Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz bir cennet mutluluğuna ve dünya saadetine, şu dünyada yaşadığınız sürece mutlak bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm. Bu grubumuzun ilk suali İstanbul'dan Tarık Satmaz'dan geliyor. Şöyle ki, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Efendimiz, size soru sormak ve cevap almak, Allah'ın gerçeklerine muhatap olmak ve Allah'ın bizim için razı olduğu ilmi sizin vasıtanıza öğrenerek insanlara bu ilmi ulaştırmak istikametinde bir çabanın sahibi olmak bizleri öylesine mutlu ediyor ki içimiz içimize sığmıyor. Allah sizden razı olsun. Birinci sualinizde şöyle demişler. İnşallah bizlere Araf suresinin 157. ayetini açıklar mısınız? Ayette geçen sırındaki ağır yük ve bağlandıkları zincir kavramları ne manaya gelmektedir? Yüce Rabbimiz ayetin başında ümmi, nebi, resulet abi olmaktan bahsettiğine göre bu iki kavramı 14. basamakla ilişkilendirebilir miyiz diye sormuşlar. İkinci sualleri, İnşallah bizlere Bakara suresinin 224. ayetini açıklar mısınız? Ayetteki yeminler sebebiyle Allah'ı engel kılmak ve Allah'ı kendisine siper etmek kavramlarını açıklar mısınız? Allah razı olsun diyorlar. Üçüncü sualleri, Allah Teala Aminu takvanın sahibi olanlar için Hakka suresinin 48. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın bir öğüt olduğundan bahsediyor. Yine Rabbimiz Müddessir suresinin 54, 55 ve 56. ayetlerinde mümin takva sahibi olanlar için Kur'an'ın bir öğüt olduğunu söylüyor ve evvat takva sahibi olanlar için de Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın öğüt olması söz konusu. Sualinin A şıkkında şöyle diyorlar. Bu öğüt olma kavramı 3 takvada aynı yapıyı mı ihtiva etmektedir? B şıkkı. Kur'an'ın öğüt olması takva kademelerine göre gelişen bir kavram mıdır? Dördüncü sualleri. Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz buyuruyor. Buradaki duruma baktığımızda bu kişilerin yani sahabenin Fusilet suresi 34 ve 35. ayetleri standartında olduğunu, hazır azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Fakat Ali İmran suresinin 119. ayetinin sonu de ki öfkenizden ölün, şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir şeklinde bitiyor. Öfkenizden ölün ifadesinden bir beddua muhtevası çıkıyor. Oysa Hazir Asil sahibi bir kişinin davranışlarıyla yani ayetin başındaki ifadeyle sonundaki ifade arasında bir çelişki var gibi gözüküyor. Bu çelişki gibi gözüken konuyu inşallah bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun diyorlar. Grubumuzun ikinci suali İstanbul'dan Coşkun Kaya Bey'den geliyor. Şöyle ki, muhterem efendimiz, ellerinizden hürmet öperim. İnsanda aklın hiçbir aleme ait olmadığını, nefsin negatif, ruhunsa pozitif bir kombinasyondan oluştuğunu sizden öğrendik. Birinci suali, insanda iradeyi nereye oturtabiliriz? Allah Teala iradenin kutsal olduğunu söylüyor. İnsanda iradenin Allah indindeki kutsallığını nereden kazandığını açıklar mısınız diye sormuş. İkinci suali, iradenin nefsle ve ruhla ilişkisi var mıdır? Varsa bu ilişki nasıldır diyorlar. Üçüncü suali, irademizi nasıl güçlendirebiliyoruz? İnsanlar arasında bazı kişilerin iradesinin kuvvetli, bazı kişilerin iradesinin zayıf olduğu söyleniyor. İradenin insanlara göre farklılığı var mıdır diye sormuşlar. Dördüncü sualleri, Allah Teala irademizin zayıf olduğunu ayetinde söylüyor. İrademizin başlangıçta nefsimize ayak uydurduğunu ve yenildiğini, bazı zamanda ruha ayak uydurduğunu görüyoruz. Bunlar nasıl bir sistem içerisinde cereyan ediyor, açıklar mısınız demişler. Ve beşinci ve son sual.

0: imamı için benim en büyük nimetim diyor. Ama ümmet olarak yeryüzündeki bu nimetten faydalanmamızı diğer insanlar engelliyorlar. Bu konuda çok değerli açıklamalarınızı bekleriz. Allah razı olsun diyor dinleyenimiz. İnşallah kurumumuzun son sahne muhterem efendim.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Gâlin adlı ve aleyhim ve rezzâlin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah yolunda bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bu mutluluğu Allah-u Teala bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah-u Teala bizlere sesleniyor. Her şeyi ondan öğreniyoruz. Ve öğrendiklerimiz bize dünyayı günler içinde oluşturuyor. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaya hepiniz namzetsiniz. Çünkü Allah-u Teala hepinizi mutluluk içinde yaşamanız için vücuda getirdi, oluşturdu, yarattı. Ve siz Allah'ın yolunu seçtiniz. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzellikler sizin için. Her şey sizler için dizayn edilmiş. Bütün gönlümüzce o güzellikleri bütün boyutlarıyla yaşamanızı Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz. Mutluluklar sizin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu yol mutluluk yoludur. Bu yol erenlerin yoludur. Öyleyse hepinizin erenlerden olması için dualarımızla, sözlerimize başlarız. İstanbul'dan Tarık Sakmaz kardeşimiz der ki, çok güzel şeyler söylemiş kardeşimiz. Diyor ki, size soru sormak ve cevap almak, Allah'ın gerçeklerine muhatap olmak ve Allah'ın bizim için razı olduğu ilmi sizin vasıtanızla öğrenerek insanlara bu ilmi ulaştırmak istikametinde bir çabanın sahibi olmak bizleri öylesine mutlu ediyor ki içimiz içimize sığmıyor. Bizim de içimiz içimize sığmıyor Tarık, siz böyle şeyleri söylediğiniz zaman. Bunlar hep Allah'ın o muhteşem güzelliklerinin birer parçası. İçinizi huşuyla dolduran, o güzellikleri yaşatan gene o. Bu yaptığınız şeyden zevk alıyorsanız Allah'ın istediği hüviyettesiniz. Öyleyse gelecek çok daha güzel şeylere açıktır. Ufkunuzda Allah'ın bütün güzellikleri mevcut. Öyleyse en güzeline ulaştırmasını dileriz. Şimdi kardeşimizin birinci suali, Allah sizden razı olsun dedikten sonra buna başlıyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesini açıklar mısınız diyor. Şimdi beraber bakalım A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde ne var? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولَ اَنَّبِيَ الْنَبِيَ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي يَجُودُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّبْرَاتِ

vel İncili ye'murhum bil marufi. Şimdi parça parça konuya girelim. Ellezine yettebi'uner resulen nebiyyel ümmiyellezi. Onlar ümmi, nebi, resule tabi olurlar diyor Allah-u Teala. Şimdi o ümmi, nebi, resul ki diyor Allah-u Teala, yecidunehu, onu bulursunuz mektuben, yazılmış şekilde, inde hüm, onların intlerinde, yanlarında bulunan fit tevrati, Tevrat'ın içinde, yani Musevilerden bahsediyor Allah Teala, Musevi toplumundan, vel İncil'i ve İncil'in içinde bulursunuz diyor Allah Teala. Onlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geleceğini hem Tevrat'ta hem İncil'de Allah Teala yazdıracakla onun içindedir diyor. Onun içinde bulmuşlardır. Ye'muruhum bil marufi. Onlara irfanla emreder. Ve yenhahum anil münkeri. Ve onları münkerden nehyeder. Yenha, nehyetmek. Aynı kökten geliyor iki kelimede. Ve yuhillu anil münkeri ve yuhullu lehumit tayyibati ve onlara helal kılar tayyip olan, temiz olan şeyleri ve yuharrimu aleyhimül habais ve onlara, onların üzerine haramı, habaisi, kötü olan, çirkin olan, pis olan şeyleri, habis olan şeyleri onlara haram eder, haram kılar, haram olduğunu söyler.

Fe'idâ'ı anhüm israhüm. Onların sırtlarındaki ağır yükü indirir. Vel aglâletleti kânet aleyhim. Bağlandıkları zincirleri koparır. Fellezîne âminû bihi. Öyleyse onlar ki ona iman ederler ve azzer ruhu ve hürmet ederler. Ve nasarühü ona yardım edenler. Ve tebe'u ve tabi olanlar ün-nurellezî ünzile me'ahü. Ona indirilen nura, onunla gönderilen, onunla ona indirilen, onunla beraber bulunan nura uyarlar, tabi olurlar. Ülâike hümül muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Şimdi kardeşimiz soruyor. İnşallah bizlere Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini açıklar mısınız diyor. Aslında söylediklerimizden zaten konu açıklanıyor. Yani şimdi bir defa Allah Teala tabi olanlardan bahsediyor. Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar. Bütün sahabe o Ümmi Nebi Resul'e, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberlerin arasında sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şartların üçünü birden taşıyor. Hem Ümmi, hem Nebi, hem Resul.

Kitabın bir kısmı Hristiyanlara, bir kısmı Musevilere, bir kısmı da diğerlerine. Onlara kitap verildiği için onu diyor, hem Tevrat'ta hem İncil'de yazılı bulmuşlardır. Yani hem Tevrat hem İncil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir nebi olarak, son nebi olarak geleceğini müjdeliyor. O onlara, Hristiyanlara, Yahudilere, puta tapanlara, bütün sahabe netice itibariyle çevredeki insanlardan oluşuyordu. Onlardan İslam'a dönüş söz konusuydu. O onlara diyor, irfan ile, yani aynel yakin ve hakkı yakin ile emreder. Allah'ın yasak ettiklerinden men eder. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Haram ettikleri, kendilerine haram ettikleri temiz şeyleri onlara helal kılar. Pis şeyleri de haram kılar. Sırtlarındaki ağır yükü indirir. Bağlandıkları zincirleri koparır. Burada iki tane kavram geçiyor. Sırtlarındaki ağır yükü indirir. Bağlandıkları zincirleri koparır. Ona inanan, hürmet eden, yardım edenler, onunla gönderilen nura uyanlar, onlar felaha erenlerdir diyor. Şimdi Allah-u Teala'nın burada ifade ettiği şeyi kardeşimiz sual olarak soruyor. Açıklar mısınız dedikten sonra açıklama bu standartlarda çok açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerinin o günlerde yaptıkları şeylerin neler olduğunu söylüyor. Şimdi ona uyanlar bu standartların içine giriyorlar. Hepsinin felaha erdiğini söylüyor Allah-u Teala. Sırtlarındaki ağır yük ve bağlandıkları zincir kavramları ne manaya gelmektedir? Yüce Rabbimiz ayetin başında ümmiyle ve Resul'e tabi olmaktan bahsettiğine göre bu iki kavramı 14 basamakla 14. basamakla ilişkilendirebilir. Oradan başlayalım. Tabi olmaktan bahsettiğine göre Allah Teala 14. basamakla tabi ilişkilendirebiliriz. 14. basamak tabi olma basamağı. Bütün sahabe Tevrat'ı incelemişlerse, Zebur'u incelemişlerse, İncil'i incelemişlerse görmüşlerdir ki Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini zaten açık bir şekilde söylüyor. Ve onun irşadıyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah Teala'nın kendilerine verdiği 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyorlar ve ona tabi oluyorlar. Sırtlarındaki ağır yük. Bağlandıkları zincir. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelin beraberce muhtevaya bir göz atalım. Allah-u Teala bizden mürşidimize ulaştıktan sonra ne yapmamızı istiyor? Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmemizi. Neyi sağlar? Ruhumuzun Allah'a kavuşmasını, teslim olmasını sağlar. Nefsimizin afetlerinin yarısının yok olmasını sağlar.
Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ne olur? Nefsimizin afetlerinin %90'dan fazlası yok olur. Daha sonra ise nefsimizin Allah'a tesliminde nefsimizin afetlerinin %100'ü yok olur. %100'ü yok olur. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin de Allah'a teslimi söz konusudur. Öyleyse şimdi Allah-u Teala'nın bir emanet vermesinden bahsettiği ayete gelelim. Ne diyor? Biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik de onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve inkar eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda cahil ve nankör olan insandan bahsettiğine göre Allah-u Teala nefsiyle beraber olan bir insanın cahillik ve nankörlük nefsimizin iki tane afeti. Öyleyse fizik vücut ve nefs beraber. Bu ikiliye Allah-u Teala bir üçüncüyü emanet ediyor ruhumuz. Acaba insanların sırtlarındaki bu yük nasıl bir yük? İşte sırtlarındaki yani iç dünyalarındaki yük bu sonradan verilen emanet. Sırtlarındaki yükü indirir diyor Allah-u Teala. Yani emaneti Allah'a doğru yola çıkarır diyor. Allah'a doğru yola çıkarır. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldukları an ruhları, vücutlarını terk ediyor. Ve sırtlarındaki yük böylece yok oluyor. Onu Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaştırsınlar diye vermiş. Böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerinde bütün insanların sırtlarında bir yük var. Bu yükü onun gerçek sahibine, Allah'a ulaştırması gerekir insanoğlunun. Bu yük bir zincirle bize bağlı. Bu zincirin her bir halkası 19 tane halkadan oluşur. 19 tane afeti simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zincirin yarısı ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla yok olur. Geri kalan ikinci yarısı adım adım yok olarak nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada tamamlanır. Öyleyse sırtımızdaki yükün, o ağır yükün sona ermesi, yok olması, sahibi olan Allah'a doğru yola çıkarılması, yolu sırat-ı müstakim olan ruhumuzun artık ağırlığının, yük ağırlığının sırat-ı müstakime transfer edilmesi söz konusu. Artık yük biz insanlarda değil,
Ruhumuz yerden ayrılıp da ayrıldığı anda sıratımız takvime ulaşmıştır. İlk sebille birlikte artık onu taşıyacak olan biz değiliz. Onu taşıyacak olan sırat-ı müstakim. Allah'a kadar. Allah'a ulaşınca Allah. Bize göre yük. Nedir yük? Bir insanın taşıdığı ama mutlaka sırtından indirmesi lazım gelen bir şey. Bir ağırlık. Kendisinin dışında ama onunla beraber bulunan başka bir varlık. İşte Allah-u Teala'nın bize üflediği ruh bizim için bir emanet, aynı zamanda bir ağır yük. Bu yükün yük olmaktan çıktığı yer Allah'ın zatıdır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve bu yük bize nefs adı verilen bir unsurla çok sağlam bağlarla bağlanmış. Bir zincirle bağlanmış. O zincirin halkaları aynı standartlarda kaldıkları sürece, erimedikleri sürece zincir adım adım yok olmadıkça biz o ağır yükten kurtulamayız. Nefsimizin her afeti 19 tane halkadan oluşan bu zincirin bir bağlantısıdır. O zincirler ruhumuzu fizik vücudumuza bağlar. Bu zincirleri ergitmedikçe, onları adım adım yok etmedikçe ki zincirin halkaları eriyebilir. Nefs tezkiyesi yaptıkça her seferinde %7 halkalar özelliklerini kaybedeceklerdir. Ve mürşidimize ulaştığımız an, tabi olduğumuz an zincir onu vücudumuzda tutmak yetkisini kaybeder. Ama zincir onun birinci kata çıkmasına mutlaka mani olur. Zemin katta kalmasını temin eder. Ne zaman ki %7 nur birikimini sağlarız, bu zincirlerin %7'si azalır. Bunun manası bu zincirin bize müsaade ettiği birinci gök katına kadar ruhumuzun tırmanması söz konusudur. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, birinci gök katının kapısının açacak olan uzaktan kumanda sistemini, remote kontrol aletini ruhumuz %7 nur birikimini gerçekleştirdiği zaman elde eder. Böylece zincirlerde erime başlamıştır. Erime yok. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış. Zikir yapamıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Mutlaka zikir yapıyoruz. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, eğer ruhumuz Allah'a ulaşmak konusunda bizi terk etmişse, ki böyle bir olay sadece 10 tane insan almamız halinde mümkündür, o zaman zikir yapmamamız, görevlerimizi yapmamamız mümkün değil. Zincirin halkaları adım adım eriyecektir. Eridikçe o ağır yük giderek Allah'a yaklaşacaktır. Ve zincirin halkalarının yarısında ruh 7 tane gök katını aşmış olacaktır. Geri kalan halkalar fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ve nefsin Allah'a teslimine ait olan sırat-ı müstakimlerde geçerlidir. Yoksa zincir aynı şekilde zincirdir ve ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan zincir nasıl ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edebiliyorsa ondaki afetler aksini istediği için fizik vücudumuzun Allah'a teslimini de men etmek istikametli bir gayretin sahibidir zincir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını da
önlemeye çalışan bir gayretin sahibidir. Ama zikir ve sonunda daimi zikir zincirin bütün halkalarını eritecektir, yok edecektir. Öyleyse zincir sadece üzerimizdeki, sırtımızdaki asıl yükü teşkil eden, bize ait olmayan, Allah'a ait olan bir yükü bizim taşımamızsa, bu daha zincirin halkalarının yarısının ergimesi halinde, erimesi, yok olması halinde ruhumuzun Allah'a ulaşması için yeterli zemin oluşturur. Ama fizik vücudumuzun Allah'a teslim olabilmesi için zincirin %91'inin yok olması, erimesi lazım. Nefsimizin Allah'a teslimi için de %100'ünün erimesi lazım. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin afetleri bizim ruhumuzu fizik vücudumuza bağlayan nefsimizi, ruhumuzu ve fizik vücudumuzu şeytana bağlayan bir özel zincir. Şeytanla ilişkimiz zincirin bağları eridikçe yok oluyor. Aynı olayda, aynı oranda, aynı oranda da fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse görüyorsunuz ki zincirin halkaları ruhumuz içinde, fizik vücudumuz içinde, nefsimiz içinde 19 tane engel teşkil ediyor. Hepsi aynı oranda erir, adım adım yok olur. Ve o zaman bu sırtımızdaki ağır yük, bu zincirin yarısının yok olması noktasında Allah'a ulaşmıştır. Mürşidimize ulaştığımız an yükten kurtulmuşuzdur. Allah'a ulaştığı anda zincirin halkalarının yarısı yok olmuştur. %90'ı fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde yoktur. Daha ötesi, daha fazlası nefsimizin Allah'a teslim olduğu yerde zincirimizi tamamen terk ettiği noktada mümkündür. Allah razı olsun. İkinci sualı kardeşimizin Bakara suresinin 224. ayetini açıklar mısınız diyor. İnşallah. Vela tecelullâhe urdaten li eymanikum.

Allah'ı engel kılmayın diyor. Li eymanikum, yeminleriniz sebebiyle.

Ebrar olmaktan ve takva sahibi olmaktan ve insanlar arasında ıslah olmaktan

Sizi ben inecek olan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı kendinize siper etmeyin diyor Allah-u Teala. Allah-u Semî'ün Alîm. Allah işitir ve bilir diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah-u Teala Ebrar olmaktan bahsediyor. Kimdir Ebrar? Cennete gireceklerin hepsi Ebrar'dır. Takva sahibi olmak. Kimdir takva sahibi? Cennete gireceklerin hepsi takva sahibidir. İnsanların arasını ıslah etmek. Kim ıslah eder? İrşad makamına ulaşanlar. Ama ondan evvelki bütün kademelerde bu konuda çalışırlar. Mutlaka kısmen bu konuyu başarırlar. Şimdi kardeşimiz soruyor. Ayetteki yeminler sebebiyle Allah'ı engel kılmak.

Burada insanların yeminleri birinci açıdan meseleye baktığımız zaman yemin, misak ve ahd olarak karşımıza çıkıyor. Yemin, misak ve ahd. Ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala bu yeminlerimizden bahsetmiş olsaydı, o zaman bunların pozitif neticeleri olması gerekirdi. Yani yeminlerimiz, misaklarımız, ahitlerimiz bunları yapmaktan bizi men etmek şöyle dursun, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçirirdi. Öyleyse Allah Teala burada bir takım insanların bana şöyle şöyle davranmazsanız yemin ederim ki ben sizi Allah yolunda teçhiz olmanız için size yardımcı olmam. Sizi bu istikamete yaratmak için bir gayretin sahibi olmam. Bir insanın böyle bir yemini söylediğini düşünün. Bunun arkasına saklanarak yeminin ben yemin ettim sizlere bir faydam olmaz yeminim sebebiyle. Yoksa ben aslında size yardım etmeyi isterim ama bir defa yemin etmiş bulundum. Allah Teala'nın açıklaması bir açıdan çok az bir gruba hitap eden böyle bir açıklamayı da oluşturabilir.

Hani insanlar bir hedefe ulaşmak için kendilerini güçlü kılmak istikametinde yemin ederler. Başkalarının da duyabileceği standartlarda ve eğer şöyle şöyle şöyle yapmazsanız yemin ederim ki size yardım etmem. Böyle bir dizaynda bir insanın bu yeminine dayalı olarak başka insanlara yardım etmekten vazgeçmesi hali bu ayette Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Burada geçen yemininiz bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd değil. Allah'ın bizden istediği yeminimizin, misakimizin, ahdimizin yerine getirilmesi değil. Bizim kendi kendimize koyduğumuz davranış sebebimizi başkalarına meşru göstermek için koyduğumuz bir handikap, bir baraj. Kendimize de hatamızı, suçumuzu hafiflettirecek olan, hafif göstermeye çalışan aslında kendi kendimizi aldatmamız. Allah Teala diyor ki sakın böyle bu tarzdaki yeminleriniz sebebiyle bu yemini kendinize siper ederek insanların ebrar olması için, insanların takva sahibi olması için ve insanların arasını ıslah etmek için sizi gayretten, onları bu hedeflere yönelten gayretten men etmesin diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Üçüncü sualine diyor ki kardeşimiz Allah Teala ameli takvanın sahibi olanlar için Hakka suresinin 48. ayet-i kerimesinde ve innehu le tezkiretun lil muttakine. Çünkü o Kur'an Allah'tan sakınan takva sahipleri için bir öğüttür. Bu kardeşimiz diyor ki amenü takvanın sahipleri için Allah Teala bunu söylüyor. Müddessir suresinin 54, 55, 56. ayetlerinde kella innehu tezkire. O evet o Kur'an şüphesiz bir öğüttür. Femenşa zekere. Kim dilerse öğüt alır. Femenşa'a öyleyse o takdirde o kişi ki dilerse zekere öğüt alır. Ve ma yeskürûne illa en yeşâallah. Sadece Allah'ın dilediği kişi öğüt alır. Kimse öğüt almaz. Sadece Allah'ın dilediği kişi öğüt alır. Hüve ehlut takva, o takva sahibidir ve ehlul mağfiret ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevrilmiştir. Burada da ifadeden anlıyoruz ki günahları sevaba çevirmiş, mağfiret ehli olmuş kişi ve takva sahibi öyleyse bu mümin takva, müminler takvası ve Saat Suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hâzâ zikrün ve inne limuttakîne lehusne meâbin. Bu bir zikirdir. Şüphesiz muttakiler için elbette varılacak güzel bir yer vardır. Yani bir me'ab, bir hüsnül me'ab söz konusudur. Takva sahibi olanlar o me'aba, Allah'ın zatına ulaşmış olanlar ve evap takvası oluyor. Bu öğüt olma kavramı diyor şimdi kardeşimiz soruyor. Üç takvada aynı yapıyı mı ihtiva etmektedir? Elbette aynı yapıyı ihtiva etmiyor.
her takva kademesinin öğüt alma standardı birbirinden farklıdır. Şimdi burada çok önemli bir faktör var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ve burada bu önemli faktör Müddessir suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Ve ma yezkürûne ibret almazlar.

Tezekkür kelimesi, buradaki yeskürune kelimesi, zekere tezkire kelimesi, hepsi aslında zikir kelimesinden geliyor. Zikir hatırlamak, öğüt almak, öğüt vermek istikametinde de kullanılıyor. Burada Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır. Şimdi sevgili öğrencilerimiz ve dinleyenler, bütün insanlar kulvarda. Yarış için kulvara girmişler. Allah-u Teala bunların arasından seçiyor. Allah seçiyor. Birçok açılardan insanları devamlı kontrol altında bulunduruyor Allah-u Teala. Devamlı bütün insanların yaptığı her şeyden haberdar. Ve öğüt alabilecek olan kişiyi seçiyor Allah-u Teala. Enam 87 ve 88'de diyor ki onların anne babalarından, evlatlarından, kardeşlerinden, eşlerinden seçeriz diyor. Biz seçeriz ve sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Seçeriz diyor Allah-u Teala. Ve bir başka dizayn Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İnsanlardan Allah-u Teala'nın dilediğini seçmesi ve yönelenleri Allah'a doğru yola çıkanları kendisine ulaştırması söz konusu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bir defa seçim Allah'ın dilediği kişiyi seçmesi yoluyla oluyor. Böyle bir seçimde Allah-u Teala'nın işareti Allah kendisinde hayır gördüğüne işittirir diyor. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa,
mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı. Şimdi kardeşimiz soruyor, bu öğüt alma kavramı 3 takvada da aynı yapıyı ihtiva eder mi? Hayır, etmez. İkinci suali zaten cevabımız. Kur'an'ın öğüt olması takva kademelerine göre gelişen bir kavram mıdır? Evet. Takva kademelerinin de ötesinde, zaten takva kademelerine göre mutlaka öyle de, Allah-u Teala'nın bize, sizlere bütün bunları öğretme istikametinde evvela bize öğretmesinden sonra geçen bunca yıl var. Öğretimin başladığı yıl, bizim tarafımızdan başladığı yıl, buna vazifeli olduğumuz yıl 1976. 86, 96, 2001. Demek ki 25 yıldır bu görevle görevliyiz, sizlere bunları anlatmakla. Ama eğer bizi o günlerden bu tarafa takip etmişseniz, Allah-u Teala'nın sizlerin gelişme ortalamasına göre bizi devamlı yeni kavramlarla teçhiz ettiğini ve sizlere layık olduğunuz her noktada daha üst kademede bir öğretiyle bizi devreye soktuğunu gördünüz. Evvela sadece ruhumuzun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğundan başlattı Allah-u Teala. Sonra hidayetin fizik vücudumuzun
Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi oluşu devreye geldi. Ve sizin anlama kapasiteniz, öğüt alma yeteneğiniz yükseldikçe Allah'ın da size bizim vasıtamızla öğrettikleri yükseldi. Ama hangi seviyede bir öğretim yaparsak yapalım, şimdiye kadar şunu gördünüz ki her şey çok daha üst standartlarda, şimdiye kadar size verdiklerimizin daha ötesi de Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Öyleyse aldığınız öğüt gelişme sürecinizle paralel. Başlangıçta kişinin aldığı öğüt onu 10 tane ihsana hazırlıyor. Kişi amen oluyor. 10 ihsan boyunca Allah-u Teala'nın ona verdiği öğütler onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide olan, ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de verdiği öğütler o kişiyi ruhunu Allah'a teslime ulaştırıyor. O ulaşma sürecinde Allah-u Teala'nın verdiği emirler, bundan sonra verdiği emirler, yaptığı öğreti o kişinin fizik vücuduna Allah'a teslim etmesini sağlıyor. Daha sonra nefsini, daha sonra iradesini Allah'a teslim etmek üzere kişinin ufku devamlı büyüyor, açılıyor ve aldığı ibretler, aldığı öğütler giderek daha üst seviye oluyor. Allah razı olsun. Kardeşimizin 4. suali, Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey müminler, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarına ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir. Şimdi burada bir olguyla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne gibi bir olgu? Allah-u Teala diyor ki onlar sizinle beraberken biz de müminiz derler. Ama sonra öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara de ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir. Herkesin ne düşündüğünü Allah-u Teala aynı bilir. Şimdi kardeşimizin suali şu. Siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz buyuruyor Allah-u Teala diyor. Ve buradaki duruma baktığımızda bu kişilerin Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri seviyesinde olduğunu, Hazreti Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz diyor. Orada bakalım. Ve la tesevil hasenetü ve le seyyâ. Hiç hasenatla seyyiat bir olur mu diyor. Eşit olur mu diyor Allah Teala. İtfa billeti hiye hasenu. Siz kötülüğü, yani bu seyyiati ahsen ile, kötülüğe iyilikle, hasenatla mukabele ederek söndürün diyor. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetin. Ve böylece aranızdaki adavet, davranış, düşmanlık muhakkak ki keennehü veliyün hamim, bir dostluğa dönüşür, yakın bir dost olmuştur diyor Allah-u Teala.
Ve devam ediyor. Ve ma yulakkaha illellezine sabiru. Bu haslete, kötülüğü iyilikle önleme hasletine sadece sabır sahipleri ulaşır. Ve ma yulakkaha illa zuhazzin alim. Ve en büyük hazza sahip olanlar ulaştırılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki standartlara baktığımız zaman kardeşimizin aklına bir sual geliyor. Diyor ki, Hazir Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz diyor. Bu standartlarda olanların Hazir Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Fakat Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinin sonundaki öfkenizden ölün, şüphesiz Allah sinelerde olduğunu bilir şeklinde bitiyor diyor kardeşimiz. Öfkenizden ölün ifadesinden bir beddua muhtevası çıkıyor diyor. Oysa Hazir Azim sahibi bir kişinin davranışlarıyla, yani ayetin başındaki ifadeyle sonundaki ifade arasında bir çelişki var gibi görünüyor. Şimdi dikkat etmeniz lazım gelen şey, bu emrin sahabeye değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmesi.

kul de ki mutu ölün bi gayzüküm. Sizin gayzınız sebebiyle ölmeniz, öfkeniz sebebiyle ölün. Bu söz sahabeye söylenmiş değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylenmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ki ömrü boyunca hiç kimseye beddua etmemiştir. Kendisine en büyük kötülüğü yapanlara, üzerine hata insan pisliği yapanlara, onu taşlayanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir şey söylemiyor. Allah-u Teala dönüp dua ediyor, Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun hiç kimseye beddua etmemiştir. Öyleyse Allah-u Teala böyle bir emir veriyorsa ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlardan kime, hangisine öfkenizden ölün demişse o kişi bir şey söylemeden o kişi bu ayet nüzul ettiğinde kalbinden geçenlerin Allah-u Teala tarafından bilindiğini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylendiğini ve o kanalla kendisine iletildiğini, yani bir fizik ötesi olayla karşı karşıya olduğunu, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şüphelenenlerin, onun risaletini inkar etmeye yeltenenlerin, kendilerinin kalplerinden geçen şeyleri, öfkelerini, öfkelerinden parmak uçlarını ısırdıklarını Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bildiğinin kesin ispatı bu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onlara bunu söylemesi bir beddua hüviyetini taşımıyor. Sadece onlara bildiriyor. Onların kalbinden geçenleri Allah'ın bildiğini ve kendisine söylediğini ve bu sebeple onları tanıdığını, bildiğini ve onlara bunun için ihtar ettiğini ortaya koyuyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile. Madde 1, söz sahabeye söylenmemiştir. Öfkenizden ölün de sözü

Allah'ın söylemesiyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan Coşkun Kaya kardeşimiz der ki, İnsanda aklın hiçbir aleme ait olmadığını, nefsin negatif ve ruhunsa pozitif bir kombinasyondan oluştuğunu sizden öğrendik diyor kardeşimiz. Ve suallerini sıralamış. 1. İnsanda iradeyi nereye oturtabiliriz? Aslında sual biraz karmaşık geldi bana. Nereye oturtabiliriz demekle kardeşimiz bakalım. Ne demek istiyor? Açıklamalarına birer birer getirmeye çalışalım. Diyor ki Allah-u Teala iradenin kutsal olduğunu söylüyor. İnsanda iradenin Allah indindeki kutsallığını nereden kazandığını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, irade ruhunuzun emrinde bir fonksiyondur. Fonksiyonel bir hüviyeti vardır. Dikkat edin, nefsinizin emrindeki iradeye tekabül eden sistemin adına inat denir. İrade sizi güzele yöneltecek olan temeli oluşturur. Negatif iradenin adı inattır. Öyleyse irade nedir? Eskilerin nefslerindeki afetleri temizlemek konusunda zikrin ötesinde iki savaş aleti vardı ellerinde. Birincisi mücahede,

Nedir mücahede? Nefsinizin Allah'ın emirlerinden olup da yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak. Bunu ancak iradeniz vasıtasıyla yaptırabilirsiniz. Bir de riyazet. Nedir riyazet? Allah'ın yasak ettiği bir şeyi nefsimizin istemesi halinde bunu ona vermemek, gene irademizi kullanmak. Öyleyse bu istikamette bir olguyla karşı karşıyayız. Nefsimizin afetler sebebiyle istekleri Allah'ın emirleri ve nehirleri cephesinden şöyle. Allah neyi emretmişse nefsiniz onu yapmak istemez. O zaman bunu ona zorla yaptıracaksınız. Zorla yaptırmak için kullandığınız kuvvetin adına irade diyoruz. Nefsinizin de buna karşılık elinde bir afet var, inat. O da inatla onu yapmamaya çalışacaktır. İşte iradenizin inada hakim olan noktasında siz galipsiniz. Allah'ın yardımı her zaman sizinle beraber olacağı için her zaman galip gelen siz olursunuz. Eğer Allah'a layık veçile tesir ediyorsanız, kalpten diliyorsanız ve o hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunuzu Allah açık bir şekilde görüyorsa. Yani şunu söylüyorum, kendinizi aldatmayın. Hem bir şeyi yapmak istemezsiniz, hem de ben onu çok istiyorum ama Allah bana vermiyor dersiniz. Bu

0: Bizi değil kendinizi aldatmanızdır. Eğer siz istiyorsanız da Allah vermiyorsa onu elde etmek konusunda yeterli bazın, altyapının sahibi değilsiniz demektir bunun manası. Vakti geldiğinde Allah-u Teala size istediğinizi mutlaka verecektir. Siz o seviyeye ulaştığınız zaman. Öyleyse şimdi olaylara baktığımız zaman kardeşimiz diyor ki iradeyi nereye oturtabiliriz? Ve ilk sualini soruyor. İnsanda iradenin Allah indindeki kutsallığının nereden kazandığını açıklar mısınız diyor. Buradan kazanıyor. Ne zaman siz iradenizi kullanarak nefsinize Allah'ın emrettiği bir şeyi o yapmak istemediği halde, inatla yapmak istemediği halde siz ona cebir kullanarak zorla, mücahedeyle zorla yaptırıyorsanız, bunu başarmışsanız o zaman Allah yolunda Allah'ın bir emrini yerine getirtmiş oluyorsunuz nefsinize. Allah yolunda bir güzelliği yaşatmış oluyorsunuz ruhunuza ve fizik vücudunuza. Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz için yaptığınız şey kutsaldır. Allah'ın emri gerçekleşiyor, derecat kazanıyorsunuz, Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Öyleyse ister mücahedeyle, yani nefsinizin yapmak istemediği Allah-u Teala'nın emrini ona zorla yaptırarak, ister riyazetle Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesine zor kullanarak mani olmak suretiyle, her ikisinde de Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz, pozitif bir işlemi yürürlüğe koyuyorsunuz. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın bu istikametteki dizaynının sahibisiniz. Ve madem ki Allah yolunda size derecat kazandıran, hayır kazandıran bir işlevi tahakkuk ettiriyor iradeniz, öyleyse bu irade kendi düşeni yapıyor. Şimdi ikinci sual kardeşimizin, iradenin nefsi ve ruhla alakası var mıdır? İradenin ruhla alakası vardır, nefse alakası yoktur. Negatif iradenin adı inattır. Şeytanın istikametinde kişi dayatır, diretir, Allah'ın emirlerini yerine asla getirmez, yasak ettiği fiilleri de devamlı işler. Bunu ona yaptıran şey inadıdır. İradesi mani olmaya çalışır ama yeterli güce sahip olmadığı için, kişinin genel eğilimi onda hayır olmayan bir hüviyette olduğu için Allah'tan yeterli yardımı alamaz ve devamlı yanlışlıklar işlemeye devam eder. Öyleyse iradenin nefsle ilişkisi var mı? Nefsin afetleri duruma hakim oldukları sürece yok. Ne zaman ki nefsinizde de faziletler birikmeye başlar, o faziletlerin bulundukları alanlarda irade nefsinize de tesir etmeye başlar. Sadece pozitif anlamda. İlişki bu istikamette pozitif anlamda. Üçüncüsü, kardeşimizin sorduğu sualin, irademizi nasıl güçlendirebiliyoruz? Hem riyazetle hem de mücahedeyle. İnsanlar arasında bazı kişilerin iradesinin kuvvetli, bazı kişilerin iradesinin zayıf olduğu söyleniyor. Doğrudur. İradenin kuvvetlendirilmesi riyazet ve mücadeleyle mümkündür. İradenin insanlara göre farklılığı var mıdır? Elbette vardır. İrade de faktörlerden bir tanesidir. Bu faktörü güçlendirmek elinizde nefsinizin afetleriyle hem mücadele hem de riyazet yapmakla iradenizi güçlendirebilirsiniz. Dördüncü sual kardeşimizin, Allah-u Teala irademizin zayıf olduğunu ayetinde söylüyor. İrademizin başlangıçta nefsimize ayak uydurduğunu ve yenildiğini, bazı zamanda ruha ayak uydurduğunu görüyoruz. Bunlar nasıl bir sistem içerisinde cereyan ediyor, diyor kardeşimiz. Nefsimize ayak uydurmuyor. Nefsimize sadece yeniliyor. İrademizin zayıflığı nefsimizin inadının irademize galip gelmesini sağlar. Ve bu ayak uydurmak değildir, yenilmektir. Hiçbir zaman irade nefsin talepleri doğrultusunda, nefsin afetlerinin talepleri doğrultusunda ona ayak uydurmaz. Her zaman karşıdır. Tıpkı nefsin inadı da her halükarda ruhumuzun hasletlerinin taleplerine karşı olduğu gibi. Yenilir ama talebinden vazgeçmez. Ne irade ne de inat. Ama inat adım adım yok oldukça yerini irade alacaktır. Kapladığı yeri irade alacaktır. Ve inadın zayıflamasıyla iradenin güçlenmesi aslında aynı olaydır. Nefsinizin inat afetinin zayıflaması, ruhunuzun irade muhtevasının genişlemesini ve hedefe yürümesini sağlar. Beşinci sual kardeşimizin, bütün insanların nefslerinin farklı olduğunu, insanların etrafında olayların cereyan ettiğini sizden öğrendik. Acaba Allah-u Teala insanların nefslerindeki afetlerin farklılığına göre mi olayları cereyan ettiriyor? İmtihanlar bu dizayna göre mi geliyor? Evet. Allah-u Teala herkese farklı imtihanlar yaşatır. Herkes neye layıksa onun imtihanını alır. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın ruhun Allah'a ulaşmasına dair olan bütün ayetlerini inkar eden bir insana onun ayetlerin manasını öğrenip ondan ders almasını sağlayacak olan yardımını ulaştırmıyor, onları seçmiyor. Ve bu sebeple onlar Kur'an-ı Kerim'den öğüt alamazlar. Hisse kapamazlar. Hisse kapanlar, öğüt alanlar sadece Allah'ın ayetlerini yalanlayan insanların dışındakilerdir. Allah razı olsun. İzmit'ten Gazi Hikmet Bey kardeşimiz der ki, insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez diyerek cemaatleşmeyi ve tevhidi engellemeye çalışıyorlar. Allah-u Teala yeryüzünde verdiği nimetlerin içerisinde zamanın imamı için benim en büyük nimetim diyor. Ama ümmet olarak yeryüzündeki bu nimetten faydalanmamızı diğer insanlar engelliyorlar. Bu konuda açıklamalarınız diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir muhtevayla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz ki nebilerin bulunduğu devrede nebiler devrin imamlarıdır. Bulunmadığı devirde de bütün ülkelerde, nebilerin bulunduğu devrede de bulunmadığı devrede de bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri mutlaka yaşar. Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller. Nebiler yoksa bu Veli Resullerden birisi gene nasıl nebilerin bulunduğu devrede Nebi huzur namazının imamıysa bu imamlardan, bu Resullerden, bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlarına tayin edilir. Bu o görevi üstlenen kişidir. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir nimet olarak vasıflandırılır. Çünkü bütün insanların tabi olan herkesin başının üzerine Allah-u Teala'nın çok sayıda vücuda getirdiği onun ruhu ulaştırılır. Arş-ı tutan meleklerle beraberdir. Bütün tövbe merasimlerinde bir ruh, onun bir ruhu mutlaka bulunur. Aynı anda 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa o 1 milyon yerin her birinde devrin imamının ruhu mutlaka hazır bulunur. Eğer o kişi ihsanla mürşidine ulaşmışsa, yoksa ihsanla mürşidine ulaşmamışsa, o olay anında belli olur, o kişinin vasfı, ve bütün şahitler orasını terk eder ve bir mürşidinden de yapılan bu tövbe hiçbir zaman tövbe hüviyeti taşımaz. Şimdi öyleyse bu nimet niçin nimet? Tabi olanın başının üzerine bir koruyucu olarak geldiği için. Nasıl bir koruyucu? Hem o kişiyi hüddandan korur, yani cinlerin o insana saldırmasından korur, başının üzerinde cinlerin o vücuda girmesini %100 engelleyen bir muhafızdır. İkincisi, büyüden de korur. Büyünün vücuda getirdiği negatif dalga boylarının oraya ulaştığı zaman geriye dönüp büyüyü yapana zarar vermesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple devrin imamının ruhu bütün toplumlar için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Onları şeytanın büyüsünden ve hüddamından, bütün zulmani ilimlerin bütün faktörlerinden koruduğu için. Başının üzerinde mürşidin ruhu bulunan bir kişi hipnotize edilemez. Hipnoz olayı onun için geçersizdir. Zulmani ilimlerin hiçbirisi ona tesir icra edemez. Korumasız insanlardır iblisin saldırısı ve Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir bu açıdan devrin imamı. Kimin başının üzerindeyse, ki kişi ihsanla tabi olduğu an mutlaka onun ruhlarından bir tanesi, bir ruh o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhlarından biri. Ve o kişi Allah'ın yolunda kaldığı sürece onunla beraberdir. Kişi yoldan çıkarsa, fıska düşerse ruh derhal onu terk eder. Yerine kendi ruhu derhal kişinin vücuduna iade edilir. Kalbindeki iman kelimesi alınır, küfür kelimesi yazılır. Eskisi gibi kalbine küfür kelimesi konar. Konur ve kalp tekrar mühürlenir. Öyleyse nimetin varlığı ve yokluğunu dizayn eden bir faktör bu. Bundan faydalanmamızı diyor, başımızın önünde bu ruhun bulunmasını engelleyen insanlar, aslında kardeşimizin ifadesiyle tevhidi engelliyorlar mı? Evet. Tevhid teklik demektir. Nerede teklik demektir? Eğer dinde teklik olursa o tevhiddir. 14 asır evvel olmuş. Bütün sahabe sizlere bugün neyi öğretiyorsak hepsini yaşamışlar. Gördünüz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Ve bugün onların yaşadıkları İslam yaşanmıyor dünya üzerinde. Büyük kütlelerce hiçbir yerde yaşanmıyor. Ama bu bütün dinlerde insanların arasında küçük gruplar asırlar boyunca binlerce seneden beri gelen bir tabi olma, nesillerin nesillere tabi olmasıyla oluşan bir tabiyet içerisinde bugünlere ulaşmışlar. Ve bugün yaşayan, o günlerden ele alanların devamı olan insanlar bizlerin yaşadığı hayatın aynını hangi günün içinde olurlarsa olsunlar mutlaka yaşıyorlar. Ve bir başka ifadeyle hangi dinin içinde görünürlerse görünsünler aslında sadece İslam'ı yaşıyorlar. Allah razı olsun. Böylece bu grup suallerimiz de burada inşallah sona eriyor. Ve tabiatıyla daha konumuzun devamı var. Erhan kardeşimiz inşallah yeni suallerini ulaştıracak. Onlara da cevap vermeyi Allah-u Teala inşallah nasip kılar diye düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın bir büyük ihsanı diye düşünüyorum. Saniyenin bitmesi, bir kısmının bitmesi hiç önemli değil. Biz bizeyiz, beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşıyoruz. Yüz yüze, kalp kalbe, gönül gönüle. Bu güzelliği yaşamanın o huzurunu o insanlar hiçbir zaman hem anlayamazlar hem de düşünce platformlarındaki ufuklar buna müsait değildir. Allah razı olsun. Evet Berhan.
1: Milletinizde iş adamı derim efendim. İnşallah müsaadenizle İstanbul'dan Leman Hanım'ın sahnelerde bekliyormuşum.
0: İnşallah Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyorlar ki muhterim efendim etmemesi ellerinize referim. Ali İmran suresi 164. ayet-i kerimede geçen ayetlerin tilaveti ve kitabın öğretilmesi arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun demişler. İstanbul'da bir dinleyicimizin sualinde şöyle diyorlar. Muhterim efendimiz, hürmetle ellerinize referim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sual. Efendimiz, bizi itaate götüren Resul'e olan sevgimiz midir? Yoksa Resul'e olan itaatimiz arttıkça mı sevgimiz artıyor? Sevgi mi itaati, yoksa itaat mi sevgi arttırıyor? İkinci suali. Allah'a ve Resul'üne olan sevginin ve itaatin önemi nedir? Allah razı olsun demişler. Bu kurulumuzun son suali İstanbul'dan Ebru Demir'den geliyor şöyle ki, muhterem efendimiz, hürmetle ellerinize referim. Bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Açıklar mısınız demişler inşallah. Kurulumuzun son sualinde dinleyelimiz muhterem efendimize inşallah.
0: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'dan Leman Hanım kardeşimiz der ki Ali İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde andolsun ki müminlerin üzerine yani başlarının üzerine Resullerin ruhları bir nimet olmak üzere kendi zamanlarında kendi işlerinden bir Resul bahsederiz. Onların aralarında yani her kavmin içinde onları Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel, yani bu mürşid resullere tabi olmadan evvel onlar açık bir dalalet içindeydiler. Şimdi burada Allah Teala hem devrin imamını vermiş aynı ayet-i kerimede bu kavimlerden bir tanesindeki resul mutlaka devrin imamı. Burada nimetin varoluşunu gene o kavimlerdeki resullerden biri vasıtasıyla söylüyor. Başların üzerine, müminlerin başlarının üzerine nimet olması Resul'ün. Bu Resul devrin imamı. Peki diğerleri bütün kavimlerdeki resuller. Onların 4 tane görevi var. Allah'ın ayetlerini okumak, anlatmak, bir, nefs tezkiye etmek, iki, kitap öğretmek, üç, hikmet öğretmek, dört. Şimdi

0: kardeşlerimin, kardeşimizin söylediği şey, ayetlerin tilaveti ve kitabın öğretilmesi arasında fark var mıdır? Elbette vardır. Ayetlerin öğretilmesi sadece lafızdır. 14. basamaktan evvelki basamakları ifade ve ihata eder. İkinci basamaktan itibaren kişiler artık kitabın, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine birer birer gireceklerdir. Onlara Resuller açıklamalar yapacaklardır. Bu açıklamaların dizaynı içerisinde güzele doğru bir gidiş sergilenecektir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamaklarda ruh yoldadır. Nefs 7 kademede tezkiye olmaktadır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena makamının sahibidir. Ne oldu? Ayetlerin okunması, öğretilmesi 14. basamağa, 3. basamaktan 14. basamağa kadar devam etti. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefs tezkiyesi devam etti. Nefs tezkiyesi devam ederken o nefs tezkiyesiyle alakalı olan onun dışındaki ayetler de devamlı öğretilmeye devam etti. Ayetlerin okunması, anlatılması ve lafızlarının öğrenilmesi. Ama ne zaman ki kişi Allah'ın evliyası oldu, lafız bitti. 22. basamakta kitabın ruhunun öğretilmesi söz konusu. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ihata eder. Beka makamı ikinci ruhunu ihata eder. Züht makamı üçüncü ruhunu ihata eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ihata eder. Buraya kadar kişi ilmel yakin kademesinin devamındadır. Ruhun öğrenilmesi boyunca kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdedir. Ne zaman ki kişi daimi zikrin sahibi olur, köprüyü aşıp aynel yakin standartlarına girer, hikmet sahibi olur. Ama ruhun öğretilmeye başlandığı bu kademede, bu dört tane 22, 23, 24, 25. basamakta, 4 basamakta kişi irfan sahibi olabilir. Kuvvetli bir ihtimalle irfan sahibi olduğu yer burasıdır. Kalp gözü açılır, kalp kulağı da açılır kişinin. Ama henüz hikmetin sahibi olmamıştır. Daimi zikre ulaşamamıştır. Hayrın sahibi olmamıştır. Tezekkür sahibi olmamıştır. Hüküm sahibi olmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki bütün afetler yok olmamıştır. Onun için hikmet sahibi değildir. Ama kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa daimi zikre ulaşmamasına rağmen irfan ehli olmuştur. İrfan ehli olmak, hikmet sahibi olunmadıkça aynen yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür. Kişinin kalp gözünün ve kulağının açılmaması hali, yani irfan sahibi olmaması hali, kişiyi aynel yakin standartlarında bırakır. Köprünün oraya kadar olan kesimi ilmel yakine aittir. Kişi irfan sahibi olduktan sonra oradan aynel yakine kadar olan kesiminde bir ara, bir geçiş sahasındadır kişi. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Fena makamında, yani kişinin ruhunun Allah'ın zatında yok olması noktasına itibaren bir makam yaşanır. Bu fena makamıdır. Fena fillah, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. Sonra ikinci makam, beka billah. Allah ile birlikte baki olmak, Allah'ın ihsan ettiği tahtla gerçekleşir. Üçüncü makam, kişinin züht makamının sahibi olduğu makamdır. Kişi günün yarısından daha fazla zikretmektedir her gün. Sonra da fizik vücudunun Allah'a teslim olma noktası ve bu fizik vücudunun Allah'a teslim olduğu noktada bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda görüyorsunuz ki kitabın öğretilmesi ayetlerin tilavetinden çok farklı bir olay. 14. basamağa kadar ayetlerin tilaveti söz konusu. 7 basamak boyunca da gene tilavet devam ediyor. Ancak 22. basamaktan sonra kitabın öğretilmesine geçiliyor. Yani kitabın ruhunun öğretilmesi. 4 basamak bu ruhun öğretilmesiyle geçiyor. Kişi hala ilmel yakinde. 5. ve 6. basamaklar kişiyi aynel yakine ulaştırıyor. Daimi zikrin içinde bulunduğu bu noktada kişi Kur'an-ı Kerim'in 5. ve 6. ruhlarına giriyor. Ve 28. basamağın 5. 4. mertebesine kadar kişi gene aynel yakinde. Ne zaman kişi Allah'a köle olursa, hakka tukat-ı hisak takvanın sahibi olursa, yani salah makamının 5. ve 6. mertebelerine ulaşırsa, 5. mertebesinden itibaren o kişi hikmetin anlatılmasına, hikmetin sahibi olmasına artık yukarıdan bakacaktır. Hikmetin sahibi olduğu nokta Ulu'l-Elbab ve İhlas makamlarıdır. Burası hikmetin ötesidir. Öyleyse aynel yakin hikmeti devam ettirir. Nereye kadar? Kişi irşada ulaşana kadar. İrşada ulaştı mı Allah-u Teala onu mutlaka iradesini bağlama noktasına ulaştırır. Ve ulaştığından itibaren o kişi artık hakkül yakindedir. Aynel yakini aşmıştır. Hikmeti de aşmıştır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir dinleyicimiz diyor ki, bizi itaate götüren Resulü olan sevgimiz mi? Sevgimiz midir? Yoksa Resul'e olan itaatimiz arttıkça mı sevgimiz artıyor? Sevgi mi itaati, yoksa itaat mi sevgiyi artırıyor? İtaat sevgiyi arttırır. Allah-u Teala Resul'e itaattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Resul'e olan itaatın muhtevasına dikkatle bakın. İtaat kişiyi 3. basamaktan alır. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah-u Teala tarafından bu sabit olduğu 3. basamaktan alır kişiyi ta sona kadar götürür. Bir hakkın takvanın sahibi olan kişi de bu sınırların içindedir. Resulü olan itaati en üst seviyeye gelmiştir. Salah makamının 5. mertebesinde, 6. mertebesindekiler zaten Resullerdir. Hepsi de devrin imamı olan tasarruftaki Resulü en çok bu noktada severler. Ama O noktaya gelinceye kadar hepsi itaatin bütün boyutlarını yaşamışlardır. İşte o noktada olan insanlara Allah Teala diyor ki o insanların hepsi sıddıklardır, şehitlerdir, Allah'ın has kullarıdır ve Allah onların hepsini peygamberleriyle beraber haşreder buyuruyor Allah Teala. Öyleyse itaat yükseldikçe sevgi artar. İnsanlar vardır, itaat etmezler. Onları nefsleri ve şeytan devamlı itaatsizliğe sevk eder. Eğer başkalarının, etrafındaki insanların ısrarıyla itaat etmiş görünüyorlarsa da aslında itaat etmezler. İç dünyaları onları itaata sevk etmez, yaklaştırmaz ve onlar Resul'ü sevemezler. Resul'ü sadece itaat edenler sever. Öyleyse kimin sevgisi vardır, kimin yoktur sualinin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat sevginin doğrucusudur. İtaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemiyorlar. Çünkü sevmeleri Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değil. İtaat sevginin jeneratörüdür. Doğurucusu, vücuda getiricisidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece itaat edenler severler. Neden? Allah'ı en çok seven devrin imamıdır. Bütün bir kainatta Allah'ı en çok seven devrin imamıdır. Çünkü o tasarruf altındadır. Yani itaatın en üst boyutunu o yaşamaktadır. Devrin imamı kainatın varisidir. Öyleyse niçin Allah Teala buna layık görüyor? O vasıfları kişi kendinden irade etmiyor. Vasıfları ona veren de Allah. Ama iç dünyasıyla Allah'ın verdiği vasıflar arasındaki kombinasyonu Allah Teala'nın yardımıyla Allah kurmuş oluyor. Ve o kişi Allah Teala'nın indinde hem kainatın varisidir, nebilerden sonra ise hem de nebilerin varisidir. Bu dünyanın da haydi haydi varisidir. Allah razı olsun. İkinci sualli kardeşimizin Allah'a ve Resulüne olan sevginin ve itaatin önemi nedir? Önemi mutluluktur. Allah'a hepinizden istediği şey mutlu olmanız. Neden mutlu değilsiniz? O noktaya baktığınız zaman çok net olarak görürsünüz ki itaatinizde noksanlık var. Yani nefsinizi Resul'den önde tutuyorsunuz. Böyle olduğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız. Hayır, başkasına değil size yazık oluyor. Yaşayamayanlar, sevgili kardeşlerim, sizin itaatinizden biz bir şey kazanmayız. Ama siz çok şey kazanırsınız. Mutluluğun bütün boyutlarını bu itaatle yaşarsınız. Nefsinizin itaatsizlik afetini yok edebiliyor musunuz? İşte orada siz var olursunuz. İsyanın yok olduğu yerde itaat bütün boyutlarıyla vardır. Nasıl inadın yok olduğu yerde irade bütün boyutlarıyla hükümran olursa, isyanın bittiği yerde itaat hükümran olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun. İşte böylece bu sualler de tamamlanmış oluyor. Ama daha suallerimiz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, beraberiz. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Sualleriniz olmasa belki de hayatın pek tadı kalmazdı bizim için. Suallerinizden söylediklerimizi hangi ölçüde anladığınızı derhal anlıyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir şey. Çünkü konuya ne ölçüde girdiğinizi suallerimizden rahat rahat çıkarmak mümkün. Ve bu bize huzur veriyor, mutluluk veriyor. Allah'ın yolunda çok şeyler öğrenen kardeşlerimizin her an sayısının arttığını görmekten büyük huzur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet Berha.
1: Deniz inşallah müsaadenizle Ankara'dan Serdar Bey'in sorunu arz etmek istiyorum.
0: İnşallah. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, evinizden hürmet ederim. Ali İmran Suresi 139. ayet-i kerimede Allah Teala ey müminler gevşemeyin, üzülmeyin derken burada ibadetlerimizi mi kast ediyor yoksa daha geniş anlamda yozlaşmayı mı söylüyor? Gevşemeyin derken bunu bir farz emir olarak mı görmeliyiz? Ve nasıl yerine oturmalıyız? Gevşeyip gevşemediğimizi nasıl gözleriz ve anlarız? Bu konuda çok değerli açıklamalarınızı beklerim. Allah razı olsun diyorlar. Ankara'dan Aytaç Bey de sahnede şöyle demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz ellerinizden hürmet ederim. Birinci suali. Furkan suresi 70 ve Nisa suresi 64. ayetlerini açıklar mısınız? Buradaki tövbe bize cennet kapılarını mı açıyor yoksa kendi başımıza yaptığımız tövbeyle mi cennete girebilmemiz mümkün mü? İkinci suali. Secde suresi 24. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bu ayette var olan imamlara nasıl ulaşabilir, onları nereden bulabilirim diyorlar. Bir diğer sualimiz Denizli'den Doğan Çınar'dan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz hürmet ve hasret ederim söylerim. Kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Ancak sormak hususunda tembellik ediyoruz. Nefsimizin bu yönünü nasıl yenebiliriz? Mürşidimizi arayıp sormamaktaki kayıtlarımız nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun demişler. Almanya Frankfurt'tan Hüseyin Aytekin Bey ise sualinde şöyle diyorlar. Muhterem Efendimiz bir cuma sohbetinde hoca şöyle bir açıklamada bulundu. Sunucunuzu huşuyla kılın. Rükû ve secdelerinizde noksan olmasın. Zira ahiret gününde önce namaz ibadeti sorulur, namazını noksan kılan kişilerin namazları kabul olmadığı gibi diğer ibadetleri de kabul olunmaz diye bir açıklamada bulundu. Efendimiz hocanın diğer ibadetleri de kabul olunmaz sözü kafama takıldı. Bu konuya o muhteşem sözleriniz ve nasihatlerinizle açıklık getirebilir misiniz? Allah razı olsun diyorlar. Programımızın son sual İstanbul'dan Işıl Demirel Hanım'dan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, ellerinizden hürmet ederim. Ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun diyor inşallah dinleyenimiz. Kurumumuzun hatta programımızın son sualini Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, size doyum olmuyor. Ayrıca vaktin nasıl geçtiğini de anlayamıyorum. Ne zaman gelmişiz, ne zaman başlamışız bu akşamki programımıza, nasıl bu kadar saat geçmiş? Hiç anlamıyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala zaman mefhumunu bizden alıyor. Sizinle kalp kalbe, gönül gönüle, can cana olduğumuz zaman sizler bizim can dostlarımızsınız. Gönül dostlarımızsınız. Hepimiz Allah'ın dostlarıyız. Ve mutluluğu gelecek günlerde, yıllarda bütün dünyaya öğretmek üzere hepiniz vazifelisiniz. Bu mukaddes vazifeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceğinize ben bütün boyutlarda inanıyorum. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın söylediği bu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Şimdi Ankara'dan Serdar Bey kardeşimiz bakalım ne demiş. Ali İmran Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا gevşemeyin ve mahzun olmayın. Ve entümül alevne, inküntüm mümin, eğer müminler iseniz, mutlaka siz üstünsünüz. Siz üstün geleceksiniz. Allah Teala, ey müminler, gevşemeyin, üzülmeyin derken burada ibadetlerimizi mi kastediyor? Yoksa daha geniş anlamda yozlaşmayı mı söylüyor? Gevşemeyin derken bunu bir farz emir olarak mı görmeliyiz ve nasıl yerine oturtmalıyız? Gevşeyip gevşemediğimizi nasıl gözleriz ve anlarız? Sevgili kardeşlerim, gevşemeyin ve masum olmayın diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki, eğer müminlerseniz mutlaka siz galip geleceksiniz diyor. Üstün gelecek olan sizsiniz. Alemde kullanmış, üstünlüğü kullanmış Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi sahabenin hayatına bakalım. Abluka altına alındılar. Yiyecek maddelerinin onların yaşamakta oldukları kesime girmesine Mekke'dekiler, onlara düşman olanlar mani oluyorlardı. Maksatları onları aç bırakıp ya ölüme sürüklemek ya da ülkeyi terk etmelerini sağlamak. Ve Allah-u Teala da açlık içinde bulunan sahabeye gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Mahzun olmayın diyor. Neden bizim karnımız aç diye onların mahzun olmamasını Allah-u Teala emrediyor. Sonra savaşa çıkıyor sahabe. Kendilerinden 5 kat fazla düşmana karşı yalın kılıç savaşa giriyorlar ve galip geliyorlar. Allah Teala ilk savaşta 5000 tane işaretli melekle yardım ettiğini söylüyor. Bugün yaşamakta olan insanlara bunlar inanılması güç masallar gibi gelir. Ama her söylenen şey 100 üzerinden 100 bir hakikati aksettirir Kur'an-ı Kerim'de. İnanmayan için sözümüz yok. Onlar zaten muhataplarımız değil. Ama inananlar desinler ki o 5000 tane melek 5 kat düşmana karşı savaşan sahabeyi üstün kılmıştır. Niçin? Onlar gevşemediler. Bu insanlar bizim 5 katımız, bizi mahvederler diye düşünmediler, korkmadılar. Hiç korku girmedi kalplerine. Allah-u Teala onlara söylüyor, gevşemeyin, üzülmeyin diye. Onlar da ne gevşediler ne de üzüldüler. Ve galip geldiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de size aynı şey söyleniyor. Gevşemeyin, üzülmeyin. Ülkemizde Allah'ın dostlarına karşı büyük haksızlıklar yapılıyor. Başörtülü hanımları üniversitede imtihanlara almıyorlar. Bu sakın sizi yıldırmasın. Daha ötesine de geçiyorlar şimdi. Peripa çekilen resimleri de kabul etmiyorlar. Perukla üniversite öğrencilerinin veya devlet kademelerinde görev alan memurların devlet dairesine girmesine mani olunuyor. Diyelim ki diplomasını alacak mezun olmak üzere resmi başörtülü diye Dekan imza etmiyor diplomayı. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin adı zulümdür. Ve Allah Teala size diyor ki, gevşemeyin, üzülmeyin. Aranızdaki birlik sakın bozulmasın. Sonunda galip gelecek olan sizsiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, gelecek günlerde ülkemiz kötü şartların içine girecek. O şartların daha da kötüleştiği zaman bize ihtiyacı olduğunu o gün anlayacak insanlar. O zaman zulüm sona erecek. Bir savaş, bir zorlama, hayır, olmayacak. Çözüm sadece bizde olduğu için biz davet edileceğiz. İnsanlar bunu gururlarına yedirebilseydi, biz bugün Türkiye'deki enflasyon canavarını yok etmiştik. Hala gurur var, kibir var. İnsanlar hala bu konuda ülkeye 185 milyar dolara mal olmasına rağmen bu enflasyonu halletmeleri mümkün olmayan bir yolla önleyebileceklerini, hayır, düşünmüyorlar, iddia etmiyorlar, ümit ediyorlar ve ümit giderek sönüyor. Bir gün bunun mümkün olmadığını görecekler. Davetede ulaşacak olan başka şartlar, harp şartları mutlaka orada olmamızı gerektirecek. Sevgili kardeşlerim, onun için gevşemeyin, üzülmeyin. O günler geldiğinde ülkemizin bize ihtiyacı olacak. Biz davet edileceğiz. Ne yazık ki insanlara Allah'ın hakikatlerini söylemek normal standartlarda bir şey ifade etmiyor onlara. Diyoruz ki ülkemiz giderek fakirleşecek. Allah'ın isyan etmiş bir toplama olan cezaları artacak. Ve harpte söz konusu. Ülkemizin çok düşmanı var biliyorsunuz. Her taraftan saldırıya hazırlar. Türkiye'yi idare edenler vaziyetin vahametinin farkında değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize şunu öneriyorum. Gevşemeyin, üzülmeyin. Sonunda her şey mutlaka halledilecek. Allah razı olsun. Ankara'dan Aytaç Bey kardeşimiz der ki, Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan. فَاُلَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهِ سَيِّيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah Teala diyor ki, Furkan 69'da evvela Allah Teala'nın söylediği şey, cehenneme gidecek olan insanlar, o cehenneme gidecek olan insanların dizaynını vermiş. Onlar kötülükleri giderek artan, kazandıkları günahlar artan insanlar. Ve 70. ayet-i kerimeye geçiyor. Ama tabi tabi olanlar, tövbe edenler, mürşidin de tövbe edip de mümin olanlar ve nefsi ıslah edici amellerle amel edenler, amil olanlar. Nefsi ıslah edici ameller. Amile, amelen salihan. Amelen salihan, salih ameller, nefsi ıslah eden ameller. Bu da kişinin mümin olduğunu ifade ediyor. Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde sadece bu amelü salihat yapanların mümin olduğunu Allah Teala söylüyor. Diğer taraftan gene hepimiz biliyoruz ki sadece tabi olanlar mümin olabilir. Onların kalbindeki küfür kelimesini alır Allah Teala. Onların kalplerinin içine iman.

Görülür. Seyahat ve hasenat. Seyahat kaybedilen dereceler, hasenat kazanılan dereceler. Kaybettikleri derecelerin hepsi hasenata çevrilir. Eke anallahi gafuren rahime. Allah gafurdur ve rahimdir. Buradaki gafur kelimesi günahları sevaba çevirme müessesesinin varlığının ikinci bir işareti. Ama Allah Teala çok açık bir şekilde onların seyyiatini, günahlarını, negatif derecelerini salihata, affedersin hasenata, pozitif derecelere çeviririz diyor Allah Teala. Ve Nisa suresi 64. ayet-i kerime. Ve ma ersenna min resulün illa yuta'a biiznillah. Biz resullerimizi başka bir sebeple değil, Allah'ın izniyle resullerimize itaat edilsin için, itaat edilsin diye göndeririz. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Öyle ki onlar ne zaman ki nefslerine zulmederlerse, câike sana gelseler, فَاسْتَغْفِرُوا Allah'tan istiğfar dileseler, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ Resulü, onların Resulü olarak sen de onlar için istiğfar dilesen, levecedullahi tevaben rahimen. Allah Teala'yı tevap olarak tövbeleri kabul eden ve rahim olarak görürdü. Rahmet gönderici olarak bulurdun diyor, bulurlardı diyor Allah Teala. Şimdi kardeşimiz soruyor, bu ayetleri açıklar mısınız? Buradaki tövbe bize cennet kapılarını mı açıyor? Yoksa kendi başımıza yaptığımız tövbeyle cennete girebilmemiz mümkün mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insanın cennete girebilmesi için Allah Teala kaidesini koymuş. Kişinin kazandığı derece kaybettiği derecattan fazla olacak. İşte Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah Teala. Ve diyor ki kimin günahları hafif olursa, yani sevapları fazla olursa, onları cennetimize alırız, ebediyen orada kalacaklardır. Mü'minin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır, diyor Allah Teala. Ölçü günahların sevaplardan fazla olması. Şimdi burada her iki ayette de günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Allah Teala'nın mağfiret eylemesi. Öyleyse bir insan düşünün ki günahlarının bir sürü günah işlemiş ama bir tanesinin affı için devamlı talepte bulunuyor Allah Teala. Diyelim ki bunu kabul etti. Diğer günahları ne olacak? Bütün günahları duruyor kişinin. Bir tanesine daha dua etti. Gene Allah Teala kabul etti. Ama benim bütün günahlarımı affet ya Rabbi diye müracaat ederse kişi, Allah Teala bunu kabul etmiyor. Ancak mümin olursan kabul ederim diyor bunu diyor. Hangi ayetle söylüyor? Bakara 186 ile söylüyor. Ucibu davetet dahi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Bize dua ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Duasını kabul ederiz. Ama

Onlar da bizim davetimize icabet etsinler ve mümin olsunlar. E böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde daha açık söylüyor. Mümin olmayanların, kafirlerin davetine icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın davetimize icabet ettiği yer mümin olduğumuz nokta. Mümin olduğumuz noktada mürşidimize tabi olduğumuz nokta, tabi olduğumuz zaman Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor. İçindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Ve mümin oluyoruz. Her iki ayeti kerime de aynı dizaynı gösteriyor. Tabi olduğu anda kişi mümin, kalbine iman yazıldığı için, nefs tezkiyesine başladığı için her iki açıdan da mümin. Onların günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Ne oluyor o zaman? Kur'an'daki şart oluşuyor. Kişinin günahları sıfırlanmış, sevapları, günahları da sevaba çevrildiği için, kazandığı sevaplar da var olduğu için, sevapları günahlarından çok fazla, zaten günahları sıfır. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala açık bir şekilde bunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse buradaki tövbe bize cennet kapılarını açıyor mu diyor kardeşimiz? Evet, açıyor. Ama bu tövbe herhangi bir mürşidin önünde, herhangi bir kişinin yapacağı tövbe değil. Kişi önce Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala tarafından seçilmiş bir kişi olacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah ona 10 tane ihsan verecek. Mürşidine ulaşacak kişi, Allah o zaman 10. ihsanında mürşidini gösterecek. Ona ulaşacak. 7 şahidiniz önünde bu kişinin o tövbeye ihsanla geldiği tespit edilecek oradakiler tarafından. Yani başındaki, gözlerindeki hicab-ı mestire alınmış, kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş, kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüş, göğsünden kalbine nur yolu açılmış, kişi huşu sahibi olmuş. Böylece Allah Teala'dan 10 tane ihsan alan birisi var. 10. ihsanda da Allah Teala mürşidini göstermiş o kişiye. O kişi mürşidine ulaştığı takdirde Allah onun kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Kişi mümin oluyor. Ve Allah Teala mümin olduğu anda kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Bir kişi günahının affını dilerse, belki bir günahının, iki günahının, birçok günahının affını çeşitli vesilelerle Allah Teala kabul eder. Ama benim bütün günahlarımı affet, sevaba çevir diyorsa kişi veya benim bütün günahlarımı affet diyorsa Allah Teala buna icabet etmeyiz diyor. Öyleyse bu tövbe kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Söylediğimiz şartlarla yapılan bir tövbe ise, eğer kişi mürşidin önünde tövbe etmeden benim günahlarımı affet diye Allah-u Teala'ya yalvarmışsa Allah-u Teala'nın spesifik bir iki günahını affedebilir, affedecektir. Ama günahlarını sevaba çevirmesi diye bir olgu, bütün günahlarını affetmesi diye bir olgu hiçbir zaman kendi kendine oluşmaz. Yani kendi başımıza yaptığımız tövbe bizi hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Çünkü tövbe etmek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar tövbe ederse etsin, bir mürşidin önünde yapılan tövbe değilse, bu tövbe kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbe ise, hiçbir zaman o kişiyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İkinci sual kardeşimizin, Secde Suresi 24. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabırlarından dolayı, sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize
yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse hani hep insanlar Allah'la kul arasına kimse giremez. Ha derler. Allah Teala da bu ayetiyle diyor ki benimle benim kullarımın arasında ben özellikle insanlar davet ederim. İkimizin arasına girsinler de o insanları bana ulaştırsınlar diye diyor. Size ne oluyor ki diyor Allah Teala kendi kendinize hüküm çıkarıyorsunuz. Allah'la kulun arasına kimse giremez diye gösterin bakayım bana diyor bu konuda bir ayet-i kerimen var mı? Allah Teala söylüyor. İnsanları hidayete erdirsinler diye ruhlarını bana ulaştırarak hidayete erdirsinler diye ben imam tayin ederim diyor. Huzur namazının imamlarını tayin ederim diyor. Onlar hidayete erdirmeye vesile olanlar değil, onlar hidayete erdirenler. İfadede son derece açık olarak zaten öyle geliyor. Hidayete erdirsinler diye. Peki ne olmuş bu insanlar? Sabrın sahibi olmuş. Yani nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok etmişler. Ruhlarının bütün hasletlerini sabır hasletiyle beraber kendilerine mal etmişler. İlvel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi olmuşlar. Bir hakkın takvanın sahibi olarak irşat makamına ulaşmışlar. Sonra da Allah-u Teala onları huzur namazının imamlığına yükseltmiş. Her devrede sadece bir kişi huzur namazının imamlığını yapar. Allah razı olsun. Bu ayette var olan imamlara nasıl ulaşılabilir? Onları nereden bulabilirim diyor kardeşimiz. İşte buldunuz. Hay Allah razı olsun. Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini iddiak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır. Her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa arşım burada.
size Allah Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sözün içine Allah Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah-u Teala. Deneyin bakalım. Allah-u Teala her zaman bütün fizik ötesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyin yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nelerdir diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. Almanya Frankfurt'tan Hüseyin Aytekin kardeşimiz der ki, bir cuma sohbetinde hoca şöyle bir açıklamada bulundu. Namazınızı huşu ile kılın. Rükû ve secdelerinizde noksan olmasın. Zira ahiret gününde önce namaz ibadeti sorulur. Namazını noksan kılan kişilerin namazları kabul olmadığı gibi diğer ibadetleri de kabul olunmaz demiş. Diye bir açıklamada bulundu. Hocanın diğer ibadetleri de kabul olunmaz sözü kafama takıldı. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz diyor sevgili kardeşimiz. Tabii. İşte şimdi bu hoca kardeşimiz sana diyor ki o namazlarını rükularına da secdelerine de riayet ederek kıldığı için cennete gidecek. O gün öldüğü gün anlayacak ne kadar büyük bir hatanın içinde olduğunu. Sadece bir zan sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim diyor ki Yunus suresi 7 ve 8. ayetler اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte ondan sonra diyor ki Allah Teala ülaike mevahimin narı bima kâne yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor. Kim bunlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Şimdi bu hoca kardeşimize bizim kardeşlerimizden biri gidip sorsa Allah'a ulaşmayı diliyor musun bu kadar dikkatle namaz kılan sen sevgili hocamız gidip sorsa alacağı cevap alay mı ediyorsun? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? Sen namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver, kelime-i şehadetini de getir. Hele biraz da paran varsa hacca da bir git bakalım hele. Bak cennete nasıl giriyorsun. İşte bunu söyleyecek kardeşimize. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden din öğreticilerinin haberi yok. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin ne yaparsa yapsın, ne kadar secdelerinde noksan bırakmasa, kurtuluşunun mümkün olmadığını ancak öldüğü zaman anlayacak bu kardeşimiz. Ama yazık olacak ona. Bizim söylediklerimizin doğru olduğuna ihtimal bile vermiyor bu zavallı kardeşlerimiz. Ama bir cami imamının bunları bilmesini beklemek de biraz yersiz olur. Ama hamdolsun ki Diyanet İşleri başkanlarımızın arasında bunları çok iyi anlayanlar mevcut olmuştu. Ama ömürleri çok kısa sürdü. O görevden derhal alındılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar
kurtuluşa ulaşanlardandır. Ne yazık ki şimdi din adamlarımız bir bu tarz açıklamalar dizisinin içinde ve birçokları samimiyetle böyle yaptıkları için, namazlarını çok dikkatli kıldıkları için, namaz borçları da kalmadığı için cennete gireceklerini zannediyorlar. Çok ciddi söylüyorum sevgili kardeşlerim. Şaka ediyorum zannetmeyin. Adamlar samimiyetle inanıyorlar böyle olduğu için cennete gireceklerine. Hiçbirisinin de aklına acaba Kur'an-ı Kerim'de böyle mi yazıyor demek gelmiyor. Bunca yıldır sizlere öğretmeye çalıştığımız bunca güzellik onları hiç mi hiç alakadar etmiyor. Ve ne yazık ki kaybetmiş durumdalar. Onlara ulaşamıyoruz. Onlara güzellikleri söyleyemiyoruz. Ve bir takım insanlar bizi karalayarak kendileriyle beraber milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Büyük vebal alıyorlar. İnsanlara yazık oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan Eşil Demirel kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordun. Evvela şunu öğrenmelisin. Allah Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağınızını diyor Işıl kardeşimiz. Işıl hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaatı hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerimizi. Büyük problemlerimizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız.
Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl? Allah-u Teala'nın talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son sualin de cevabı inşallah burada tamamlanıyor. Bir güzel günü daha geride bırakıyoruz. Bir güzel geceyi daha geride bırakıyoruz. Daha güzellerini yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak, zevkine doyulmaz bir beraberlik, bir güzellik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. En güzele ulaşmanızı diliyorum. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz. O, onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir Mani ve Layla bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve irfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urf'tur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman İrfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, orfu urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde uf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının 4 başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, Muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin etisi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada İrfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır. Arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki 4 kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir. Ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci 7 basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadığı tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek. Arif olabilmek demek hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz hazırlam. Sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra müslümler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu 4 basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. 4 tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte

bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, musunlar makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulu-zerbap olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmet de sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulu'l-elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu köyün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla masalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı, bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ululerbap makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulu'l-elbab, ihlas ve serah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmaz.

0: bilmeyen bu ilmi, Rabbani ilimlerin ve zurnani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zulmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zulmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zulmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zulmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz, ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip bulunmuş. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. Bilimin hedefine gitmek istiyor. İnsanlara faydalı olacak olan bu alimlere Allah Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbn Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu İbn Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var. Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar, cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlâsa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse şöyle yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem nedir? Gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez. Altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onun zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı sekiz olacaktı. Yoklukla beraber dokuz olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yönde altı alemi yaratan Allah-u Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah-u Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah bunun sahibidir dediğimiz zaman Allah-u Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahir alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahir alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları zahiri alemi de onun karşıtı olan berza alemini de emr alemini de onun karşıtı olan zülmane alemini de gayb alemini de gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyine. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine dönür. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabilir. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk, ilmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın, bir araya irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risaletlerinde Allah-u Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları aczin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşidine de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğuna ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı
1: Allah'a.
0: odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var. O sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminizde bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz, ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah Teala teminat veriyor ki en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz. İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vaka koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah'a feladan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suh ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessesi olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar.
kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa. Ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, Yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye
merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam. Ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ipat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan

de sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda gidiyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyar dersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, İyi de Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş. Bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor.
Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin.

Ama benim öğrettiğim kişiler var, onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları, şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz, siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları
yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki.
Allah mutlaka size asap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki işte görüyor musun? Bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde. O noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş. 1/4 noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde, hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi 3. kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnü oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var, yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel. Sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama o onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız. Başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki
onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsinin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da
riayet etmek istiyor, yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler, hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatifi yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için, hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın, nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiillerin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde.
kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadarla kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor.
Ruhunun hasletleri de aynı şeyi, aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu, şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin ordular arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iş dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikim oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki
intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sülfe sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sülfe sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle. Ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi. O kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. 3 aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala, ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben
cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinleti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Yine derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yine derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Yine derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. O kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince, kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor,
Allah-u Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir.

dörtte üç. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, dörtte üçünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın dörtte üçü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap, buna %75 dersek ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse,

Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır, ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra, kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse, o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra, tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grup ise %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizayn içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek, bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak.
fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir. İrşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür. Zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür. 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin sezilmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına, onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutlu etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız. Arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizde ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuzda nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi, daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir, iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar için de görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister. Ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun
bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların
zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinizi, sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: zalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarına demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın. Sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştım. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet. Allah! Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki, Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedirüküm mendalle izah tedeytüm sümme mercihüküm cemiyah. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyecek. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye, çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadın mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Evet, sırat-ı müstakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah-u Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ama Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi. İstiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah-u Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah-u Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır.

Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talebe gittikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalete kalırsınız. İşte dalalete kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor.

Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara Suresi'nin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha Suresi'nde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak aile isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhtinaz sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sıratı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sıratı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sıratel lezine enam talehim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı
başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide, Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla,
hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız, hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amenü olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amenü olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağa onu ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre'yi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestûre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda Hicab-ı Mestûre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı Mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes Hicab-ı Mestûre'nin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala Hicab-ı Mestûre'yi almaz. Şimdi Hicab-ı Mestûre'yi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki Hicab-ı Mestûre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı Mestûre alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen Hicab-ı Mestûre'yi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, Hicab-ı Mestûre'yi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı Mestûre'leri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyurur. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu biz sabrı ve salatı inneha lekibiretün illa alel haşiin. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine
yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a milaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah-u Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse, hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar, ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala tarafından görülüyor, hicab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevillere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah-u Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız.
talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize. Diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar, ne yapacak? Hazreti Hoca gene soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar, biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz.
tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nuri Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz. Madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi.
dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki kinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi, dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü, kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşünü yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizleri mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Birçok insan Allah Teala benim mutlu olmamı istiyorsa bıraksın yakamı, ibadet mübadet falan hiçbir şey yapmayın ve mutlu olayım. Böyle düşünen zavallılara sesleniyoruz. O ibadetler sizi mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörler. Ama ibadeti Allah'ın emrettiği biçimde boyutta yapacaksınız. Belli vasıfların sahibi olarak ibadet edeceksiniz. O zaman her geçen gün mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. Ve de Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi çok seviyorsa neden ona ibadet etmemizi istiyor, gece gündüz o ne zikir yapmamızı istiyor diye soran kardeşlerimize sesleniyorum. Bunlar tabi bize henüz ulaşmamış olan kardeşlerimiz, yani tabi olmamış olan kardeşlerimiz. Allah Teala'nın sizin istediği ibadetler sizin ibadetin o büyük zevkini yaşamanız için. Eğer herhangi bir insan gibi ibadet ediyorsanız ibadetin zevkini alamazsınız. İbadetin zevkini alabilenler, mutluluğunu yaşayabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Birçok kişi diyor ki bize, biz bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç duymadık. Biz de diyoruz ki duydunuz, duydunuz. Duyduğunuza eminiz. O zaman şunu bilin sevgili kardeşlerim, Allah'ın adına evliya dediği Allah'ın dostları hepsi Allah'a ulaşmayı şu kalplerinden dileyerek Allah'a yönelmişlerdir. Sonra ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini, her biri yolun belli bir noktasına kadar gelmişlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmiş Allah-u Teala'dan bilin ki o iradesini de Allah'a teslim edendir. Teslimiyet standartlarında her geçen gün mutluluğunuz artacaktır. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ikisinden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi diğer üçünden daha mutludur. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şu mutluluk ne mene bir şey ki herkes mutluluğun peşinde, herkes de mutsuz. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İnsanlar mutluluğu kendi ölçülerine göre bir şey zannediyorlar. Yani fakir olan birisi diyor ki, ah diyor, bir param olsa benden mutlu insan mı olur? Hasta olan birisi diyor ki, bir iyileşsem en mutlu insan ben olacağım. Hangi derdin içindeyse insanlar, o dertten kurtuldukları takdirde mutlu olacaklarını zannediyorlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, problemleriniz hiç bitmeyecek ki. Her zaman sizi meşgul eden bir fikir olacak kafanızda. Halletmek mecburiyetinde oldunuz. Herhangi bir problem. Hiç bitmeyecek. Bunlar var diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin.
Bu problemler eğer hiç olmasaydı gene mutlu olamazdınız. Mutluluk çok özel bir şey sevgili kardeşlerim. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Kavganın bittiği yerdir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuzun kavgasının bittiği yerde biter. Dış dünyanızdaki kavga, başka insanlarla en iyi geçimi sağladığınız yerde, kavgayı bitirdiğiniz yerde sona erer. Bu iç dünyanızdaki mutluluğun tahakkuk etmesiyle birlikte oluşur. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman artık insanlara kendinizin kim olduğunu ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. Onlara üstün olduğunuzu kulağılık ederek, onları inciterek, onları küçülterek ispatlamak devrinin çok gerilerde bırakmış olacaksınız. Nefsinizi de, ruhunuzu da, veçinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden birisi olarak gerçek anlamda sevilen bir insan olacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini düşünün sevgili kardeşlerim. O sizi yarattı ve sizden yana. Yani kısaca sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Bunun için de bunların gerçekleşmesi lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir mutluluk. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde onlarla sizin kavganızın bitmesi. Onlar kavga etmek istiyorlarsa onlar kavgaya devam edeceklerdir tabii. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Buna gerek görmeyeceksiniz artık. Doğruları söylemekle yetineceksiniz. Sonra Allah ile olan ilişkilerde böyle bir gün gelecek ki bütün ibadetleri en üst standartlarda yapacaksınız. İbadetlerin en zor elde edileni daimi zikirdir. Oraya ulaştığınız zaman bütün kapıları açmış olacaksınız. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dizaynın içinde sizler sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlarınıza sesleniyorum. Biliyorum ki beni dinleyenlerin bir kısmı bu mutluluğu yaşayanlardır. Başka bir yolda, yani Allah'ın yolundan başka bir yolda mutluluğu yaşamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dünyanın neresinde olursa olsun o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Hangi tarikata mensup olursa olsun Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetini hissedecektir. Allah Teala'nın mürşidini gösterecektir, ulaşacaktır. İkinci kademeye geçecektir kişi. Sonra mı? Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kademeye ulaşacaktır böylece kişi ruhunu. Allah'alaştırmış yani ermiş. Ermiş olan ne? Ermiş olan bir veli. Ermiş olan bir evliya. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an zaten evliyadan birisi oldunuz.
sevgili kardeşlerim, bu kadar. Evliya olmayı kim bilir ne kadar zor bir şey zannediyordunuz. Bizi ilk defa dinleyenler sizlere sesleniyorum. Evliya olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değil. Bir kişi Allah'laşmayı dilediği an amene olur. Amene olduğu anda takva sahibi olmuştur. Ve Allah'ın evliyası olmuştur. Her kim böyle saçmalık olmaz diyorsa o zaman o Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor demektir. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala? 62, 63, 64. Hangi sure? Yunus suresi. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allah'ı la

Bir kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn içerisinde mutlu olabilirsiniz sadece. O dizayn ne mi? O dizayndan bahsedeceğiz inşallah. Mutluluğun temelinde bilelim ki Allah var. Bir insanın mutlu veya mutsuz olmasının arkasında zanlar yoktur. Söylediğimiz gibi insan zengin olsam mutlu olacaktım der. Hasta olan kişi iyileşsem mutlu olacaktım der. Hep Allah-u Teala'nın onu dilemişimdir. Kim böyle zannediyorsa Ya Rabbi onlara o istediklerini ver ki oraya ulaştıkları zaman mutlu olamadıklarının farkına varsınlar. Mutluluğun o olmadığını, düşündükleri hedefin mutluluk olmadığını anlasınlar. Bütün problemlerin çözüldüğü bir yer var sevgili kardeşlerim. Oraya Allah'la beraber gidilir. Onsuz oraya ulaşamazsınız. Mutluluk denilen yere. Öyleyse oraya nasıl gidilir mi anlatalım. Yoksa onun ne olduğunu mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğu. Neden insanlar mutsuz? Bakalım beraberce Allah'ın yoluna girmeyen insanlarla giren insanlar arasındaki farklılıklara. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir insan nefsinde %100 afetlerle dolar. Doğar. Dünyaya gelir. Ruhu da hasretlerle doludur tamamen. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Hasretler ise, ruhumuzun hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. İşte sevgili kardeşlerim bu arada vücudun kumandanı olan akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortama göre hükümlerini verir ve yeşil ışık yakar. Ya ruhun talebini kabul eder, ruha yeşil ışık yapar, yakar, ruhun dediğini yapar ya da nefse izin vererek nefsin dediğini yapar. Eğer aklımız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman buna uygun olan nefstir. Nefsin talepleri, aklın şuur kazandığı ortamın talepleridir. Hep nefsin dediklerini gerçekleştirecektir. Ve kişinin mutlu olması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü ne zaman o fizik vücutta nefs aklın verdiği emri yerine getirerek Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişse bunun mutluluğunu yaşayacağını zannediyorsa

Allah-u Teala'dan ona gelecek olan şey mutluluk değil, azaptır. Her işlediği suç sebebiyle Allah-u Teala o kişiye azap eder. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ayrıca bu kişinin azabı yaşamasının yanı başında ruha da, nefse huzursuzluk vermesi için müsaade eder. Ve ruh da nefsi rahatsız eder. Yaptığın bir suç olması sebebiyle ruh, nefsi sıkıntıya sokmak hakkının imkanının sahibidir. Acaba neden Allah Teala ruha böyle bir imkan bahşetmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi, nefsin davranışlarını düzeltmesiyle mümkün. Bir başka ifadeyle nefsin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Yani nefsin afetlerinin yerlerini faziletlere bırakmasıyla mümkün. Yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kişinin üzerine 12 defa farz kıldığı bir olayda gerçekleşemez. Kişi ne Allah'a yönelir, ne ruhunu, ne veçinin, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir olay, hususu, Allah'ın farz kıldığı hiçbir hususu gerçekleştiremez. Öyleyse mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Nefs eğer şerri talep ediyorsa, ruh hayrı talep ediyorsa, ikisi arasında devamlı bir kavga husule gelecektir. Kendi talepleri kabul olsun diye. Nefs şerri işlemek isteyecektir. Ruh da hayrı işlemek isteyecektir. İkisi de taleplerinden vazgeçmeyecektir. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga hüküm sürecektir. Kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yeter mi? Yetmez. Bu başlangıçtaki sonuç. Akıl nefse müsaade ettiği zaman, onun talebinin gerçekleşmesini temin ettiği zaman ruhla nefs arasında yeniden bir anlaşmazlık doğacaktır. Ruh nefsi cezalandıracaktır. Allah'ın yasaketi fiili işlettiği için. Allah-u Teala ruha böyle bir üstünlük vermiştir. Sebebi de çok açık ve kesin. 12 defa farz kılmıştır ki ruh Allah'a ulaşacaktır. Ama nefs tezkiye olmazsa ruh asla Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple nefsin tedip ve terbiye edilmesi, yani edeplenmesi, edep sahibi olması, terbiye alması, Allah'ın emirlerine duyarlı olması, hassas olması, onları yerine getirmesi, ruhun onu zorlamasıyla ancak mümkün olur. Bu sebeple nefs her yaptığı hatadan sonra mutlaka ruh tarafından cezalandırılacaktır. Allah-u Teala kişiye azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Ve bu sebeple o kişi her yaptığı günahtan sonra her yaptığı alan işlemesini emrettiği emri yerine getirmeyiş sonunda veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyiş sonunda nefs için devamlı ruh tarafından rahatsız edilmek kavramı devreye girer. Hem olayın başında kavga vardır, karar aşamasında nefsle ruh devamlı bir cehitleşmenin, bir kavganın içindedirler.
hem de nefsin istediği tarzda olay şekillenirse ruhun nefse azap verme yetkisi sebebiyle huzursuzluk vermesi demek. Daha doğru fizik vücuda azap veren Allah'tır. Ama nefse huzursuzluk veren ruhtur. Bu huzursuzluk sebebiyle kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olur. Hem olay başlamadan evvel iç dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuzdur o kişi. Hem de her olayın vücuda gelişinden sonra fizik vücudun azap görmesi ve nefsin de cezalandırılması, huzursuz kılınması söz konusu olduğu için kişi bütün olaylardan, ki olayların çoğu negatif olduğu için öyle söylüyoruz, bütün negatif olaylardan evvel ve sonra mutlaka huzursuz olacaktır. Sonra bu kişinin iç dünyasındaki durumdur. Kişi huzursuzdur. Peki dış dünyasındaki durum ne? Orada da huzursuzdur. Başka insanlarla hep kişi üstün olma savaşı verecektir. Nefsindeki kibir afeti, gurur afeti, aşağılık duygusu hep kendisini başkalarından üstün göstermek üzere onu harekete geçirecektir. Devamlı yollar arayacaktır. Kişiliğini ispat etmek için, üstün olduğunu ispat etmek için insanları küçümseyecek, en azından küçümser görünecek. Bütün sebepleri kullanarak kendisinin üstünlüğünü etrafındaki herkese kabul ettirmek için özel bir gayretin sahibi olacaktır. Herkese tartışacak, üstünlüğünü ispat etmeye uğraşacaktır. Bu etraftaki herkesi rahatsız edecek olan bir davranış biçimidir. Mutlaka insanlar bunun karşılığında boş durmayacaklardır. Nefsin afetleri sebebiyle etrafına yaptığı çeşitli davranışlar etrafındaki insanları mutlaka üzecektir. Sıkıntıya sokacaktır. Kişinin nefsi başka insanlara eza vermekten hoşlanacaktır. Bunu kişi başarabilirse, başkalarını rahatsız ediyorsa davranışları itibariyle gene ruhun nefse azap vermesi söz konusudur. Ruhun nefse ceza vermesi, huzursuz kılması söz konusudur. Allah'ın da fizik vücuda azap vermesi söz konusudur. Kişi gene huzursuz olacaktır. Dış dünyadaki yanlış davranışları sebebiyle. Sadece Allah ile olan ilişkilerinde doğru veya yanlış yaptığı şeyler sebebiyle değil, başka insanlara yaptığı kötü ve yanlış davranışları sebebiyle de kişi huzursuzdur. Birincisi iç dünyasında kavganın varlığı, ikincisi dış dünyasındaki kavganın varlığı. Yeter mi? Yetmez. Dış dünyasında bir insan bir başkasına zarar verdiği zaman, onu huzursuz ettiği zaman o insan bunun altında kalmak istemeyecektir. Nefsindeki intikam afeti harekete geçecektir ve fırsat kollayacaktır. Fırsatı bulduğunda bu kişi mutlaka kendisine şu veya bu sebeple sıkıntı vermiş olan, onu rahatsız etmiş olan kişiyi mutlaka ondan intikam almak üzere bir gözetleme, rasat durumunu alacaktır. Fırsatı bulduğu anda da intikamını alacaktır. Ne oldu? Bu başkasına kötülük eden kişi hem kötülük ettiği zaman huzursuz olduğu ruh tarafından da Allah-u Teala'nın verdiği azap sebebiyle de huzursuz oldu. Hem de şimdi kendisinden intikam alındığı için
yeniden huzursuz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hep huzursuzluk söz konusu. Bu kişi yeniden ikinciye bir kötü davranışta bulunursa, o da ondan intikam alırsa, diğerine yeni bir intikam için yeni bir fırsat vermiş olacak sadece. Ama kişi hep huzursuz, iç dünyasında huzursuz, nefsiyle ruhunun devamlı birbiriyle savaş vermesi sebebiyle her yaptığı yanlıştan sonra hem Allah-u Teala tarafından hem de ruhu tarafından ruhun nefsi cezalandırması, Allah'ın fizik vücudu cezalandırması sebebiyle kişi devamlı mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerde durumu ne? Allah'la olan ilişkiler yok. Kişi belki Allah'a inanmıyor. Belki inansa da Allah'ın emirleri ona hiç geliyor. Emirleri yerine getirmediği için hep iş dünyasında farkına bile varmadı, bir eksiklik hissedecek, sıkıntı hissedecek. Yani sebebinin farkına varamadığı bir huzursuzluk, sıkıntı. Yetmez, her emrin yerine getirilmemesinin arkasından yine aynı olay tahakkuk eder. Kişi huzursuz bilinir, azap görür. Yasakların işlenmesi cephesinde de gene aynı şeyler olur. Kişi huzursuz olur, rahatsız olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gördüğümüz ne? Bu kişi iç dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Dış dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Allah ile onun ilişkilerinde gene aynı durum. Sulh ve sükunla hiç alakası yok. Her an yanlışlıklar dizisi içerisinde Allah'ın emrettiklerini değil, yasaklarını işliyor. Allah'ın yasaklarını yapmamak yerine işlemekte kalmıyor, emrettiklerini de yapmıyor. Öyleyse arkasından daima huzursuzluk duyacağı için emirler cephesinde de huzursuz, nehiler yani yasaklar cephesinde huzursuz. Şimdi bu insanın daimi zikre ulaştığını, nefsindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok ettiğini düşünelim. Daimi zikir, nefsimizin bütün afetlerini yok etmek için kainatın en garantili sistemidir. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikrin içinde olan, ulaşmış olan herkes, nefsindeki bütün afetleri kapı dışarı etmiştir. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa, o nefsin afetlerinin o vücuda tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. O nefse tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. Bu durumda ne olur sevgili kardeşlerim? Bu durumda bu kişinin iç dünyasına bakalım beraberce. Neden huzursuzdu kişi? Her olaya başlamadan evvel iç dünyasındaki çekişme ve kavga sebebiyle huzursuzdu. O kavga bitmiştir. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, daimi zikir sebebiyle nefsin afetleri tamamen yok olduğu için, ruhun hasletlerinin tam paralelinde olan fazıllar, o kişinin nefsini %98 doldurduğu için, %2'de rahmet nurlarıyla, kalp bütün olarak nurlarla dolduğu için, Allah'ın bütün emirlerini o kişinin nefsi de
istiyor artık. Ruh zaten vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin bütünü, %100'ü Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesini istiyor. Ve karşısında yerine getirilmesini istemeyen bir faktör mevcut değil. Öyleyse bu kişi mutlaka buna engel olacak hiçbir faktör olmadığı için Allah'ın bütün isteklerini yerine getirecektir. Ve onların bütün emirlerin yerine getirilmesindeki o büyük zevkleri de yaşayacaktır. Allah'ın her ibadet emri ayrı bir zevki oluşturur. Bu emirlerin en önemlisi zikirdir. Bütün insanların kalp gözleri zikir sırasında açılır. Allah Teala'nın kuluna nasip kıldığı, uygun gördüğü şeyler Allah'ın nimetleridir. Ve ölçüsü zikirdir. Ne olacaktır bu noktada? Kişinin iç dünyasındaki kavga tamamen bitmiştir. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Kısaca, iç dünyasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında sulh ve sükun hakim olmuştur. Bütünüyle. Bu sulh ve sükunu bozacak olan bir husus artık kalmamaktadır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi için bakıyoruz duruma. Bu kişi dış dünyasında da mutlu. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için başkalarıyla kavga etmesinin sebebi ortadan kalkmıştır. Artık o başkalarına en güzel davranışlarda bulunan, herkesi seven, onların mutluluğu için yaşayan birisidir. Ve bu kişiden çevresine ulaşan bütün davranış biçimleri onların mutluluğuna yönelik olacaktır. Başkalarının sadece mutluluğu için çalışan bu insan için artık kendisinin başkalarına mutsuzluk vermesi mümkün değildir. Artık onlarla, etrafındaki herkesle dost olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişinin dış dünyasında artık o kendisinin düşmanı olabileceği bir kişi o düşmez. Artık o olay mümkün değildir. Ama ona düşman olanlar bulunacak mıdır? Bulunacaktır. Kötülük edenler bulunacak mıdır? Bulunacaktır tabii. Ona kötülük etmek için belki de yarışa gireceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişi hiç kimseye saldırmayacaktır. Ama Allah'ın dostu olduğu için ona saldırılar vücut bulacaktır. İnsanlar Allah dostlarını her devirde önce yanlış değerlendirmişlerdir. İlimleri
davetesine müsaade etmediği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Emirler cephesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak, bu kişi için sadece zevkleri yaşamaktır. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görmekte, Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah'tan emir almaktadır. Emirleri yerine getirmenin o müstesna güzelliğini devamlı yaşamaktadır. Allah'ın emrettiği her şey, bütün ibadetler onun için doyulmaz zevklerdir. Yasak ettiği fiiller, onları işlemek artık iç içinden gelmiyor. Çünkü nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah ile olan ilişkilerinin emirleri cephesinde Allah'ın bütün dizaynının sahibi olmuştur. Yasaklar cephesinde de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi, nefsinin afetlerinin mevcut olmaması sebebiyle imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, olayların eğer dış yüzüne bakarsanız her zaman yanılırsınız. İç yüzüne bakın. Acaba her olayın iç yüzünde ne var? Sakın kendi kendinize hüküm vermeyin. Allah'tan sorun. Açıklama bir gün size ulaşacaktır. Cevap veremediğiniz suallerin kaynağı Allah olmalıdır. Hedefi Allah olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanların davranışlarına baktığınızda eğer siz kendi ilminiz seviyesinde karar verirseniz, insanların o seviyede bile yanlış yaptıklarını zannedebilirsiniz. Ama konunun iç yüzünü Allah Teala size açıklarsa, o zaman hiçbir noktada hiçbir yanlışın mevcut olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Allah herkese layık olduğu mükafatı bütün boyutlarıyla verir. Öyleyse ne gördük? Bir insan başlangıçta iç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığında iç dünyasında da mutlu, dış dünyasında da mutlu, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu, hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde hem de İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükun kesintisiz olarak devam ediyor. Ruhuyla nefsi arasında, yani nefsinin kendi içinde
afetlerin mevcut olmaması sebebiyle dış dünyasında başka insanlarla bu kişinin bir problemi kalmaması sebebiyle ve kişinin Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde de, nehirler cephesinde de Allah'ın bütün emirlerinin sadece kendisini mutlu etmek için verildiğini kişi kesin olarak idrak etmiş noktadadır. İşte bu dünya mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Bütün boyutlarıyla dünya mutluluğu. Bu hedefe ulaşabilmek mutlaka bir dileği icap ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bir dilek size mutlaka cennet saadetinin üçüncü katını kazandırır. Dünya saadetinin de yarısını kazandırır. Allah bunu garanti eder. Buyurur ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın kanunu. Sizin bunu dilemeniz ama kalbinizden dilemeniz önemli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sizin ağzınızdan çıkan söze değil, kalbinizin talebine bakar. İnsanlar evliyaların hayat hikayelerini okudukça onlar gibi olmayı düşünürler. Bu düşünen insanlar bu evliya olanların nasıl evliya olduklarını araştırdıklarında onların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları için ermiş adını aldıklarını görürler. Ermiş evliya. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz eğer böyle bir şeyi öğrenmişseniz, Hacı Bektaş Veli mi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış? Hacı Bayram Veli mi Allah'ın ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri mi? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mi? Eşref Rumi Hazretleri mi? Yunus mu? Ahmet Yesevi Hazretleri mi? Aklınıza kim geliyorsa sevgili kardeşlerim, bunun hakkında bir şeyler okuduysanız, bu insanların istisnasız hepsinin ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olduklarını göreceksiniz. Eğer olgu buysa, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları için onlara ermiş deniyorsa, nereye ermişler? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış. Böyle bir konuda ben de onlar gibi olmak istiyorum, ya Rabbi beni de onlar gibi yap diyen kişi ne ister? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. İşte bu dilek kalpte oluşur sevgili kardeşlerim. Kişi Allah-u Teala, ya Rabbi beni de Hacı Bayram Veli gibi yap. Ben de sana ruhumu ulaştırayım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bu o kadar güzel şeyler okuyorum ki evliyalar konusunda. Beni de onlardan birisi gibi yap ya Rabbim. Ben de onlar gibi sana ruhumu ulaştırayım diye düşünen bir kişi, bunu kelimeleri döküp dilinden söylemese bile kalbi Allah'a çoktan onu ulaştırmıştır. Ve bu mutlaka kelimeye de dökülecektir. Çünkü Allah'la kelimelerle konuşuruz sevgili kardeşlerim.
ya dilimizde söyleriz ya da düşüncelerimizle kelimelerimizi Allah'a ulaştırırız. Eğer kalbimizden bunu gerçekten istiyorsak Allah Teala burada ayrım yapar. Allah'a ulaşma talebi gerçek olan, sahih olan kişi bunu kalbinden gerçekten işlemiş olan kişidir. Kalbinden gerçekten istemiş olan kişidir. O evliyalar gibi olabilmek için Allah'a ruhunu ulaştırmak için yaşamaya başlamıştır. Gel dosta gidelim gönül diyor Yunus. Dost Allah. Gidelim neyimiz gidecek? Ruhumuz gidecek. Sadece o ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliyaların hayat hikayesini okuyan, bu konuya merak salan herkes bakar ki bütün evliyalar başkalarından farklı. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmışlar. Onları evliya yapan da ermiş kelimesiyle ifade edilen evliya yapan da işte bu hususiyetleri, bu özellikleri. Allah-u Teala talebin mutlaka kalpten yapılmasını ister. Arkasından sözü talep gelecektir. Önemli olan sözü talep değildir. Tek başına bir insan ağzıyla 100 defa, 1000 defa Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dese, içinde o evliyaların yaşadığı hayata özlem olmasa ve bilmese o evliyaların Allah'a ruhlarını ulaştırdığı için evliya olduklarını, o kişi için bu bir hedef teşkil etmez. Allah'ın talebini uygun görmeyecektir. Şuracıktan, kalbinden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaşmasını ister Allah-u Teala. Aşkla, şevkle, ihtiyaç, iştiyakla kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. İşte bütün safhalarıyla evliyalık müessesesi. Önce Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 3. basamaktasınız. Sonra her güzellik size birer birer verilir. 14. basamakta mürşidinize ulaştırılırsınız. 7 tane furkanındasınız. Günahlarınızın hepsi örtülür. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısı yarılır. Göğsünüzden kalbinize göğsünüz yarılarak nur kapısı, nur yolu açılır. Zikir yaparsınız kalbinize. Oradan Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Huşu sahibi olursunuz. Mürşidinizi talep edersiniz. Mutlaka gösterir Allah-u Teala. Göstermesi de zaten sizin buna ehil olduğunuzun en güzel işaretini taşır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olduğunuz anda da şu ana kadar aldığınız 12 ihsanın dışında 7 tane nimet alırsınız. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, kalbinize iman yazılır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Biri o veren Allah Teala size o güne kadar bire 100 vermeye başlar. Ve biri 700'e kadar da arttırılacaktır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. 7 defa birikim tamamlandığında %49 fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmetle beraber %51
nefsinizin kalbi nurlarla kaplanır. Burada şeytan artık alt edilmiştir. Eskiden nefsinizin bütün afetlerine %100'üne tesir etmek imkanına sahip olan iblis, şeytan, insan ve cin şeytanlardan iblis sadece %49'una tesir edebilir. %51'i artık onun için imkansızdır. O kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 dolmuştur. Böyle bir durum o kişi için bir güzelliğin yaşanmasıdır. Orası o kişinin evliya olduğu noktadır. Ruhu Allah'a ulaşır 7 safhada. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, mardiye ve teskiye. Ruh Allah'ın zatında ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte ermiş evliya vasfının kazanıldığı yer burasıdır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi daimi zikirde, sonra irşada ulaşma, nihayet iradenizin de Allah'a teslimi. İrşad makamına ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine çekici ki bu konunun içine bir defa girerseniz hayatta ne kadar büyük zevklerin, manevi zevklerin varlığını öğrenirsiniz ve yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öğrenerek yaşamak değil, yaşayarak öğrenmek. Hayatınızın, eğer Allah'ın evliyası olmak istiyorsanız, en önemli felsefesi bu olmalıdır. Yaşayarak öğrenmek. Öyle birisini tanıyorum, yıllarca hep aynı şeyi söylemiştir. Ben önce öğrenirim, ondan sonra yaşarım. Ama öğretisi öğrenimini tamamlayamadan ölmüştür. Öğrenimi de 60 yaşın ötesine kadar sürmüştür. Ama ömrü vefa etmemiştir. Ve Allah'a ulaşamadan bu dünyayı terk etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinize yazık etmeyin. Bunun konusu açık ve kesindir. Siz Allah'ın evliyası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey açıktır. Ben de onlar gibi olmak istiyorum deyin. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Beni bundan mahrum bırakma deyin. Kalbiniz söylesin şuranız. Allah'a sımsıcak bir dua, temenni, talep ve arkasından mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki sohbetimizi gönlümüz istemese de burada bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Sizlere doyum olmuyor sevgili kardeşlerim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi oradan soracaksınız. Alacağınız cevap sizi mutlaka tatmin edecektir. Öyleyse unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Varlığımız, bütün hayatımız size ulaşabilmek için kullanılır. Size Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, sizin de mutlulardan biri olmanız için. Allah'ın evliyası, ermiş evliya olmanız için. Ve unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söylediğimiz gibi söz var. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yani ise tasavvuftur. Yani tasavvuf adını verdiğimiz şey İslami yaşantıdır. İslam'ın yaşanmasının adı tasavvuftur. Öyleyse tasavvufun başlangıç noktasına ulaştığımız zaman bunun ilk insanla beraber başladığını görüyoruz. Hazreti Adem'le. İlk peygamber olan Hazreti Adem bütün evlatlarına, torunlarına Allah'a teslim olmayı emretmiştir. Allah-u Teala'nın Hanif dininin sahibi olarak değerlendirdiği, babanız İbrahim adını verdiği Hazreti İbrahim'in de gene Hanif dininin gereğini yaptığını görüyoruz. Hanif dini gene Allah'a teslim olma dini. Dinlere hangi isim verirseniz verin, biliniz ki hepsi sadece Allah'a teslim olmayı içerir. Ne zaman içerir? Hangi peygambere Allah-u Teala din tefhimi yapmışsa o muhteva içerisinde o peygamberin mutlaka Allah'a teslim olmayı emrettiğini, kendisinin yaşadığını ve ona bağlı olanların da hepsinin yaşadığını görüyoruz. İşte meseleyi kitaplar açısından ele aldığımız zaman Hazreti Musa'ya Allah-u Teala'nın emrettiği şeyin Allah'a teslim olmak şeklinde tecelli ettiğini görüyoruz. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Bütün peygamberler için aynı şeyi söylüyor. Hazreti İbrahim'in ona teslim olanların, Hazreti Nuh'un ona teslim olanların, Hazreti Davud'un ona teslim olanların, Hazreti İsa'nın ve ona teslim olanların ve nihayet son peygamber olan, son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu Allah-u Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Öyleyse böyle bir dizayn görüyoruz. Allah'a teslim olma dini. Görüntüyü biraz aşağı. Sevgili dinleyenler, izleyenler, sevgili öğrenciler, böyle bir dizayn görüyoruz. Yani birçok dinin zamanımızda yaşamakta olduğu bu devrede bir muhteva görüyoruz. Başka başka dinlerin var olduğu zannediliyor. Ama aslında sadece bir tek din var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde yer alıyor. Öyleyse sadece bir tek dinden bahsetmek söz konusu. İşte önümüzdeki devrede dünyadaki bütün dinlerin bir tek dini oluşturmak üzere bir birleşmeye gideceği kesinlik kazanmaktadır. Biz insanlar üç vücuttan oluşuyoruz. Ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz. Bu söylediğim sıra içinde Allah'a teslimler söz konusu. Önce ruhumuzun Allah'a teslim olması, sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, sonra da nefsimizin Allah'a teslim olması söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın emirleri yerine getirilir. Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, artık başka bir peygamberin gelmesi söz konusu olmayacağı cihetle kıyamete kadar dünyayı ve kainatı şer'i açıdan idare edecek olan son kitaptır. O muhtevada Allah Teala sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devre değil, evvelki devirleri de ışık tutuyor. Bütün peygamberleri arasında fark gözetmediğini söylüyor. Ve Allah-u Teala'nın verdiği emirlere baktığımız zaman bütün nebilerin, bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların bir müşterek hüviyet taşıdığını görüyoruz. Allah'a teslim olma. Bütün peygamberler devirlerinde aynı şeyler yaşanmıştır. Yani beş tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra tabi olmak, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, en sonra da nefsi Allah'a teslim etmek. İşte böyle bir dizayn var. Teslimlerin bir muhteva içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bilindiği üzere iblis mukaddes kitaplarda birçok değişiklik yapmayı başarmış. Şu anda Kur'an-ı Kerim'den evvelki kitaplar eski ahit, ahd-i atik ve yeni ahit, ahd-i cedid diye iki bölüme ayrılıyor. Old Testament and New Testament. Bu iki safhanın eski ahdi ifade eden kesimi Tevrat ve Zebur'u ihata ediyor. İncil de yeni ahdi temsil ediyor. Ve bu kitapların muhtevasına baktığımız zaman İblis'in pek çok şeyi değiştirmesine rağmen Allah'a teslim olma standartlarını değiştiremediğini görüyoruz. Allah Teala o yetkiyi İblis'e vermemiş. ve görüyoruz ki Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hep Allah'a teslim olmuşlar. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un Allah'a teslim olma standartlarından çok açık olarak bahsetmektedir. Torunlarına verdikleri emirler de aynı. Diyorlar ki siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah-u Teala'nın da emri o. Bütün insanlara ey insanlar siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Teslim her şeyden vazgeçerek kayıtsız şartsız bir hüviyetle insanoğlunun ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a vermesi halidir. Öyleyse teslim deyince bir şeyin üzerindeki haklardan vazgeçmek söz konusudur. İnsanoğlunun bir takım haklarından vazgeçmesi teslimin genel muhtevasını içerir. Ruhun Allah'a teslim edilmesi ilk merhaledir. Ve böyle bir şey için önce teslimi dilemek söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek. Böyle bir dizayn konunun başlangıcını temsil eder. Bir insanın cennet ve cehennem ayırımı, yol ayırımı nerede başlar? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi anında başlar. Bu noktadan itibaren her şey gerçekleşecektir. Öyleyse ancak ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani ruhunu Allah'a teslim etmeyi dileyenler, onlar felaha ererler, kurtuluş onlar içindir. Böyle bir dizayna baktığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bu bütün peygamberleri külliyen ihtiva etmektedir.

Bu mahluk Allah'ın izindeki en değerli mahluktur. Mahlukun muhtevasına baktığımız zaman üç vücuttan oluştuğunu görüyoruz. İnsanoğlunun ruhu var, insanoğlunun nefsi var ve bu ikisinin barındığı bir fizik vücudu var. Yani fizik vücut bir sığınaktır. Nefsin de ruhun da sığınağı fizik vücuttur. Mekanı fizik vücuttur. Veçtir. Öyleyse Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmeyi emreder diyor. Teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse üç emanetin de Allah'a teslim olması asıldır. Bakıyoruz ki Allah-u Teala Bakara Suresinin 208. ayet-i kerimesinde ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz birlikte silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartlarının içine girin diyor Allah-u Teala. Teslim bir defa daha emrediliyor. Ve Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en bitiyekum azâbe sümme lâ tunserûn. Üzerinize azap gelmeden önce kabir azabı gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin buyuruyor. Allah-u Teala üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun buyuruyor. Açık bir teslim emrini Kur'an-ı Kerim'de her safhada yer aldığını görüyoruz. Ve görüyoruz ki Allah'a teslim olmak asıldır. Ve Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu husus ne zaman Allah-u Teala peygamber olarak tayin ettiği Allah'ın nebilerine ne yapmaları lazım geldiği ne dair emrini verdiği zaman şunu görüyoruz. Allah mutlaka teslim ediyor. Böyle bir dizaynda meselenin aslına girdiğimiz zaman görüyoruz ki Allah'a teslim olmanın bütün delilleri mukaddes kitaplarda yer almıştır. Tevrat'ta da

İncil'de ve burada da Kur'an-ı Kerim'de bunun betimleştirildiğini görüyoruz. Allah'ın indirdiğinden bu tarafa hiç değişmeyen bir kitap var oldu sevgili izleyenler ve dinleyenler. O Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu kitabı biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Biz onun koruyucusuyuz diyor Allah-u Teala. Terise Allah-u Teala tarafından korunan bir kitap sadece 14. sırdan bu tarafa var olan bir dini değil, ilk insandan beri var olan bir dini içeriyor. Bu din Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse nasıl Necm suresinin 42. ayet-i kerimesi insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyorsa, bu hem maddi hem de manevi çalışmayı ifade ediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de dinler için teslimden başka bir husus yoktur demiş oluyor. Yani din sadece bir tek dindir. Allah'a teslim olmak. Her peygambere Allah-u Teala'nın verdiği bu emir o peygamberler yaşarken mutlaka gerçekleşmiş. Bütün peygamberlerle onlara tabi olan herkes Allah'a teslim olmak şerefine ermişler. Peki sonra ne olmuş? Sonra İnsan tabiatındaki yozlaşmaya kapı arayan şeytan, insanları Allah'ın kitaplarına koyduğu temellerden uzaklaştırmayı başarmış. Ve adım adım İnsanların bir hedefe gittiklerini görüyoruz. Şimdi böyle bir muhtevada şunu görüyoruz ki her peygamberin bulunduğu devirde mutlaka Allah'a teslim olma olayı gerçekleşmiş. Her kitabın aslında bunun kesin olarak var olduğunu görüyoruz. Ama Allah-u Teala'nın kitap indirdiği o peygamberden bir süre sonra teslimlerin ortadan kalktığını görüyoruz. Ve bunun sonucu nereye ulaşıyor? Allah'ın bütün kitaplarını indirdiği peygamberlerin yaşadığı devirlere baktığımız zaman o devirde onların mutlak olarak gerçekleştirdiği Allah'a teslim keyfiyetini o dinin bugünkü temsilcilerinin büyük kısmı unutmuşlar. Her din için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her peygamber zamanında yaşanan teslimler, aradan geçen zaman süresinin bugüne ulaştığı
arenada dinlerin mensuplarının büyük kesiminin Allah'a teslim olmayı unuttuğunu görüyoruz. İstisna yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün dinler için gerçek bu. Adı Allah'a teslim olan, teslim olmak demek olan İslam dininin de bugünkü tatbikatında Allah'a teslimlerin büyük kitle tarafından gerçekleştirilmediğini görüyoruz. İslam dini 14 asırda Allah'a teslim olma dininin olmaktan çıkmış ve İslam'ın 5 tane şartını yaşama dini haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte deniyor, İslam budur. İslam 5 tane şarttan oluşur. 5 şart da bunlardır. İslam teslim demektir. Kim bunları yaparsa Allah'a teslim olur. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in derununda Allah'a teslim olmanın bütün standartlarını, emirlerini ve sonuçlarını görürüz. Dikkat ettiniz mi sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Toplumun büyük kısmı unutmuş diyorum. Bütün dinlerdeki toplumların büyük kısmı unutmuşlar Allah'a teslim olmayı. Ama küçük bir kısım hepsinde hangi dinin mensubu olduğunu insanlar düşünürse düşünsün, hepsinde Allah'a teslim olmanın bugün de yaşandığı, yaşanmakta olduğu küçük bir kesim, o topluma nazaran çok küçük bir kesim hala yaşıyor Allah'a teslim olmayı. Öyleyse Hazreti Musa'nın kavmine baktığımız zaman Musevilerin zamanımızdaki büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Ama hala Hazreti Musa'nın yaşadığı o güzelliği, Allah'a teslim olmayı yaşayan bir kesim insan onların arasında yaşıyor. Hristiyan topluma baktığımız zaman insanların büyük kısmının Allah'a teslim olmayı unuttuğunu görüyoruz. Ama aralarında küçük bir kesim Allah'ın temel emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'a teslim oluyorlar. Yani Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'ya Allah'ın verdiği, bütün peygamberlere verdiği aynı emri onların arasında da yerine getirenler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabenin hem ruhlarını, hem fizik vücutlarını, hem nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Ama 14 asır sonra bugünkü İslam'a baktığımız zaman artık teslimin unutulduğunu, sadece İslam'ın arasında küçük bir kesimin Allah'a teslim olma farzlarına riayet ettiklerini, ruhlarını da, fizik bedenlerinde, nefslerinde
Allah'a teslim etmekte olduklarını ve Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse büyük çoğunluklar Allah'a teslim olmanın gereklerini yerine getirmiyorlar. Getirmedikleri için insanların büyük kısmı hangi dinin mensubu olduğunu düşünürlerse düşünsünler, aslında Allah'ın dinini yaşamıyorlar. Museviler arasında da, Hristiyanlar arasında da, İslam arasında da Allah'a teslim olmak keyfiyeti büyük kitle tarafından unutulmuş. Öyleyse Allah'a teslim olmak asıl mıdır? Deliller kesin olarak geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor:

0: Onlar diyor sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor sahabe için. Hepsi ruhlarını hayattayken, ölmeden evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a teslim etmişler. Hepsi hidayete ermişler. Sadece Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi söylemiyor bunu. Bütün sahabenin fizik bedenlerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade buyuran Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin Allah'a önce ruhlarını teslim ettiklerini, sonra fizik ruhlarını teslim ettiklerini ifade ediyor. Şöyle söylüyor Allah Teala, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, acaba onlar da onların arasında da veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce hidayete ermişlerdir. Mutlaka onlar daha önce ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabede fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerine göre mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse birinci teslim tamamlanmış, ikinci teslim tamamlanmış ve Bakara Suresinin 132 ve mütakip ayetlerinde sahabenin Allah'a teslimiyeti kesinleşiyor. Deyin ki diyor Allah-u Teala, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimun. Bu bir külli teslimdir. Ruhunda, fizik bedeninde, nefsinde külliyen Allah'a teslimi. Öyleyse dinin Allah-u Teala tarafından indirilen esaslarına baktığımız zaman temelde bunun mutlaka teslime dayalı olduğunu görüyoruz. Ve hangi dini incelersek inceleyelim hep aynı sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın bütün peygamberlere emri Allah'a teslim olma emri. Öyleyse başka dinler yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek din var. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya da, Hazreti Davud'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti İsa'ya da ve özellikle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de emrettiği şey, onların ve onlara tabi olanların hepsinin mutlaka Allah'a teslim olmaları, üç vücutlarını teslim etmeleri ve bütün peygamberler zamanında gerçekleşmiş. Hazreti İbrahim diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, ben sana teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala diyor ki, ya İbrahim, bu zor bir iştir. Hazreti İbrahim hazır olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala aradan seneler geçip Hazreti İsmail büyüdükten sonra Hazreti İbrahim'e bana teslim olmak istiyordun. Artık bunu tamamlamanın zamanı geldi diyor. Oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum diyor. Hazreti İbrahim oğluna söylüyor. Oğlu da derhal kabul ediyor Allah'ın emrini. Ve Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail Hazreti İsmail'in kurban edileceği yere doğru giderken şeytan çıkıyor karşılarına. İsmail'in yanına yaklaşıp kulağına eğiliyor. Senin baban sana fena halde kızıyor. Şu dünyadaki en büyük düşmanın o. Seni öldürmek için böyle bir yalan uydurdu sana diyor. Hazreti İsmail de yerden bir taş kapıp şeytanın gözüne vuruyor. Ve şeytanın gözü o günden bu tarafa sakattır. Netice mi? Hazreti İbrahim bilediği bıçağını oğlunun boğazına sürüyor ama bıçak kesmiyor. Hazreti İbrahim taşla dönüyor bıçağa, bıçak taşı kesiyor. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i bir teslim imtihanına tabi tutmuş. Ne ile? Kendisinden daha çok sevdiği, canından daha çok sevdiği oğlunu ona kurban etmekle. Herkes şu gerçeği kesin olarak bilir ki annenin ve babanın evlatlarına karşı olan sevgisi evlatların anne babasına karşı duyduğu sevgiden daima fazladır. Bu sebeple Hazreti İbrahim'in de oğluna karşı duyduğu sevgi kendi hayatına verdiği değerden daha büyük bir değer taşımaktadır. Öyleyse Hazreti İbrahim'den Allah Teala en kıymetli şeyini istiyor. Kendisinden daha fazla değer verdiği oğlunu. Ya Hazreti İsmail'den, onun için babası kendisinden daha kıymetli değil. Onun kendi hayatı daha kıymetli, ondan da kendi hayatını istiyor. İkisi de en fazla değer verdikleri şeyi Allah'a teslim etmek için hazırlar ve Allah-u Teala bunun bir imtihan olduğunu bıçağın kesmediği anda ispat ediyor onlara. Sonra da Cebrail Aleyhisselam'ın bir kurbanlık koşla indiğini görüyoruz. Geliyor ve kurban bu olayla ilk farz sünniyetini kazanıyor. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim asıldır. Ve dinlerin arasında birliği sağlayacak olan, işte bu hepsinde müşterek olan tek husus Allah'a teslim etmek olmaktır. Her dinin bugünkü tatbikatındaki merasimler birbirinden farklı hüviyetler gösterebilir. Bu önemli değildir. Önemli olan asıldır, strüktürdür, yapıdır. Bu yapıda
1: dinleyenler ve öğrenciler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve Amerika'dan yapılan yayınımızda sevgili mürşidimiz tasavvuf doktoru Sayın İskender Alimehir eşsiz sohbetlerine devam ediyorlar. Küçük bir arıza dolayısıyla biraz ara vermek durumunda kaldık ve tekrar sevgili mürşidimiz tasavvuf doktoru Sayın İskender Alimehir'in eşsiz sohbetinde kendileriyle sizi baş başa bırakmak istiyoruz. Sevgili efendimiz, ellerinizden sonsuz hürmet ve muhabbet yapıyoruz. Sohbetimizin devamında inşallah sizi izleyen, dinleyen ve de değerli öğrencilerinize baş başa bırakıyoruz efendimiz. Hürmet ellerinize öpeyiz inşallah.
0: Allah razı olsun. Güzel gözlerinizden öperiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, elimizde olmayan teknik nedenlerle, hep böyle ifade ettim bu konu, birkaç dakika yayınımıza ara vermek mecburiyetinde kaldık. Sizlerden uzak kalmak mecburiyetinde kaldık. Ama görüyorsunuz ki Allah yardımcımız ve yayın hamdolsun ki tekrar başladı. Allah-u Teala'ya teslim olmanın asıl olduğunu söylüyorduk. Dünya üzerinde ne kadar din varsa aslında o dinler sadece bir tek dinin zaman içindeki değişmesinden kaynaklanıyor. Her toplum kendi yapısına göre aradan geçen asırlarca şekli, temel şekli şeytanın onların üzerine yaptığı telkinlerle, bütün insanların üzerine yaptığı telkinlerle kaybetmesinden kaynaklanıyor. Asıl şekil, Allah'a teslim olma şekli asırlar geçtikçe unutuluyor. Ve bir görüntü oluşuyor. Sanki birbirinden farklı dinler varmış gibi. Bu manzaranın daha da kötü bir yanı var sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyiciler. Her dinin içerisinde bir takım insanlar şu anda da var. Başka dinlere cephe alanlar, başka dinlere karşı olanlar. Hristiyanların içinde İslam'a karşı olanlar, başka dinlere karşı olanlar, Musevilerin içinde İslam'a karşı olanlar, başka dinlere karşı olanlar, İslam'ın içinde bütün başka dinlere karşı olanlar ne yazık ki mevcut. Oysa ki Allah'ın emrettiği temel açık ve kesin şekilde Kur'an'da yer alıyor. Vahdet, birlik, beraberlik, bütün inananların Allah'a teslim olma muhtevası içinde bir araya gelmeleri ve vahdeti, tekliği sağlamaları Allah'ın temel emri. Hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki asıl olan teslim kavramı kaybolmamış. Bunu ispat için uzun bir çalışma yapmaya gerek yok. Bütün dinlerin kitaplarında Allah'a teslimin verilerinin mevcut olduğunu görüyoruz. Allah'a teslim olma keyfiyeti açık bir şekilde bütün kitaplarda yer alıyor. İşte böyle bir dizaynda dünya platformunda yapılan international toplantılarda, konferanslarda bu konuyu dile getirdiğimiz zaman tasvip gördüğünü tespit ettik. karşı çıkanlar olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse birlik ve beraberlik ruhun bir ihtiyacıdır. Ve insanlar bir dünya sulhunun ancak bir beraberlikle temin edileceği konusunda bir ittifak halindeler. Şimdiye kadar eksik olan konu neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eksik olan konu şuydu. Birliğe ulaşabilmenin bir asla, bir esasa, bir birleştirici unsura dayanması gerekiyordu. O konu ortaya çıkarılamamıştı. Ancak Rabbimizin bize verdiği bir işaretle bütün dinlerin müşterek unsurunun Allah'a teslim olduğu diğer kitaplarda yapılan araştırmaların sonunda da tebellüh etti, kesinleşti. Bütün başka başka din zannedilen dinlerin müşterek esası hepsinin aynı olduğunun ispatı, hepsinde teslimin mevcut olmasıdır. Öyleyse asıl olan teslimdir sevgili kardeşlerim. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın şu sözünü hatırlamamız lazım. Ümmetler söz konusu değil. Bir tek ümmet vardır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ey insanlar diyor, sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Allah-u Teala biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de sizin ilahınız tek bir ilahtır diyor ve aynı zamanda sizin ümmetiniz tek bir ümmettir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın vahdet müessesesi yani Hanif dininin muhtevası artık şekilleniyor. Hanif dini hem Allah'ın tekliğinin hem de Allah'a teslim olmayı dileyenlerin tekliğinin işaretini taşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka dini yaşadıklarını düşünen o dinlerdeki kardeşlerimiz eğer Kur'an'ın temel esaslarına farklı bir gözlükle bakıyorlarsa burada farklılığı insanları ayırıcı, insanları başka başka dinlerin standartları içinde toplayan bir faktör olmaktan çıkarmamız lazım. Anlaşmazlığa düşülebilecek olan konular kaldırılmalı. Zaman içerisinde mutlaka çözüme kavuşacaktır onlar. Ama müşterek olan Allah'a teslim çatısı altında bütün dinlerin mensuplarının aslında kendi dinlerinin de başka dinlerinin de tek bir din olduğu esasında birleşmeleri söz konusu. İşte yakın gelecekte bu büyük birliğe doğru bir yaklaşmanın başlangıç safhasındayız. Eşikten içeriye girdik sevgili kardeşlerim. Şimdi toparlanma devresine geldik. Öyleyse bu konudaki temel prensibi hiç unutmamamız lazım. Her zaman içerisinde değişiklik gösteren dinin merasimleri birbirinden ayrı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Zaman içerisinde farklı farklı yerlerde farklı disiplinler oluşmuş. Şekil şartları itibariyle farklı disiplinler. Bunların mutlaka tek bir disiplin oluşturmasını bütün dinlerin mensupları başka dinlerden istemeye kalktıkları zaman kaos olur. Öyleyse başka başka çatılar altında binlerce yılın getirdiği bir alışkanlık standardı devam etmektedir. O standartlar varsa devam etsin. Hangi çatının içinde olurlarsa olsunlar insanlar, eğer Allah'a teslimi esas alırlarsa o zaman dinlerin tek bir çatı altında toplanması rahatlıkla mümkün olur. Öyleyse konu hangi dinin temsil edilmesi söz konusu olursa olsun o dinin içinde bulunanların ana temel konfigürasyonu kabulüyle gerçekleşen bir statikoyu yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah'a teslimdir. Bugün yaşayan insanların arasında buna din sahipleri olarak itiraz eden hiçbir grup mevcut değildir. Öyleyse önemli olan müştereklerde birleşebilmektir. İşte bu birliğin ilk adımı hamdolsun ki atılmış durumdadır. Bundan sonraki adımlarda karşılıklı anlayışla adım adım daha büyük hacimlerin bir anlaşma çatısı içerisinde teslimi gerçekleştirecek bir hüviyete doğru yaklaştığını göreceğiz. Öyleyse Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmamıştır. Yalnız Allah'a teslim dini vardır. Bütün dinlerde büyük kitlelerin bunu unutmasına rağmen bütün dinlerin aslına dönmeleri, tek asıl olan aslına dönmeleri gelecek günlerin parlak güneşini oluşturacaktır. O güneş Allah'a teslim olma güneşidir. Bütün insanların müşterek saadeti bir sulh ve sükun ortamının dünyayı aydınlatmasıyla mümkün olacaktır. Bu ise inananların tek bir çatı altında toplanmasını temin edecektir. Öyleyse bunu sağlamak asıldır.
1: Sizlerle birlikteyiz ve Amerika'dan yapılan yayınımızda sevgili müşterimiz tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali Mihir kaldığı yerden sohbetlerine tekrar devam ediyorlar. Küçük bir kopuntudan sonra tekrar sizlerle birlikte kendileri ve sevgili efendimiz inşallah sohbetinizin sonundaki konuşmalarınızla sizi izleyen, dinleyen ve öğrencilerinizle baş başa bırakmak istiyor. Ellerinizden sonsuz sünnet ve muhabbet ediyoruz efendimiz.
0: Allah razı olsun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dünya inananlarını tek bir din çatısı altında toplayacak olan, bütün dinlerin esasını teşkil eden Allah'a teslim standartları içinde, bütün dünyayı kucaklayacak olan yeni bir güne açılıyor kapılar. Yeni bir güneşin doğması söz konusu. Allah'ın tek dini, Allah'a teslim dini, bütün dinlerde unutulan asla dönüşü, istisnasız bütün dinlerde unutulan asla dönüşü gerçekleştirecek olan bir dünya birliği, aynı çatının altındaki Allah'a teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir ufuk açılıyor önümüzde. Vahdet ufku. Dinlerde vahdet, bütün dinlerin esası olan tek dine dönüş. İnşallah Allah'ın nurlu ufkunda bu manzara var sevgili seneler dinleyenler. Geleceğin tek dininin aydınlığı içerisinde, huzuru içerisinde sizleri selamlıyorum ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum bugünlere bizleri ulaştırdığı için. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Az salavat Allah'ın ve salala Muhammed. Tanrı Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi ve iyyâke nestaîn. Ihdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir uzuv var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar girdiren, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir eline basma tulumla kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer, Allah'ın bize haber saldığı yer, nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, ister başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından özellikle başkalarıyla ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Belirli bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsak, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz yine azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her haftasında kurur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili istiyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini her çirkin şeyin arkasında duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. Yaptığınız davranış biçimi doğru mu yoksa yanlış mı? Anlaması hiç de zor değil. İç dünyanıza bakın. Her olaydan sonra ne hissediyorsunuz? Eğer içinizde bir sıkıntı hissediyorsunuz, huzursuzluk hissediyorsanız iç dünyanızda, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız. Mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, imkâs eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum, sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece mutlu kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah Teala kalbinize bir taraftan, eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah Teala kalbinizde sürür veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatle bakın. Onun yüz çizgileri nasıl? Onun davranış biçimi nasıl? Size nasıl bakıyor? İkinci aynamız etrafımızdaki insanlar. Etrafımızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz.

Fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama iç dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir milyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'a yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gidin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah-u Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz ama 5 dakika ama 10 dakika ama yarım saat ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiili geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye. Düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinize almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önce tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdü.

gençler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. Dördü de kendinin dışındaki diğer üçüne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer üçünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişide olay böylece yöneliyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi. Kalabalıklar ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı Asr-ı Saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır. Hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar. Ve yaparlar da. Ama dikkat edin. O böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O, başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil. Başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil. Onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil. Sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya
mutluluk araştırması yapan sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyeti değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanızda olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var. Aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye. Yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki A ve B C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisi de ikisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak ve kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim. Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmı anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesin size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktadaysa, o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler, etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın, Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri yapmayacaksınız. Hangi düşüncesi sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi terkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde terkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye terkinde bulunuyorsa, işte doğru orasıdır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece 2 tane cephesi var. Birisi
Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar? Görmezlikten mi geliyorlar? Aman bu azık suratlı da nereden çıktı? Nereden geldi? Şimdi ben onunla ne konuşacağım? Konuşacak şey bulamam. Diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz. Ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. Bu etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir topluluksunuz, Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasına müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar, ibretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimlerimiz
neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada, ilk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci 2 kişinin sesi yüksekse, ikinci 2 kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman üçüncü kişi, üçüncü grup diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde olacaktır. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Müşrikleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergahta önemlidir. Bizler dergah hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Eşat makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarımız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerimize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergah hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergah hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında
Herkes fısıltıyla konuşurlar. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetli olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatını izlediler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size? Niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah-u Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz. Ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor.
Arkadaşınız da görüyor vaziyeti. Sizi kırmamak için bırakın diyor. Temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler canları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizdeki o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şey yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ve yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizleme. Sevgili kardeşlerim bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbelkader mi geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana de onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılmaya ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın ölçüsünün kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde.
Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve az salavat Allah'ıma salli ala Muhammed teyze bir daim ve şeytan. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi aleyhim gayem ve tabi aleyhim ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Beyzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'tan önce hoşlanması söz konusu olur. Kişi Allah sözü edildiği zaman bundan hoşlandığını hisseder. Daha sonraki devrede sevgi oluşur. Daha üst boyutta sevgi aşka dönüşür. Daha üst boyutta ise aşkın hayranlığa dönüşmesi söz konusu olur. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşma standartlarına bakıyoruz. Allah'a ne zaman sevgi, ne zaman aşk, ne zaman hayranlık duyulur? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman dileyebilir. Bir insana Allah'a ulaşmayı dile, dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demek, o kişinin belki Allah'tan korkmasını ifade eder. Eski nesiller korku üzerinde çok durmuşlar. Allah'tan korkmayı temel hedef edinmişler. İnsanların Allah'tan korkması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'a aşık olmanızı, ona hayran olmanızı istiyor. Evliya filmleri seyrettiğiniz zaman hep İnsanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlış bir felsefedir. Hatta felsefedir demek daha doğru. Elbette yanlış ama dinin temel unsuru sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insan sevdiğine koşar, korktuğundansa kaçar. Korku bir insanı evliya yapmaz. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Allah'tan korkan kişi neden korkar? Allah Teala onu cehenneme atacak diye korkar. Cehennemden kurtulmak için yapılan ibadetlerse bellidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadisi bir defa daha gözden geçirelim sevgili kardeşlerim.
Diyor ki hadiste, bu bir mevzu hadis, hadistir bir defa her şeyden evvel. Eksik bir hadistir. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. O da demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hadisin bu olduğu söyleniyor. Ama bu hadis bir mevzu hadistir. Neden? Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde diyor ki, onlar doğruyu yaptıklarını zannediyorlardı. İnsanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun bütün amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki bu muhteva içerisinde. Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan birisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün müdür sevgili kardeşlerim? İnanmıyor ki ruhunun Allah'a ulaşması diye, hayattayken ulaşması diye bir şey vücuda gelsin. Çünkü ona demişler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür demişler. Bu muhteva içerisinde bu kadar yanlış bir fikrin sahibi olan bir insan elbette Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan bir insandır. Çünkü insan ruhunun Allah'a ölümle ulaşacağını öğretmişler ona. Bu insan da ölmeyi kolay kolay isteyemez. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen insandır. Allah'a mülaki olmaya inanmayan kişi. İnanmıyor ki dilesin. Öyleyse amelleri boşa gidecektir. Ne olur amelleri boşa giderse? Gideceği yer cehennem olur. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi amelleri kurtaramaz diyor. Amelleri kurtaramaz. Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gider. Peki ya dilerse, işte sözümüz, bu konuşmamız Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine bina edilen bir konuşmadır. Allah'a bir insanın huşu duyması, Allah'tan hoşlanması, Allah'ı sevmesi, Allah'a aşık olması, Allah'a hayran olması bu muhteva içerisinde gelişen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'in dilinden bu tarafa geçen 14 asır içinde
Allah'a ulaşmayı dilemek diye, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir kavramın mevcut olduğundan bile artık haberdar değiller. Nerede kaldı ki Allah'a ulaşmayı dileyecekler? Dilemeyen insanın amelleri boşa gidiyor. Oysaki bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına icap ettirir. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. O mizanlarda sevapları günahlarından çok olanlar onlar cennete girer diyor Allah Teala. Bu Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki kimin de diyor sevapları günahlarından az olursa o zaman onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok oluyor. O zaman bu kişinin mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Alternatif yok. Sevap tarafı yok, sıfır. Öyleyse gideceği yer mutlaka cehennem. Günahları sevaplarından fazla olduğu için. Peki, ya Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, bakınız dilerse ne oluyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey aminu olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor Allah Teala? Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Günahlarınızı örtsün ne demek? Kişi demek ki iman sahibi olmasına rağmen, mümin olmasına rağmen henüz hak mümin olmamış, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak şerefine ermemiş. Olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki, takva sahibi olun ki, Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Bir kişi, takva sahibi olmayan bir kişi bu ki, Allah-u Teala takva sahibi olun diyor. Peki, Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, münibine ileyhi vettekuhu ekumussalat, وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a
yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususu yer yerine mutlaka oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkte olmasının sebebi 73 tane fırkanın 72'sinin içinde herhangi birinde bulunmasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkanın içindeki küçük gruplardır. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi değildir. Şirkte olanların da takva sahibi olmayanların da gideceği yer cehennemdir. Allah'ın kişiyi cehennemden kurtarması, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Öyleyse dereceler açısından Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin durumuna baktık. Ne gördük? Allah onun günahlarını örtmüştür.

amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir dizaynda Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak müesseseleri oluşur. İslam 7 safhadan vücuda geliyor. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse İslam olmak şerefine eremez. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Tabiatıyla cehenneme gidecek olan bir insanın Allah'ı sevmesi, ona aşık olması düşünülemez. Gerçekten sevseydi, o zaten Allah'a ulaşmayı dilemekle de kalmayacaktı. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak için harekete geçecekti. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse gideceği yer cehennem. Dilemezse 7 safhanın hiçbirisini yaşayamaz. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi sadece belki Allah korkusuyla Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Aman Allah beni cehennemine atmasın. Madem ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlarmış, ben de deneyeyim, ne kaybederim ki diye düşünüyor kişi. Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu insan kurtuluşu hak etmiştir. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde bu kişi tövbe edecektir. Mürşidine ulaşana kadar zaten 12 tane ihsan alacaktır Allah-u Teala'dan. Tabiyetiyle 7 tane de nimet alacaktır. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Devinin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. Ve kişinin Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale açılacaktır. Bu kişi zikir yapacaktır. Ruhu Allah'a doğru yükselecektir. Bu yükselme sırasında Allah'tan hoşlanma müessesesi başlamıştır.

Kişi Allah'ı, Allah'tan hoşlanıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu hoşlanma o kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması boyunca artarak devam eder. Kişi mutluluğu yaşar. Henüz nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiştir. Ama Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta nefsini tezkiye edecektir adım adım. İlk %7 nur birikimiyle ruhu, nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle, Allah'ın fazıllarının nefsinin kalbinde toplanması temin edilir. Bu fazıllar ilk %7'ye ulaştığı zaman, bu kişi Allah'tan hoşlanmaya başlar.

Çünkü Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren bir başka dünyada yaşamaktadır artık. Allah'ın üst üste nimetlerini evvela ihsanlarını alır. İrşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamını gören, sözlerini işiten, yani sözlerinin manasına varan ve onları idrak eden kalbine indirip o manaları gerçek hüviyetiyle idrak eden bir kişi olur. Allah onun gözlerini mürşidi görecek hüviyete getirir, kulaklarını onu dinleyecek hüviyete getirir, kalbini de onu anlayacak hüviyete getirir. Ve bununla kalmaz Allah-u Teala, o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin Allah'a dönmesini temin eder ve bu noktadan sonra bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah'ın nurları girmesi için. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmet kalbe sızar ve kalpte %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala'dan hoşlanma müessesinin, sadece hoşlanma kelimesinin muhtevası içerisine Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren her safa ayrı ayrı girer. Bu bir sevgi hüviyetine henüz girmemiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %2'yi bulduğu zaman %2 rahmet nuruyla bu kişi mürşidini Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kılıp soracaktır. Tabiyeti gerçekleşecektir. O zaman Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Bu Allah'tan hoşlanması için onu çok daha güçlü bir noktaya getirecektir. Hoşlanma müessesesi layık olduğu yere oturacaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde o kişi zikir yaptıkça fazıl nurları toplanmaya başlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın kalbine yazdığı, mürşide tabi olduğu zaman kalbine yazdığı iman kelimesi, o kişinin Allah katında değerli olmasını ifade edecektir. O kalbine yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen fazılları kendisine çekecek ve nefsin kalbi, fazıllar, Allah'ın nurları oraya yerleştikçe, karanlıklardan o kadarından kurtulmuş olacaktır. Ve devamlı kişi zikrini arttıracaktır Allah-u Teala'nın ona verdiği yardımla. Ve neticede bu kişinin nefsinin kalbi her %7 nur birikimi vücuda getirdiği zaman, fazıl birikimi gerçekleştirdiği zaman ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta, ilk %7 nurda fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına her %7 nur birikiminde yükselir. Başlangıçta Allah-u Teala'nın aldığı %2 rahmet birikimi kalbinde, sonra da 7 defa %7 nur birikimi, %49 fazıl birikimi nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlık olan bir noktaya getirir. %51 kalbinde artık nur vardır, karanlıklarsa %49'da kalmıştır.
%100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık o kişinin üzerinde galip değildir, azınlıktadır. İşte Allah'tan hoşlanma noktasının tamamlandığı, sevgiye dönüştüğü yer burasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sevgi kişide yeterli boyutta güçlüyse, bu kişi sevgisine dayalı olarak zikrini mutlaka adım adım arttıracaktır. Ulaştığı noktada kalmayacaktır, zikrini arttıracaktır. İşte hoşlanmanın sevgiye dönüşüp dönüşmediği burada anlaşılır. Hoşlanma kişiyi Allah'a ulaştıran bir merhaleyi ifade eder. Sevgi burada kendisini hissettirecektir. Nasıl? Allah'ı seven bir insan zikrini bu ulaştığı yerden daha öteye mutlaka geçirecektir. İşte Allah'ı sevenler o insanlardır ki sevgilerini, zikirlerini arttırmak yoluyla ifade ederler. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir dizayn gösterir. Kişi Allah'a olan sevgisi gittikçe artmasına rağmen hala kendisini Allah'tan daha fazla sevmektedir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Bu bapta kişinin sevgisiyle zikrinin eşit boyuta ulaştığı bir yer vardır. Kişinin zahit olması. Ne zaman kişi kendisine Allah'ın katında bir taht verildikten sonra zikrini günün yarısına ulaştırırsa, günün yarısına ulaştığı anda o kişi günün yarısını mutlaka aşmış olan birisidir zikri itibariyle. Günün yarısını aştığı anda zikrinin o kişi zahit olur. Yani zikri sebebiyle her gün Allah'a karşı Allah'ı kendisinden daha çok sevdiğini ispat ediyor kişi. Her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden ötede oluyor. Burası sevginin yeterli boyutta oluştuğu yerdir. Bu kişi bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluştuğu zaman kişi Allah'ı seven bir kişi olmanın ötesine geçiyor. Allah'a karşı öyle bir sevgi duyuyor ki bu sevgi aşk hüviyetinde, sevginin ötesi bir müessese. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk etmiştir. O kişi artık Allah'a aşık olan birisidir.
Allah'a karşı sevgi duymasının ötesinde sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi ile nefsin teslimi arasında geçen bir merhale, o kişinin Allah'a aşık olmaya başlamasının gerçek aşka dönüşmesini ifade eder. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa, işte o zaman o kişi Allah'a gerçek anlamda aşık olmuştur. Allah'ı sevmek sadedindeki yaklaşım, kişinin kendisini sevmesinden daha fazla Allah'ı sevmesiyle gerçekleşir. Bu olayla, yani kişinin zahit olmasıyla, günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederek Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini ispat etmesi, Allah'ı gerçekten sevdiğini gösterir. Fizik vücudun teslimi de bunun hemen arkasından gelen bir müessesidir. Sevgi, aşka %80'i geçtiği zaman dönüşmeye başlamıştır. Ama henüz kişi Allah'a aşık olmamıştır. Ne zaman bu insan daimi zikre ulaşır da ulul elbab makamına ulaşırsa, Allah'a gerçek anlamda aşık olur. Allah Teala kendisine aşık olanlara büyük hediyeler verir. O kişinin kalp gözünü açar, o kişinin kalp kulağını açar. O kişi Allah'a aşık olduğu noktada daim zikrin sahibidir. Nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Bu nurlar onun hiçbir boşluk kalmadığı için nurlarda kişiyi Allah'a aşık kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin Allah'a aşık olduğu yer burasıdır. Onun nefsinin kalbinde afetlerin tamamen yok olduğu, nefsinin kalbinin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla, lebalep %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktadır. Daimi zikirde olduğu için kişi buradan aşağıda asla düşmeyecektir. Burası Allah'a karşı gerçek aşkın sağlandığı noktadır. Ulu'l-Elbab makamı yerlerin melekûtu gösterir. Kişi Allah'a aşık olmuştur. Aşık olmanın mutlak oluştuğu yer burasıdır. Kişinin sadece Allah'ı kendisinden fazla sevmesi değil, nefsinin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolu olması, kişinin aşık hüviyetini gerçekleştiren bir faktördür. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin aşkı daha çok artar. İhlas makamında bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Bu kişinin Allah'a aşkı daha çok yükselir. Ve Tövbe-i Nasuh bu kademede, ihlas makamında gerçekleşir. Allah'a olan aşkın tescil edilmesidir. Allah Teala o kişiye Tövbe-i Nasuh'un arkasından bir yeni imkan verir. İşte burası
salah makamıdır. Salah makamında olan kişinin aşkı Allah-u Teala'ya daha çok artacaktır. Bu makamda Allah-u Teala ona onun sonradan işlediği günahları da affetmek suretiyle, ona salah nuru vermek suretiyle, onun o affettiği günahlarını bir de sevaba çevirmek suretiyle ard arda nimetler verir. Bunların arkasından da kişinin iradesini teslim alır. İşte kişinin iradesini teslim alması Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayinini icap ettirir. Kim irşat makamına tayin edilmişse o artık Allah'a aşık değildir. Daha ötede bir noktaya ulaşmıştır. Bu nokta hayranlık noktasıdır. Kişi Allah'a hayran olur. Allah onun hayatında kendisinden çok daha ötede hayran olduğu onun sahibidir. Allah o kişinin sahibi olur ve hayranlığın oluşmasındaki asli sebep ortaya çıkar. Bu sebep, asli sebep, hayranlığı oluşturan sebep Allah'ın zatının görülmesidir kalp gözüyle. Hangi makamda bir insan Allah'ın zatını görmüşse, işte bu noktada bu kişi Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hayranlığı oluşturan temel faktör Allah'ın zatının görülmesidir. O noktadan sonra kişi ömür boyunca hep Allah'a hayran olacaktır. Peki bütün sahabe Allah'tan hoşlanmış mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'a aşık olmuşlar mı? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hoşlanma müessesesini Allah'a aşık olmakla noktalamışlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek. Ve Allah'a duyulan aşkın kalplerine yerleştiği en kesin nokta daimi zikre ulaşmaları. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ullelbap olmuşlar. İrşat makamına tayin edilmişler mi? Allah'a hayran olmuşlar mı? Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi Allah'a hayran olmuş sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, hepsinin irşat makamına tayin edildiğini gösteriyor. Diyor ki Allah-u Teala orada o sabikunel
evinin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta gelenler, sahabeden böyle bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah Teala, o sabikun, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu ihsanla tabi olanlar tabiindir. Sahabe de tabiin de hayranlık makamına ulaşmışlar. Allah'a karşı hayranlık duyacakları bir yere vasıl olmuşlar. Ondan sonrası var mı? Evet, bir de tebe-i tabi'in var. Tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in adını alıyor. Bundan sonra tebe-i tabi'inden sonrakiler hakkında bir açıklama getirilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'ı unuttukları bir devrenin gelmesi söz konusu oluyor. Kur'an'ı unuttukları deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'daki sevginin, aşkın ve hayranlığın, Allah'a karşı duyulan sevginin, aşkın ve hayranlığın oluştuğu bir dizayn, insanlığın tatbikatında yok olmuş, kaybolmuş. Kur'an'ın temel faktörleri, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırma, fizik vücudu teslim, nefsi teslim, İhlasa ulaşmak, muhlis olmak ve neticede iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek müesseselerin hepsi adım adım insanların çoğu için yaşanmayan şeyler olmuş. Sadece tarikatlarda kalmış. Ve insanlık, İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Ve de İnsanlar artık Allah'ın güzelliklerini yaşamaz olmuşlar. Herkes İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabilecekleri zehabındalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu asli unsurları hiç unutmamalısınız. Onlar 14 asır evvel Allah'a karşı hoşlanmakla başlayan, sevgiyle devam eden, aşkla birinci asli unsura ulaşan ve neticede hayranlığa dönüşen bir dizaynın sahibi oldular. Bugün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden, İslam'ın 5 şartıyla İslam'ını yaşadığını zanneden insanların artık yaşayamadığı şeylerden bahsediyoruz sizlere. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ı sevemez, Allah'a aşık olamaz ve Allah'a hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, yine Cidden Zilcinde sizlerle birlikteyiz. Bir eğitim sohbetinde daha az sonra Muhterem Efendimiz, Tasavvuf Doktoru İskender Ali Bilgin sizlerle birlikte olacaklar, eğitim sohbetini ulaştıracaklar ve ben müsaadenizle hemen Muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Muhterem Efendimiz öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Ellerinizden inşallah sağlıklı sürmek istiyoruz. Çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu eşsiz sohbetinizde de efendimizi, muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyoruz. Tekrar da hareketlerinizi önümüze atıyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha beraberiz. Bizi Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Şu dünyanın kapkara perdesini en azından bu sohbet boyunca yok etmek üzere. Onun yerine güzellikleri koymak üzere. Bir defa daha beraberiz. Sizlere buralardan sesleniyorum. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanın neresinde olursa kalalım, Allah'a ne kadar şükretsek az, hamd etsek azdır ki beraberiz. Bir gönül beraberliğini paylaşıyoruz. Güneşli bahçelerde, masmavi gök altında, beyaz bulutların altında, çiçeklerle beraberiz. Bir sonbahar gününde. Sevgili kardeşlerim, deniz de mavi, gök de mavi ama her dili başka bir maviyi ifade ediyor. Ve göğün beyazına, bulutların beyazına göğün mavisi yakışıyor. Allah-u Teala'nın etrafınızı vücuda getirdiği her şeye dikkatle bakın. Her şey optimaldir. O her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirir. O güzellikleri çirkin hale getiren o değil. Bizleriz. O çirkinliklerin arkasında da biz insanları o çirkinliğe doğru sevk etmeye çalışan hep iblisin imzası vardır. Öyle bir mahluk düşünün ki bütün bu güzellikleri yok etmek için her zaman hazırdır. Allah nuru yaratmış. Olmasaydı ne olacaktı? Karanlık olacaktı. İşte orası şeytanın dünyasıdır. Karanlıklar her alanda sonsuz karanlıklar şeytanın simgesidir. Allah ruhunu yaratmış. Güzellikler, sevgiler, insanı mutlu edecek olan her şey ruhunla iç dünyasını sarmış. Şeytan da nefsin afetlerini kontrol altına almış. Onları tesir ederek bu yaşanmaya değer dünyada karanlıkları hakim kılmış herkes için. Ne zaman ki insanlar bu karanlıklardan nasıl kurtuluruz diye harekete geçmişler, bu harekete geçişte Allah'ın işaretiyle gerçekleşmiş. Allah-u Teala insanları eşit şartlarda kulvara gönderiyor, hayırlarda görüşmek üzere. Bir eşitlikle başlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuz mu? %100 hasletlerle dolu. Nefsimiz mi? %100 afetlerle dolu. Her ikisinin de ortalaması bir biçinin yarısı kadar. Böyle yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı var. İki tarafı da biçini oluşturabilir insanoğlu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünün, nefsinizin kalbinde de, ruhunuzun kalbinde de hasletler ve afetler yer almış durumda. Yani ruhunuzun kalbi başlangıçta %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Bu dolu olan kesin. Bir o kadar da boşluk var hepsinde de. Neden var? Çünkü nefsinizin kalbi, geceyi temsil eden nefsinizin kalbi, gündüzü temsil eden ruhunuzun kalbine dönüşecek. Bu dönüşme sırasında afetlerin yerini hasletler alacak. Öyleyse sevgili öğrenciler ve dinleyenler, ne olacak? Ruhunuz %100 hasletlerle dolu iken bu maceraya başlayacaksınız. Nefsiniz de %100 afetlerle dolu. Nefs tezkiyesi. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye zikrederek bir belli sonuca gideceksiniz. Allah'ın adını zikrederek hayatınızın en güzel, en müstesna amelini gerçekleştireceksiniz. Allah'ın emirler arasındaki en mütena yeri zikir alır. Zikir mutluluğunuzun temelidir. Ve bunun içindir ki şeytan ona göz dikmiştir. Zikri yok etmek için asırlardan beri her şeyi yapmaktadır. Yerine transandantal meditasyonu ikame etmeye çalışmaktadır. Ve büyük ölçüde başarı kazandığı da bir vakadır. Bugün üniversitelerde, bugün hastanelerde bir adeta manevi tedavi vasıtası olarak yoga ve transandantal meditasyon insanlar tarafından kabul görmüştür. Bu zünvani ilimler, yani okült kültürün dünya muhtevası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Bir korkunç trajedi oynanıyor. İnsanlar gözlerinin içine baka baka aldatılıyor. İnanmışlar sevgili kardeşlerim. Transandantal meditasyonun ve yoganın insanları huzura ulaştıran vasıtalar olduğunu zannediyorlar. Bunu yapanlar, bu olayı yaşadıktan sonra onları soran o şiddetli stres halini hiçbir zaman söylemiyorlar. Sadece o yogayı ve transandantal meditasyonu yaptıkları o 20 dakikalık seans içerisinde bir tek kelime üzerine kendilerine verilen mantralardan herhangi birinde o kelimenin tekrarını yaparken tek bir kelime üzerine konsantre olabildikleri zaman sadece onu düşündükleri sürece bir rahatlama içinde olduklarını zannediyorlar. Oysa ki bu süreç içerisinde kalplerine, ayaklarından, topraktan gelen karanlıklar, şeytanın karanlıkları kalplerini bütünüyle işgal ediyor. Sevgili kardeşlerim,

Nefsinizin kalbinde de, ruhunuzun kalbinde de en güzele ulaşmak üzere Allah bir düzeninde bulunmuştur. Dikkat edin. Ruhunuz nefsinizin haline dönmez. Muhtevasını negatif istikamete değiştirmesi mümkün değildir. Siz hangi şartların içinde bulunursanız bulunun, ruhunuz sahip olduğu %100 saflığı, %100 güzelliği asla değiştirmeyecektir. O bütün boyutlarında en güzeli temsil edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

sadece hasletlerden oluşan ruhunuz bu hasletleri hiçbir zaman eksiltmeyecektir. Hep hasletlerle dönüşmüş olarak kalacaktır. Ama nefsiniz size değiştirilmek üzere teslim edilmiştir. Onun negatif faktörlerini, nefsinizde bulunan afetleri, ruhunuzun hasretlerine çevirmekle vazifelisiniz. Dikkat edin, mutluluğunuzun vasıtası budur, buradadır. Nefs tezkiyesi bir muhteva taşıyor. Nefs tezkiyesi bütünün bir parçasıdır.

zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini sesle veya sessiz zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri önce göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşır, nefsinizin kalbine. Nefsinizin kalbindeki mührü üzerine üç tane ayrı nurun, rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı. Bu mührü nefsinizin kalbinin dip kısmında olan zülmani kapıya kadar indirir. Daire şeklindeki bu kapı, daire şeklindeki mühür tarafından zikir sebebiyle bu mühür üzerine yapılan baskı devam ettiği sürece mühür zülmani kapıyı kapalı tutar, kilitli tutar. Oradan karanlıkların nefsinizin kalbinin içine girmesine mühür müsaade etmez bu süreç içerisinde. Diğer taraftan Allah'ın kalbinizdeki küfür kelimesini çıkararak yerine yazdığı iman kelimesi, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını çeker. Bu nurlar nefsinizin kalbini %100 doldurur. Hiçbir karanlığın nefsinizin kalbinde oyalanması, kalması, nurlara rağmen orada barınabilmesi mümkün değildir. Çünkü karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kelime küfür kelimesidir. Ve bu kelimeyi Allah Teala siz mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizdeki bu kelimeyi, küfür kelimesini alır, devre dışı bırakır. Kalbinizden dışarı atar. Ve kalbinizin içine, nefsinizin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu iman kelimesi işte kurtuluşunuzun, mutluluğunuzun simgesi bu kelimedir. Çünkü iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Zikir yaptığınız zaman kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavattan fazl adı verilen faziletlerin temsilcisi olan nurları kalbinizdeki iman kelimesi kendisini çekecektir. Ve etrafına yerleştirmeye başlayacaktır. Böylece nefsinizin o kapkaranlık kalbinde faziletler, bu nurlar kalbinizi aydınlatmaya başlayarak adım adım orada yerleşecektir. Kalbinizi Allah'ın faziletleri işgal edecektir. İşte nefs tezkiyesi,
ve nefs tasfiyesi bu standartlarda başlar. Nefsinizin tezkiyesi demek, nefsinizin kalbinin yarı yarıya Allah'ı nurlarıyla dolmasıdır. Yani gecenin alacakaranlığa dönüşmesidir. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayatınız nefsinizin kalbi açısından geceyle başlar. Zifiri karanlık bir gecede hayata başlarsınız. Nefsinizin kalbinde %100 afetler vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu afetlerle hasletleri bir bütün olarak düşünelim. Diyelim ki Allah Teala bütün insanlara 19 tane afetleri konusunda her birine onlar puan veriyor. Bütün insanlarda 19 tane afetin toplamı olan 190 puan eşittir. Ama bu afetlerin dağılımı da herkese farklıdır. Ben kolay anlaşılsın diye 19 rakamını veriyorum ve 10 puandan hesaplıyorum. Ama bu 19 rakamı tamam. Ama şu 10 puanı 10.000 puan olarak milyon puan olarak da değerlendirebilirsiniz. Sayıyı öylesine çoğaltın ki eşitlik ihtimali hiç kalmasın. Böylece herkesin kalbindeki 19 tane afetin her birinin sayısal değeri başkalarından farklı oluşur. Bu sebeple insanlık tarihi boyunca birbiriyle aynı standartlara sahip olan iki tane nefs kalbi olmamıştır. Hiç olmayacaktır da. Ve böyle bir boşlukta nefsinizin kalbinin basit rakamlarla ifade edelim. 10 puanlık bir alanı olacaktır. Bütün afetlerde. Yukarıdan aşağı birden itibaren 19 tane afeti düşün. Düşünün. Yukarıdan aşağı 19 cilt afet. Bir tablo çiziyorsunuz. Sol tarafta nefsiniz var. Her afet için 10 tane kare koyun soldan sağa doğru. O 10 tane karenin bittiği yerden itibaren ruhunuz başlıyor sağa doğru. 10 tane karede her afette o tarafta sol tarafa ruh nefsinizin afetlerini yazacaksınız. Alt alta 19 tane afet. Sağ tarafa da en solda nefsinizin afetlerinin isimleri, en sağda da karelerden sonra da ruhunuzun hasletlerinin isimleri. Nefret afeti mi var nefsinizde? Sevgi hasleti sağ taraftaki ruhunuzda var. Nefret ve sevginin toplamı 20 puan edecek. Eğer siz nefreti az, sevgisi çok bir insansınız, diyelim ki nefsinizin kalbinde 4 puanlık
bir afetle hayata başladınız. Öyleyse bunun 20'ye tamamlanması için 16 puan kalıyor. 16 puanlık bir sevgi kalbinizi dolduracaktır. Öbür taraftan isyan afetinizin çok fazla olduğunu düşünelim. Nefsinizdeki 10 tane karenin tamamen afetlerden %100 kaplandığını düşünün. Öbür tarafa da taşmış. 2 kare de orada işgal etmiş. 12 kare. Ruhunuzun itaat hasreti sadece 8 kare kalıyor. Böylece şimdi hesaplayalım sevgili kardeşlerim. 19 tane isim yazdık yukarıdan aşağıya karşı: öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık vesaire vesaire. Bu 19 tane afetin sağ tarafında tam 20 tane her birinin karşılığında kare var. Ruhunuzun hasretlerini de en sağa yazdınız. Sevgiden başlayarak itaat, bütün güzellikler ard arda geliyor. Hasretler. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri toplamı mutlaka 20 edebilir. Daha yukarıda değil. Ama bir kızın hasretleriniz azalacak, buna mukabil afetleriniz çok olacak. Bir kısım konularda, bir kısım afetlerde. Bir kızın afetlerinde az, buna karşılık hasretlerin çok olması lazım. Ama iki tarafın da toplamı 190 kare edecek. Kareler toplamı 19 tane, 20 kare, 380 puan eder. Bunun 190'ı afetlere ait olacak, 190'ı da hasretlere ait olacak. İşte her kare 10 puanı temsil ediyor. Ve her kare 1 puanı temsil ediyor. Ve nefsinizin kalbinde tam 190 puan afet olacak. 190 puan da hasret. Kulvara böyle gireceksiniz. Eşit şartlarla.

oluşmuş olacak. Nefret hasreti sıfırlanmış olacak. Ama sevgi hasreti 20 puana tamamlanmış olacak. 20 kareyi tamamlamış olacak. Böylece 20 puanda tamamlanmış olacak. Böylece nefsinizin kalbi neticede bütün karelerinde tam aydınlığa ulaşmış olacak. Ruhunuzun tarafında da hasretler %100'ü zaten kaplamış durumda olacak. İşte daimi zikir, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizi oraya ulaştırır. Alaca kırılmaya değil, yaz aylarındaki o en aydınlık günler vardır ya, işte o günlere, serin bir rüzgar eser, ferahlatıcı, rahatlatıcı, sıcağı hissederken o rüzgar sizi, kalbinizi serinletir, içinizi huzurla doldurur. İşte o Meltem, o serinletici rüzgar size hep o aydınlık yaz günlerini hatırlatsın. Ne sıcak, ne soğuk bir gün, günün sıcaklığını o Meltem rüzgarı, o hafif serin rüzgar alıyor. Serinliği yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, içiniz serinliyor. Etrafınıza dikkatle bakın. Görmeye çalışın Allah'ın güzelliklerini. Ağaçları, çiçekleri, ötüşen kuşları, sudaki balıkları düşünün. Onları görmeye çalışın. Bunlar hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Onlarla birlikte varsınız. Düşünün şimdi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler. Hepsi sadece sizin için yaratılmış. Çünkü siz insansınız. Allah Teala buyuruyor ki, kainatta, bütün yerlerde, bütün göklerde, canlı ve cansız neyi yarattıysak hepsini sizin için yarattık diyor Allah-u Teala. Ey insanlar, yetmez, sizin için yaratmakla kalmadık, sizin emrinize sihrettik diyor Allah-u Teala, emrinize musahhar kıldık diyor. Öyleyse her şey sizin için. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, kendinize dikkatle bakın. Siz varsınız. Elle tutulur, gözle görülür standartlarda fizik bir vücudun sahibisiniz. Bu fizik vücut, içinde yaşadığınız bu alemi, zahiri alemi algılamanız için
sadece bir vasıta.

yaşamaktadır. Yaşadığınız sürece o sizi temsil eder. Fizik vücudunuz. Ama bir gün ölecektir. Yaşadığınız sürece fizik alemin algılamanız lazım gelen bütün standartlarını o vücudunuzdaki size Allah'ın ihsan ettiği duyularla algılarsınız. Ve başka bir alemin varlığı olan, berzah aleminin varlığı olan nefsiniz var. Başka bir alemin varlığı olan, emr aleminin varlığı olan ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Ruhunuz içinde, nefsiniz içinde bir mekandır. Onu temiz tutun sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, gönül dostlarım. Vücudunuzu temiz tutun. Onun kıymetini bilin. Allah-u Teala size hayat vermiş. O kadar çok şeyin, o kadar çok kıymetli şeyin sahibisiniz ki çoğunuz bunların farkında bile değilsiniz. Gören gözlerinizin kıymetini onları kaybetmedikçe gerçek anlamda, anlanması lazım gelen anlamda o seviyede hiçbir zaman idrak edemezsiniz. Kim idrak eder onu? Gözlerini kaybetmiş olanlar, görmek imkanından mahrum olan insanlar, onlar göz adı verilen bir uzvun bir hayata değer olduğunu idrak edenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, duyan kulaklarınızla, normal standartlarda çalışan midelerinizle, bağırsaklarınızla, kalbinizle, akciğerlerinizle, karaciğerlerinizle size hareket imkanı sağlayan kullarınızla, bacaklarınızla, konuşabilen dilinizle, her şeyinizle siz bir trilyonersiniz. Fakirlikten neredeyse öleceğim, sen bana trilyonersin diyorsun diyenleriniz var içinizde, biliyorum. Ama düşünsünler bakalım bu kardeşlerimiz. Trilyoner olsalar da ve gözleri görmeseydi, görebilmek için trilyonlarını vermezler miydi? Konuşamayacak durumda olsalardı, kulakları duymasaydı, memlekleri çalışmasaydı, onların çalışır hale gelmesi için bütün servetlerini feda etmezler miydi? Ama siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsine sahipsiniz. Ve çoğunuz da onların kıymetini Allah'ın dizayn ettiği boyutta, bilmenizi istediği boyutta bilmezsiniz. Onlar size verilmiş, sizin hayatınızın bir parçası olmuştur.
Yüce Rabbinize, Allah-u Teala'ya ne kadar çok şeyler borçlu olduğunuzu, hiç fark etmeyeceksiniz. Birçoğunuz için realite hep böyle olmakta devam edecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki o kadar çok şükran borçlusunuz ki Allah-u Teala'ya, sizi yarattığı için, var olduğunuz için, her şeyi sizin için yarattığı için, onları algılayabilmeniz için, sizlere bu vasıtaları verdiği için. Bütün bu söylediklerimi anlayabilmeniz için Allah-u Teala akıl adı verilen bir müesseseyi emrinize koymuş. Onun fakülteleriyle hafızanızı kullanıyorsunuz. Olayları unutmuyorsunuz. Onun zeka fakültesinde olayların çözümünde optimal sonuçlara ulaşıyorsunuz. Onun mantık fakültesinde olayların akla uygun bir dizayn içerisinde değerlendirmesini yapabiliyorsunuz. Onun şuur fakültesinde her şeyin mantık ölçülerinin dizaynı içerisinde olgunlaştığını görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepsi Allah'ın sizlere ihsanıdır. Bütün bu ihsanlar Allah'ın yoluna girdiğiniz zaman başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleştiği zaman nimet adını alır. Hepsi sizin için Allah-u Teala'nın karşılıksız olarak verdiği nimetlerdir. Sizden hiçbir şey istemez. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz, sizin ihtiyacınız olan şeyleri, sizin ihtiyacınız olan şeylere kavuşmak istikametinde kullanmazsanız, mutluluk adı verilen o güzelliği yakalayamazsınız. Bütün bu nimetler Allah'ın dizaynında sizlere sadece mutlu olmanız için verildi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizi yarattı bir tek maksada yönelik, tek bir maksat. Sizlerden, hepinizden kim olursanız olun, hangi standartlarda yaşarsanız yaşayın, İnsan olarak yaratılan sizlerden Allah-u Teala sadece ve sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Sevgili kardeşlerim, siz ne yaparsanız yapın, Allah'a bir iyilik veya Allah'a bir kötülük yapamazsınız. Siz olsanız da olmasanız da o hep var olmakta devam edecektir. Sizin ona sağlayabileceğiniz hiçbir fayda
veya onda husule getirebileceğiniz hiçbir zarar söz konusu değildir. Olması muhaldir. Sevgili kardeşlerim, hani bir kelime vardır, farz-ı muhal manası olmaz ama olduğunu farz edelim. Muhal, olması mümkün olmayan anlamına gelir. Farz-ı muhal kelimesini pek çoğunuz farz-ı mahal olarak kullanıyor. Mesela diyoruz ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Kaybolması mümkün değildir. Ama farz-ı muhal olması mümkün değildir ama kaybolduğunu farz edelim. İşte buradaki muhal kelimesi olması mümkün değil. Allah'a sizin bir kötülük yapmanız veya bir iyilik yapmanız hiçbir şekilde mümkün değildir. O sizi yaratandır. Sizden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Sadece veren bir Allah. Karşılık beklemeden, karşılığa ihtiyacı olmayan bir Allah. Her şey O'nun, siz de O'nunsunuz. Her şey Allah-u Teala'nın, siz de O'nunsunuz. Ama düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizin dışınızda, sizden hariç, canlı veya cansız, ne yarattıysa, yarattığı her şeyi sizin için yarattığını söylüyor. Her şey sizin için. Her şey, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizin için. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ne kadar bahtlı kullar olduğunuzu düşünmeyecek misiniz? Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah-u Teala ne yaratmışsa hepsini sizin için yaratmış. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar sevgili olduğunuzu hiç düşünmeyecek misiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ayrıca bir sevinç konusu daha. Sizi de Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Onun için bu kadar seviyor sizi. İnsan Allah için yaratıldı ama insandan başka yaratılan her şey insan için. Öyleyse şu etrafınıza bakın, bu dünya, şu ulaşamadığınızı zannettiğiniz yıldızlar, onların ötesi 250 milyar galaksisiyle bir kainat, her zerresiyle sizin için yaratıldı. Ben oralara gidemedikten sonra nasıl benim için yaratıldı mı diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlere gidiyorsunuz. Ama başka bir şuurla hareket noktasına geçtiğiniz an fizik vücudunuz uykuya girer. Onun için o esrarlı noktayı bir türlü yaşayamazsınız. Uykuyla uyanıklık arasındaki o berzahı normal standartlarda geçemezsiniz. Allah Teala'nın size tayin mekan yetkisi vermesi lazım. Düşünüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar çok şey vermiş. Şükretmeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Hamd etmeyecek misiniz? Yaşıyorsunuz.
hayattasınız. Mutlu olmak için Allah-u Teala size her şeyi vermiş. Ve iblis bu mutluluğun bütün fakültelerini yok etmek için hayatını vermiş. Sonsuz hayatın içerisinde hepinizle ayrı ayrı uğraşan, hedefi sadece sizi mutsuz etmek olan bir varlık ilmiz. İstediği bir tek şey var. Kendisi sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşar. Tek zevki size bir kötülük yapabilmektir. Öyleyse kainatın en büyük dostu olan Allah, sizin de dostunuz sevgili kardeşlerim, kainattaki bütün insanların en büyük düşmanı olan şeytan, sizin de düşmanınız. En çok kimlere acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytanı dost edilerek onun zinvani ilimlerini başka insanları mutsuz etmek istikametinde kullanan zavallılara. Bu insanlar Allah'ın kendilerine ne kadar büyük ihsanlarda bulunduğunu, Allah'ın ne kadar büyük bir dost olduğunu hiç öğrenemeden şu dünyadan bir gün çekip gideceklerdir. Şu kubbede hiçbir hoş sadanın sahibi olmaksızın ızdıraplar içinde geçen bir ömür, şeytan uğruna tüketilmiş bir zavallı hayat başlamış ve bir gün yok olmuştur. Yokların içinde yaşayan, mutluluğu bir zerre bile tadamayan bir muhtevada insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şeytanla alışveriş yapanlar, büyücüler, hüddam yaparak cinleri insanların üzerine saldırtanlar, transandantal meditasyonla, yogayla meşgul olan zavallılar, Allah'ı bırakıp da şeytanla ve şeytanın ilimleriyle ünsiyet peyda eden ve mutluluğu orada arayıp sonsuz huzursuzluklar içinde yaşamak mecburiyetinde kalan zavallı insanlar, onlara hep acımışımdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istemez miyiz onların da sizler gibi güzellikleri yaşamasını, kalplerinin o kapkaranlık mağaralardan içinde yarasalarla temsil edilen o karanlık mağaralardan kurtulup Allah'ın sonsuz nurlarla aydınlatılan kalp ikliminde neşvi neva bulmalarını, nefslerinin bütün afetlerini yok etmelerini, ruhlarının bütün hasletlerini nefslerinin kalbine yerleştirerek nefslerini de ruh haline getirmelerini, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin için. Var oluşunuz bile
aslında bir mucizedir. Bütün olaylar her yaşadığınız anda sizdeki Allah'ın ihsanlarının neyi ihata ettiğini bir bilseniz. Düşünün ki 70 trilyon hücreyle mücehhessiniz. Her hücrenizde sizi her şeyinizde yeniden yaratabilecek olan bütün özellikleri taşıyan 23 çift kromozom. Bu kromozomlarla siz temsil edilmektesiniz. Vahdette kesret. Bir dinseniz sevgili kardeşlerim, her şeyiniz var. Şu dünyada yaşayabilmeniz için Allah-u Teala her şeyi elinize koymuş. Her şeyi sizin için yaratmış. Ne görüyorsanız etrafınızda. Şu dünya, şu gök, gökteki yıldızlar, onların ötesi, 6 tane alem, hatta yokluk 7. alem. Hepsi sizin için. Sadece sizin için. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda yaratıldınız. Hepiniz sizin için optimal olan değerlerin, sizin için optimal olan organların sahibisiniz. Kendi prototipinizin en müstesna bir örneği olarak yaratıldınız. Allah-u Teala tarafından seviniyorsunuz. Sevilmeseydiniz var olmazdınız. İşte o sizi çok seviyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz de onu sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Onları sevin ki her birinin onlara karşı duyduğunuz sevgisi size de sevgi döndürsün. Onları mutlu etmeye çalışın ki bu çalışmadan asıl siz kâm olun, asıl siz mutlu olun. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onun 2 katı mutluluğu siz yaşarsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Eğer başka insanlara şu büyücüler gibi, hüddam yapanlar gibi mutsuzluk ulaştırırsanız, başka insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirseniz, o mutsuzluğun 2 katını siz kendiniz yaşarsınız. Hayatınız bir zindan olur. Bir bataklıkta veya hiçbir ışığın girmediği, yalnız yarasaların yaşadığı kapkaranlık bir mağarada mutsuzluğunuzun çilesi içinde hayatınızı tüketirsiniz. Bir ot gibi yaşarsınız şu dünyada ve bir gün bu dünyadan ölen bir ot gibi ayrılırsınız. Sadece canlı olmanızın dışında hayatınız size hiçbir şey kazandırmaz. Her şeyinizi kaybedip Allah yolunda perişan olan insanlar olursunuz. Bir tarafta Allah yolu var ve siz Allah'ın yolunu bırakıp şeytanın yolunu saptığınız için bu sonsuz ızdırapları yaşarsınız. Onlar büyücüler ve hüddam yapanlar, onlar şu anda söylediklerimizin manasını
bütün boyutları idrak ediyorlar. Kaybettikleri şeyin ne kadar büyük bir değer taşıdığını anlıyorlar. Ama ne yazık ki her şeylerini kaybettikten sonra şeytanın bir dost olmadığını, kendilerini cehenneme götürmek üzere harekete geçtiğini ve bu dünyada da mutsuz kılacağını öğrenmiş durumdalar. Mutsuzlar, huzursuzlar ve sanki mutsuzlukların ve huzursuzlukların sebebi o kendilerine huzursuzluk verdiği insanlarmış gibi, verdikleri insanlarmış gibi, sanki onlardan intikam almak istiyorlarmış gibi mutsuzluklarını topluma huzursuzluk vermek suretiyle gidermek istiyorlar. Giderek daha karanlık bir noktaya ulaşıyorlar. Daha mutsuz oluyorlar. Ve cehennemin en derin köşelerinde yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, siz onlar gibi olmayın sakın. Nefsinizin, kalbinin o muhteşem aydınlığında hep en güzel serinlik rüzgarlarıyla en aydınlık günleri yaşayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sizinle beraber olsun. Sonsuz mutluluklara Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırması dileklerimizde ve dualarımızda, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Allah razı olsun.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar aksatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddetli parmak eklemlerindeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde ard arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı, nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimizi.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki insanların Allah Teala tarafından istenilen hedefleri sadece mutluluğa dayalıdır. Allah bütün insanlardan onların cennet ve dünya mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Yani Allah istiyor ki bütün insanlar bu dünyada mutlak bir saadeti yaşasınlar. Dünya üzerinde cennet saadetini yaşasınlar. Ve kıyametten sonra da mutlaka Allah'ın cennetine girsinler. İnsanları bu hedefe ulaştırmak isteyen Allah-u Teala, bütün insanların bu hedeflere ulaşmaları için bir vetire koymuş, 28 basamaklık bir merdiven. İşte bu merdivende en önemli rolü oynayacak olan insanlar muhakkak ki mürşitlerdir. Çünkü hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye kitap öğretmiş. Evvela Allah'ın ayetlerini öğretmiş, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını. Sonra onların nefslerini tezkiye etmiş. Sonra onlara Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmiş 4 kademe. Ondan sonra onlara hikmet öğretmiş 2 kademe. Sonra da onlara hikmetin daha ötesini öğretmiş. Böyle bir dizayn içerisinde bir öğrenim müessesesi ve tatbikat müessesesi var karşımızda. Hiçbir sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olduğu zaman o benim yegane mürşidim de ben ondan başkasına tabi olmam deyip başka bir kişiye tabi olmamazlık ettiler. Ve Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. O rahmetli olunca Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a ve sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Bu tabiyet meclisini gerçekleştiren bu 4 tane halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler. Yani irşadın sahipleri. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman irşadı bize farz kıldığını görüyoruz. Mürşidi de farz kıldığını görüyoruz. İrşad Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle farz kılınmıştır. Allah-u Teala diyor ki ucibu davete dâhi izâ de'ânî fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Muhakkak ki Allah size imanı sevdirdi. Kıskır ve isyanı kerih gösterdi. Küfrü de kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala irşadı farz kılmış, bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Allah-u Teala mürşidi de farz kılmış. Maide suresi 35. ayet-i kerime. وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ona, Allah'a sizi ulaşmaya kim vesile olacaksa, ne vesile olacaksa, o vesileyi, vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah-u Teala. Eğer Allah'tan bu vesileyi istemezsek, o zaman Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı mürşide ulaşamamış oluruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın farz kıldığı mürşid mutlaka Allah-u Teala'dan hacet namazı kılınarak istenmelidir. Bu mürşid acaba nasıl bir insandır? Mürşid odur ki Allah-u Teala mutlaka o mürşidin kulaklarındaki vakrayı almıştır. Vakra bir engeldir ki o kişinin kulakları duyar ama o kişi işitemez. İşte vakra duymaya değil, kulakların duymasını değil, o kişinin zihniyle kelimelerin manasına varmasına engeldir. Kişi duyar ama kulaklarında vakra olduğu için işitemez. Allah-u Teala irşat makamından muhakkak ki kulaklarındaki vakradan sonra kalbindeki ekinneti de almıştır. Ekinnet bir sistemdir ki nefsin kalbine konur Allah-u Teala tarafından ve kişinin irşat makamının sözlerini idrakine mani olur, kendisine mal etmesine mani olur. Bir de bütün insanlarla onların kendi mürşitlerinin arasında Hicab-ı Mestule diye bir gizli perdenin var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bu hususdan anlatıyor. Diyor ki Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i Allah'ı tek tek zikrederek okuduğun zaman, onları anlattığın zaman biz onlarla senin aranda bir perde kayın kalırız. Bir Hicab-ı Mestule, gizli bir perde. Onların kulaklarında vakra vardır, seni duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ikinnet vardır ve seni fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mürşid odur ki irşat kendi mürşidiyle arasındaki hicab-ı mestire vaktiyle Allah-u Teala tarafından alınmış ve mürşidine ulaşmıştır. Mürşid öyle bir insandır ki onun kulaklarındaki vakra Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Onun kalbindeki ekinnet Allah-u Teala tarafından alınmış ve yerine ihbat konulmuştur. İrşat makamı öyle bir kişidir ki onun kalbine Allah hidayet koymuştur. Bu kalbine koyduğu hidayetle onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. İşte Allah-u Teala bu hidayeti, kalbe konulan hidayeti anlatıyor. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet koyarız. Kişinin kalbine Allah-u Teala hidayet koyuyor. Bütün mürşitlerin kalbine Allah hidayet koymuştur. Sonra bu hidayet o kişinin nefsinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala ve ca'e bi kalbin minim ve onlar kalpleri Allah'a dönük olarak Allah'ın huzuruna çıkanlardır. Demek ki bir mürşit kalbine Allah'ın hidayet koyduğu ve Allah'ın kalbine koyduğu bu hidayetle kalbindeki nur kapısının Allah'a döndürüldüğü kişidir. Sonra mürşit odur ki Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala şöyle söylüyor. Femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lilislam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar. Bu göğsünü teslimi açtığı kişilerin aslında göğsünden kalbine Allah-u Teala'nın bir nur yolu açtığını görüyoruz. İşte Allah-u Teala kimin göğsünden kalbine nur yolu açmışsa bu nur yolu aslında o kişinin göğsünden kalbine açılan nur yolu kişinin Allah'a teslimiyetini ifade etmektedir. Teslim olmak için açılmış olan bir yol. Fakat bu yolla o kişinin kalbinin üzerine göğsüne gelen Allah'ın nuru o göğüsten kalbe ulaşır ve kalpten içeri daha sonraki aşamada girecektir. Mürşit odur ki Allah onun kalbinin içine imanı yazmıştır. Mürşidine, kendi mürşidine ulaştığı gün Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince Allah onun kalbinin içine imanı yazmıştır. Ve böylece kişi Allah'a göre de mümindir, insanlara göre de mümindir. Bu Allah-u Teala'nın evliyası nefsini önce tezkiye etmiş, sonra da tasfiye etmiştir. Yani nefsinin kalbinde önce Allah'a verdiği yeminin bir nişanesi olarak Allah'ın nurları o mürşidin nefsinin kalbinde yarıdan öteye geçmiş. Sonra ise tamamen o kişinin, mürşidin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla bezenmiştir. Mürşid odur ki Allah'a verdiği üç yemini de yerine getirmiştir. Nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmiştir başlangıçta. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Birinci teslim, fizik vücudunu Allah'a kul etmiştir. Mürşid olur ki bu aşamaları geçtikten sonra velayetin birinci basamağında, birinci makamında, fena makamında ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin dördüncü makamında, muslimler makamında veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin altıncı makamında nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Böylece mürşidin teslim keyfiyetini gerçekleştiren bir kişi olması söz konusu. Ruhun teslimini Allah-u Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle anlatır. Zalikel yevmül hakkı femen şahitaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıracak olan yolun sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz eder. Yani arkasından Allah-u Teala'nın söylediği, Allah'a varan o kişinin ruhuna Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur. Demek ki ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece bu kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın zatında yok olmak. Yani Allah'a ruhun teslim olması hali. Bu velayetin birincil kademesidir. Bütün mürşitler ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir. Sonra bütün mürşitler Allah-u Teala'nın kendilerine altın bir taht ihsan ettiği insanlardır. Altın ve üzerleri mücevherlerle süslü tahtlar. Mürşit olur ki Allah-u Teala onun fizik vücudunun da Allah-u Teala'ya teslim olduğunu söylüyor. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah-u Teala bu Allah'a ulaştırmayı dilediği kişilerin göğsünden kalbine bir nur yol açacağını söylüyor. Ve bu kişilerin bir neticeye ulaşması söz konusu. Fizik vücutlarını mutlaka Allah'a teslim edecekler. Nisa suresi 125. ayet-i kerime, فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Böylece bütün mürşitler sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş olan Allah'ın kullarıdır. Yetmez, bütün mürşitler teslimlerini tamamlamışlardır. Velayetin altıncı makamında, İhlas makamında nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Bu Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala'ya söylediği, Rabbimin rahim esması tecelli ettiği takdirde insanlar nefsi emareyi aşabilirlerin ifadesi. Ama bu aşma olayı bir gün öyle bir noktaya ulaşıyor ki o kişi Allah'a bütün emanetlerini teslim ediyor. İşte üçüncü emanetin teslimi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılmış. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde muhlis, Allah'a teslim olmuş. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek halis olmuş. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmiş, insanlar olarak olmak emrolundular diyor. Demek ki bütün mürşitler önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, en sonra da nefslerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Onların teslim olduklarını Allah-u Teala 3 ayet-i kerimeyle anlatır. Birincisi Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Buyuruyor ki, deyin ki ey sahabe, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Allah-u Teala 2. ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ve Allah Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki, ne zaman onlar sizlerle bir sözleşme aktetseler ve buna uymasalar, o zaman onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. İşte sahabe nasıl Allah'a teslim olmuşsa Allah'ın bütün mürşitleri onlar gibi Allah'a teslim olanlardır. Yani ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir mürşide dikkatle bakalım. Mürşidin 3 tane yakinin sahibi olduğunu göreceğiz. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin. Bir insan kalp gözü açılmadan, kalp kulağı da açılmadan her istikamette ilm ve yakinin sahibi olabilir. Kitaplar okur, insanlardan bilgiler alır ve kalp gözüne ve kalp kulağına dayalı olmayan bir takım bilgileri edinir, kendisine yerleştirir ve böylece ilm ve yakinin sahibi olur. Onun yakini ilim kademesindedir. Asla ilmi aşamaz ve irfan hudutlarının içine giremez. Peki burada bitiyor mu? Hayır. Bir de aynel yakin var. Ne zaman bir insanın kalp gözü açılırsa aynel yakine girer. Kalp kulağı açılırsa aynel yakinin içindedir. Ve zemin katın ötesindeki birinci gök katından başlayarak Allah-u Teala o kişiye gök katlarının hepsinin görüntülerini verir. İnsan ruhlarının bu katlarda hangi gelişmeleri gösterdiklerini, hangi evrimden geçtiğini açık açık o kişiye gösterir ta 7. katın son ve en üst alemi olan Sitre-i Münteha'ya kadar o da dahil olmak üzere bütün varlıklar alemi gösterilir. İşte burada o kişi aynel yakinin sahibidir. Ve neticede bir gün tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından ve Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet ederek tövbe-i nasuhun sözlerini verir. O kişi de Allah'ın söylediği sözleri tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. İşte ne zaman bu olay gerçekleşirse o kişi artık irşat makamının sahibi olacaktır. Eğer Allah Teala onu irşada tayin edecekse tövbe-i nasuha davet ettikten sonra tövbe-i nasuhun neticesini aldıktan sonra der ki irşada memur ve mezun kılındım. Böylece kişi Allah Teala tarafından mürşit tayin edilir. Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrine. Onlardan imamlar kıldım, mürşitler kıldım. Kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Demek ki bir insanı mürşit kılan Allah'tır. İşte mürşit odur ki Allah tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. 3 tane yakinin de ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olan mürşid Allah Teala tarafından irşat kademesinin sahibidir. Salaha ulaşan mürşid hakkı yakininde sahibi olur. Çünkü salahta Rabbini görür, hakkı görür ve böylece ilmel yakininde, aynel yakininde, hakkı yakininde sahibidir. İşte mürşid odur ki nefsindeki bütün afetleri yok ettiği cihetle kendisine yapılan kötülüklere kötülükle mukabele etmez, edemez. Çünkü nefsinde hiçbir afet yoktur. Kendisine yapılan kötülüklere iyilikle mukabele eder. Seyyiatta salihatla mukabele eder. İşte Allah Teala'nın irşat makamı bu standartların sahibidir. Her devirde Allah'ın evliyası hep var olmuştur. Zamanımızda da vardır. Gelecek yıllarda da kıyamete kadar hep Allah'ın mürşitleri var olacaktır. Ve bilelim ki ancak o mürşitlere ulaşıldığı takdirde insanlar Allah'a ulaşabilirler. Aksi mümkün değildir. Ne zaman mürşidimize ulaşırsak Allah-u Teala'nın 7 tane hediye alırız. 1. Mürşidin ruhu başımızın üzerinde derhal yerleşir. Mürşit odur ki hacet namazı kılan insanlara Allah-u Teala'nın gösterdiği zaman veya o kişiler bu mürşide ulaştığı zaman el öptükleri anda mürşidin ruhu mutlaka onların başının üzerine süsler. İkincisi, mürşide ulaştığımız gün Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Mürşide ulaştığımız gün Allah-u Teala herkes için bir hedef tayini yapar. Kim mürşide ulaşırsa o kişinin Allah'tan aldığı ihsan bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubunun kademe kademe gerçekleşmesi gibidir. 1'e 100'den 1'e 700'e kadar olgunlaşır bu meyveler. Allah'ın 4. ihsanı o kişi için bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. İşte birincisi dedik, o kişinin başının üzerine mürşidin ruhu gelir ve yerleşir. Bu olay Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre gerçekleşir. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kişiye şöyle söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarının başlarının üzerine, kullarından layık olanların dilediklerinin başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Furkan 70. Allah Teala diyor ki kim diyor böyle bir tövbeyi gerçekleştirirse, yani mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse o kişi mümin olur ve biz onun bütün günahlarını sevaba çeviririz. Arkasından diyor ki o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner ve Allah Teala tarafından kabul edilir. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bir hedef var bütün insanlar için. Bu hedef açık ve kesin. Dünya saadeti. Bütün mürşitler hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuşlardır. Ve kendilerine yapılan kötülüklere daima iyilikle mukabele edenlerdir. Böyle insanlardır çünkü nefslerinde afetler yoktur. Ve bir insan böyle bir mürşide ulaştığı zaman mutlaka ondan 4. hediyeyi de alır. Bu hediye o kişi için Allah'ın ona vereceği 700 kat hediyedir. Yani bir sevabına, bir derecelik sevabına Allah Teala 1'e 100 vermeye başlar. Bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar çıkarır. Bunun ötesinde 5. hediyesi Allah Teala'nın o kişiye mürşidine ulaştığı takdirde kalbe ulaşan salavat isimli yeni bir nuru daha göndermesidir. Rahmet, faz ve salavat olmak üzere 3 tane nur birden o kişinin iç dünyasını tamamen aydınlıklardan oluşan bir sotiye ulaştıracaktır. Mürşidin ulaşılmasıyla, mürşide ulaşılmasıyla kişiye Allah'ın ihsan ettiği 6. hediye o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. Allah muhakkak bu kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ne zaman başının üzerine Allah-u Teala mürşidin ruhunu getirirse o kişi için söz konusu olan şey mutlaka bir hedefe gitmektir. Burada o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığını ve kişinin mümin olduğunu görüyoruz. Böyle bir olayı yaşayan kişi son bir hediyeye de hak kazanmıştır. Allah-u Teala nefsin kalbinin nur kapısını, kapısındaki mührü açarak o kalbin içine iman yazdığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbindeki mühür hareketli hale gelmiştir. Böyle hareketli hale gelen bir mühür sebebiyle bu kişinin nefs tezkiyesine başladığını görüyoruz. Çünkü artık o kişinin kalbinin içine Allah'tan gelen rahmet, fazl ve sevap beraberce girmeye başlar. Öyleyse bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala'dan 7 tane hediye alır gördüğünüz gibi ve aynı zamanda hidayetten nasibini de alır. Yani dalaletten hidayete ulaşmış olur. Artık bu kişi dalalette olan bir insan değildir. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi hidayete adım atar. Hidayete adım atmak hidayete ermek değildir. Hidayete adım atan kişi hidayete başlamıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştırmıştır. Allah'ın bütün mürşitleri insanların ruhlarının sırat-ı müstakime ulaşması için birer vesiledirler. Ve böylece kişi nefsini 7 basamakta tezkiye edecek ve ruhu da 7 tane gök katını yükselerek açacaktır. Bunu gerçekleştiren gene mürşidin yardımlarıdır. Ve o kişi fena, beka, züht, teslim, ullelbap, ihlas ve selam makamlarına birer birer ulaşacaktır. Gene mürşidinin yardımıyla. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın evliyası irşat makamının sahibi oldukları zaman insanlara büyük faydalar sağlayan bir takım özellikleri içerirler. Öyleyse mürşid odur ki başka insanların hem cennet saadetine ulaşmalarını temin eder hem de dünya saadetine ulaşmalarını temin eder. İşte Allah-u Teala'nın mürşitleri bütün insanlar için vazgeçilmez unsurlardır. Çünkü kim olursa olsun

0: Onların bütün insanların da aslında nefslerini hüsrana düşürenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Nefslerini hüsrana düşürenlerin, hüsranda olanların ise Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince cehenneme gidecekleri ifade ediliyor. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit bütün insanları cehennemden Allah'ın kendisine verdiği o vazifeyle kurtarmaya çalışan ve bunu başaran insandır. Mürşide ulaşıldığı anda o kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazar. Bu kişiyi mümin kılar. Nefs tezkiyesine başlar kişi, bu kişiyi mümin kılar ve ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkar. Bu da kişiyi mümin kılar. Allah Teala ise Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde mümin olan insanlar ister kadın olsunlar, ister erkek olsunlar, Allah Teala'nın onları mutlaka ama mutlaka cennetine ulaştıracağını ifade ediyor. Diyor ki o müminler ki Allah onları mutlaka kadın olsun erkek olsun cennetine ulaştıracak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte Allah-u Teala'nın mürşitleri demek ki onlardır ki onlar başkalarının cennet saadetine arkadan dünya saadetine ulaşması için Allah'ın kendilerine verdiği yetkiyi kullanmakta ve insanların bu hedeflere ulaşmasında büyük ölçüde yardımcı olmaktadırlar. Asli unsurları böylece oluşturmaktadırlar. Demek ki mürşit bütün hayatımızda çok önemli vazifeler üstlenmiş bir insandır. Ve eski devirlerde hep var olduğu gibi mürşitler, şimdi de bu devirde de hep vardır. Ve bütün kavimlerin içinde de vardır. Bunlara hidayetçi de diyor Allah Teala ve buyuruyor ki küllü nefsin küllü kavmin minhat. Bütün kavimler için hidayetçi vardır. Hangi kavimde yaşarsanız yaşayın, hangi devirde yaşarsanız yaşayın, bütün bu devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın hidayetçileri var olmuştur, hep var olacaktır. Öyleyse yaşamakta olan Allah Teala'nın evliyasına ve mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bunun için hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan mürşidinizi dileyeceksiniz ve Allah'ın sağ olan, hayatta olan mürşitlerine ulaşacaksınız. Ama rahmetli olan mürşitlerden de insanların yardım istemesi yanlış bir şey değildir. Zaten bu yardım direkt olarak onlardan istenmez. Onların Allah'a dua etmesi talep edilir. Talep sahibi tarafından. Yani bu talep sahibi Allah Teala'dan talepte bulunmuştur. Ama o güne kadar talebi yerine getirilmemiştir. O da Allah'ın bir evliyasına gitmiştir. Rahmetli olan bir evliyaya. Demiştir ki benim Allah'a olan taleplerim bugüne kadar cevapsız kaldı. Ama sen Allah Teala'nın bir büyük evliyasısın, mürşidisin. Eğer benim için sen de dua edersen inşallah Allah Teala dualarını kabul eder. Senin duan bereketiyle bizim de işimiz yürür. Yani ben senden şunu istiyorum, şunu yap değil. Ben Allah'tan bunu istedim. Bugüne kadar gerçekleşmedi. Senin de duanı talep ediyorum. Ancak sen dua edersen Allah'ın bir evliyası olarak inşallah Allah Teala benim talebimi de kabul eder tarzında bir işaret. Öyleyse unutmayın. Allah'ın yaşayan evliyası her zaman vardır ve bütün taleplerinize cevap vermek üzere vardır. Mutlaka saadet onların eliyle gerçekleşir. Hepinizin Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşitlere ulaşarak mutlaka dünya saadetine ve cennet saadetine ulaşmanızı dilerim. Allah razı olsun.
1: Fatiha. As-salavat, Allah'a salallahu aleyhi ve sellem, şeytan acımsın. Elhamdülillahi Rabbil alemin, arrahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve l-dâllîn. Euzü billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. sevgili

bilmiyoruz dinleyenler. Bir büyük noktada o beraber olan o büyük sevgini Allah'tan bahsetmenin, anlatmanın ve dinlemenin, Allah'ı anlatmanın ve Allah'ı dinlemenin o süre getirdiği o büyük sevgi bir defa daha yaşamak üzere bir aradayız. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Allah'ımıza. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ı hiç unutmuyorsunuz değil mi? İslam, İslam'ın 5 tane şartından ibaret bir İslam değildir. O şartların hepsi vardır, geçerlidir. Ama İslam sadece o şartlar değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın belki 5 şartı yerine 5 tane safhasından bahsetmek daha uygun bir çözüm. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. Ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek, 3. Fizik vücudu Allah'a ahsen kılarak teslim etmek, 4. Nefsi Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak teslim etmek, 5. 5 tane safha. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis ağlarını örüyor. Muhtevaya dikkatle bakın. Bir bütün Kur'an-ı Kerim ortada dururken, bütün sahabenin tatbikatı belliyken, hem Kur'an hükümleri gereğince belliyken, hem sünnetler gereğince belliyken, İblis insanlara bütün güzellikleri unutmayı, unutturmayı başarıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nedir İblis'in dizaynı? Orada bir başka muhteva var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için İslam'ın temel faktörlerini yok etmeyi kafasına koymuş ve ne yazık ki bunu insanların en azından kafalarındaki imajlar açısından başarmış durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en üstteki çok koyu rengi aç biraz, hafiflet yani. Kıptırmızı olmuş siyah gibi. Arkadaki fonu siyah tutma, bu şunun ötekinin rengine bir kere aç. Tamam. Oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı hep beraber gözden geçirelim. En güzeli ulaşmanın standartlarını yaşayalım beraberce. Ve her şey en güzel olsun diye düşünüyorum. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam ancak Allah'ın emirlerinin alındığı, yerine getirildiği bir ortamdır. Yoksa insanın mutlu olması hiçbir şekilde, hiçbir şart altında mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte insanoğlunun Allah ile olan ilişkisi sonucunda Allah'ın insanoğlundan beklediği şey mutluluk. Ama bir de bakıyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk meselesi İblis tarafından yok edilmiş. En azından insanlara inandırılmış. Öyle şeylere insanlar inanmışlar ki o inandıkları şeylerle kurtuluşları, cennet saadetine ulaşmaları mümkün olmadığı gibi tabiat ilanın çok ötesinde bir olgu olan dünya saadetine ulaşmaları hiçbir şekilde mümkün değil. İblis fütursuzca Allah'ın fazlarını devre dışına çıkarıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu nasıl bir olgu ki İblis bunu başarıyor. İşte
insanlar Allah ile olan ilişkileri ve bu dizaynın neticesi. İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İblis onlara unutturmayı başarmış. Asırlar boyunca insanların söyledikleri şeyler, insanların yazdıkları kitaplar ve için cemaatleri cennete ulaşamaz bir hale getirmiş. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın 5 tane safhası yok artık. Onlardan hiç bahsedilmez olmuş. Ama bunlar olmayınca cennet nasıl da oluşmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunlar yoksa hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim 4 hükmünü birbir ardından koyuyor. Farzını koyuyor. Bu farzı yapmayanın cezasını ortaya koyuyor. Farzı gerçekleştirenin mükafatını ortaya koyuyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin emre, Allah'ın farzına itaat ettiğini, mutlaka o farzı yerine getirdiğini buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte meselemize bu açıdan baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, hepsinin kainatın en büyük mürşidine ulaştıklarını, hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırarak teslim ettiklerini, hepsinin fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin nefslerini ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini kesin olarak görüyoruz. Tabiatıyla hepsinin de hem cennet saadetini hem de dünya saadetini kazandığı kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek, müşteri ulaşmak ve ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bunların üçü sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç kademe insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girer. Mürşidine ulaşan hem mümin olduğu için hem delaletten kurtulduğu için iki defa daha cennete girme hakkını kazanır. Ruhunu Allah'a ulaştıran ruhunu Allah'a ulaştırıp evliya olduğu için ruhunu Allah'a ulaştırdığı için dördüncü defa cennete girme hakkını kazanır. Dört ayrı cepheden cennete girme hakkını kazanır. Fizik vücudun Allah'a kul olması dünya saadetinin %90'ını temin eder. Ama daimi zikir dünya saadetinin %100'ünü temin eder. Ve daimi zikirle beraber nefsin de Allah'a teslim söz konusudur. Nefsteki bütün afetlerin yok olması ve yerlerine ruhun hasletlerinin alması. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, A'dan Z'ye İslam bu. İslam kelimesi silim çökünden geliyor ve en büyük manası teslim olmak. İnsanoğlu üç ayrı cesetten yaratan Allah-u Teala, onun mutlaka Allah-u Teala'ya teslim olmasını farz kılmış. Ruhunu Allah'a teslim edecek, fizik vücudunu Allah'a teslim edecek ve nefsini Allah'a teslim edecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde İslam'a baktığımız zaman İslam'ın dört başı mamur bir mutluluk vasıtası olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın bir mutluluk köşesi olduğu, bir mutluluk davetiyesi olduğu ve bir mutluluk garantisi olduğunu görüyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler,
Allah-u Teala hepimize İslam olmayı şimdiye kadar indirdiği bütün kitaplarda farz kılmış. Hazreti Musa indirdiği Tevrat'ta da, Hazreti Davud'a indirdiği Zebur'da da, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'de de, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de de hep İslam'ı farz kılmış seviyiz. Yani Allah'a ruhun, fizik vücudun, yani için ve nefsin teslim olmasını. İşte böyle bir insan sevgili izleyenler ve dinleyenler bir kurtuluş basamağı olarak Allah'a ulaşmayı dilediği noktada cennet saadetinin sahibidir. Birçok insan la ikrahe, la rahat et dünya derler. Dünyada rahat yoktur. Dünya hep üzüntülerle, sıkıntılarla geçecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlar Kur'an-ı Kerim'in lafzının da bir kısmını sadece bildikleri için bu kadar söylüyorlar. Ama aslında sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in bütünü hem cennet saadetini içerir, hem de dünya saadetini içerir. İblisten insanoğlunun Allah'a dönük kesimini tamamen kurtarır. Yani bugün bizim dünyamızın dışında daha birçok gezegende, pek çok gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar yaşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman hepsi için hedef, mutluluk. Hepsi için hedef, saadet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzele ulaştığı bir dizayn içinde yaşıyor. İslam'ı yaşamış olanlar, yaşamakta olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ı yaşamanın adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasının adıdır. Öyleyse kim İslam'ı yaşarsa o mutasavvuftur. Tasavvuf erbabıdır. Hangi İslam'ı yaşarsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların yazdığı kitapların bugün söylediği İslam'ı mı? İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'daki İslam'ı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaşadığı İslam'ı ve onunla birlikte sahabenin yaşadığı İslam'ı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hepimizin mutlaka İslam olmasını istiyor. Yani Allah'a teslim olmamızı ve üzerimize farz kılmış. Öyleyse o farz kıldığı şeye dikkatle bakalım. Gelişme noktalarını ayet oldukları basamakları itibariyle değerlendirdiğimiz zaman bir muhteşem olay görüyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'ın insanlara verdiği bütün emirlerde aynı hedefe yönelttiğini görüyoruz insanoğlunu. Allah'a teslim olmaya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak İslam olmaktır. Allah'a kul olmak İslam olmaktır. Allah'a teslim olmak İslam olmaktır. Mutlu olmak, cennet bir dünya saadetinin sahibi olmak İslam olmaktır. Yaşantının adı ise tasavvuftur. Bu konuda birçok masal anlatırlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tasavvufu İslam'ın dışında mütalaa etmeye çalışırlar.
Hint fakirlerinin yaşadığı hayatı da tasavvuflayan insanlar olmuştur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın dışında tasavvuf yoktur. O yaşanılan hayatın adına sufizm denir. İslam yoksa, Allah'a teslim olmak yoksa orada tasavvuf yoktur. Allah'a ruhun fizik bedenin nefsin teslimi söz konusu olmayan bir yaşantı, Hint fakirlerinin yaşantısı mesela Budist dininin manastır rahipleri olan monkların yaşadığı hayat, o da sufizmdir. Ama sufizm İslam yaşantısının adı değildir sevgili dinleyenler. İslam'ı yaşamak, ruhu, fizik bedeni, nefsi Allah'a teslim etmek, o tasavvuftur. Sevgili izleyenler, sakın zikirsiz bir tasavvuf düşünmeyin. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki farzlarının en büyüğü, en muhteşemi zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da Allah'a göre daha büyük bir ibadettir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, oraya dikkatle bakın. Muhteva en güzeli oluştursun. Eğer ruh Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuyorsa, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaşamamışsa, nefse aynı standartlara, fizik vücut standartlarına ulaşamamışsa, yani nefsin kalbindeki afetlerin hepsi yok olmamışsa, o kişi tasavvufi yaşantının muhtevasına tam olarak sahip değildir. Sevgili izleyenler, ne Budizm'de ne Brahmanizm'de ruhun Allah'a teslimi diye bir şey olmadığını düşünürler. Oysa ki eğer zamanla insanlar tarafından değiştirilmiş olsaydı, onlar da aynı hedefe yönelik olacaklardı. Ruhlarında, fizik bedenlerinde, nefslerinde Allah'a teslim olacaklardı. Öyleyse tasavvuf nedir sevgili izleyenler? Tasavvuf, Allah'a teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmektir. 22. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmektir. 27. basamak. Böylece Allah'a kul olduktan sonra daha üst kademeye geçmek isteyen bir kişi iradesini de Allah'a teslim etmek ister. İradesinin bağlanmasını, feshedilmesini talep eder. Allah'a kul olmak ona yetmez. Daha öteye geçmek istiyorum der. Sana köle olmak istiyorum. Sana esir olmak istiyorum. Ya Rabbi der. İşte tasavvufun en üst boyutu orada gerçekleşir. Bu salah makamını sondan üçüncü ve ikinci basamaklarıdır. En üstteki tasarruf makamına ise
her devrede sadece bir kişi ulaşabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe de tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'daki İslam'ı. Onların yaşadıkları İslam, zamanımızın İslam'ı zannedilen, zamanımızda İslam olduğu zannedilen, İslam'ın beş şartının çok ötesinde vasıflar içerir. Tabiatıyla tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı bütünüyle içerdiği için bugünün insanı da sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamak diye bir mükellefiyetin altında kendini hissetmediği için, kendisine öğretilenler öyle olduğu cihetle hissetmediği için ne demek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bugün insanlara İslam'ın beş tane şartını yaşayın deniyor. Ve İslam'ın beş şartını yaşadığınız zaman İslam'ı yaşamış olursunuz diyorlar. Çünkü İslam teslim demektir. İslam'ın da beş tane şartı olduğuna göre o beş şartı yerine getiren insan mutlaka Allah'a teslim etmiştir. Mantığa bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın farzları hiç hesaba katılmıyor. İslam teslim demek, biz böyle olduğunu söyledikten sonra onlar da aynı şeyi söylemeye başladılar. Güzel. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim demek olduğuna göre, İslam'ın da beş tane şartı olduğuna göre, beş şartı yerine getirin, Allah'a teslim olmuştur. Bildiğiniz zaman, o zaman ipleri kopardınız. İslam'ın bacaklarında, kollarında kestiniz. İslam'ı bitkisel hayata mahkum ettiniz. Nasıl bir İslam ki bu? İnsanı ne cennet saadetine ulaştırabilir, ne de dünya saadetine. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani tasavvufu yaşadılar. Yaşadıkları hayatın adı tasavvuftu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tasavvufun 9. asırda ortaya çıktığı iddia edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz bundan 9 asır önce ortaya çıktığı iddia edilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe 14 asır önce yaşadılar. 14 asır önce Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Tasavvufu yaşadılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Kur'an'daki İslam nedir? Beş defada olgunlaşan bir meyve. Sonucu mu? Tasavvufun ruhun da veçin de göğsün de Allah'a teslimi. Öyleyse üçü de teslim olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem de nefsinizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bu üzerinizde farz. Aynı zamanda sizin için bir hak. Çünkü bunları vererek, gerçekleştirerek, bunları Allah'a vererek, teslim ederek mutluluğu alıyorsunuz. Cennet mutluluğunu ve dünya mutluluğunu. Dikkat edin. İslam olmanın ne olduğunu tasavvufa insanlar adım atmadan öğrenemezler. Yaşayamazlar. Üçüncü bin yılın en büyük problemi sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların
Allah'ın söylediklerinden çıkarılması lazım gelen hükümleri artık çıkaramamasıdır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e okuyor. Diyorlar ki bunu anlamak zor. Ve insanların el yazması, kitaplarını insanların yazdığı, adım adım Kur'an'daki esasların değiştirildiği ve bugüne kadar ulaşıldığında insanların ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşması mümkün olmayan bir İslam'ı insanlara lanse ettikleri bir dizayn kitapların dizaynıdır. Kur'an'ın dizaynı değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an'ın dizaynı daha üçüncü basamakta insanoğlunu Allah'ın cenneti için eniş kılar. Bu kadar basit ve kolaydır İslam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn, insanları harekete getiren böyle bir dizayn sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk adım. İlk adım yoksa sonraki adımların gelmesi zaten söz konusu değildir. Öyleyse tasavvuf erbabı, ehli tasavvuf kimdir sevgili izleyenler? Gerçek İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam, Allah'a teslim olmak, bir insan için temel faktördür ve teslimin omurgasını zikir adı verilen bir müessese var. Zikir yoksa İslam olabilmek yoktur sevgili izleyenler, dinleyenler. Hiç kimse İslam olamaz. Zikirsiz İslam olmak mümkün değildir. Zikir yoksa ruhunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edemezsiniz. Nefsinizi teslim edemezsiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler. O zikir ki ibadetlerin Allah-u Teala'nın insanlara verdiği mutlaka yerini getirsinler diye farz kıldığı en büyük ibadettir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumu salat. Tenha anil fahşayı verdin. Münkeri. Velezik Allah'a ekber. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sana vahyettiğiniz o ayetler var ya Kur'an'daki. O Kur'an'daki ayetleri onlara oku, sahabeye oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Bu üç ibadet şeklinin hepsinin adı zikirdir.
Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek de bir zikirdir, zikrullah'tır. Allah Teala ve le zikrullahi ekber diyor ayet-i kerimenin sonunda. En büyük ibadet Allah'ı zikretmektir diyor. Zikrullah, Allah'ı zikretmek diğer iki ibadetin daha büyüktür, ibadetlerin en büyüğüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, göz göre göre İslam'ı mahvetmişler. İnsanların kurtuluş ümitlerini çürütlemişler. Siz kurtulacaksınız demişler. Ama onlara öyle şeyler bırakmışlar ki kurtuluşları gerçek anlamda mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf mutlaka Allah'la bütünleşmeyi mertebasını alır. Yani ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında ikna olacak, yok olacak. Ruhunuz Allah'ta olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktaya ulaştığınız zaman bu sadece birinci teslimdir. İlk teslimiz. Sonra fizik gücünüzü Allah teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah teslim edeceksiniz. Tasavvuf nefsin tesliminin de daha ötesine kadar, ondan sonraki son basamak olan salah basamakına kadar gider. Onu da motivasyon alır. İrşada ulaşır kişiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaşmak başka şeydir. Mürşid olmak başka şeydir. İrşada ulaşmak bir mürşid tarafından irşad edilmek anlamına gelir. Ama mürşid olmak, bir mürşid tarafından eğitildikten sonra, irşada ulaştıktan sonra Allah-u Teala tarafından da eğitilmeyi gerektirir. Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını açar, ona söyleyeceklerini söyler. Kişi Allah'ın söylediklerinin hepsini kalbindeki kulakla işitir. Allah-u Teala ona fizik ötesi pek çok şey gösterir. Sonra da gösterdiklerinin Kur'an'daki ayetlerini gösterir. Ve o kişi Allah'la konuşur. Ve böylece kişi artık sağır değildir. Allah'ın söylediklerini işitebiliyor. Kör değildir. Allah'ın gösterdiklerini görüyor. Dilsiz değildir. Allah ile konuşabiliyor. Ve tasavvufun hedefi nedir? Sağır, dilsiz ve kör olmayan insanlar yetiştirmek. Tasavvufun hedefi nedir? Cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılmak insanları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu uzun bir kültürdür. Her gün müktesebatınıza biraz daha fazla bir şeyler alırsınız, öyle olgunlaşırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis tuzağını kurmuş ve insanları 14 asırda gene insanların yazdığı yüzlerce, belki binlerce kitapla tuzağına düşürmüş. Ve insanlar
gerçekten İslam'ın 5 tane şartıyla kurtuluş olacaklarını zannediyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ulaşamazlar. Kurtulmak mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çok zor bir şey olarak kabul ettikleri Allah'ın cennetine ulaşmak hiç de zor bir şey değildir sevgili izleyenler. Bir tek dileğin sahibi olduğunuz zaman hedefe ulaştınız demektir. Bu bir tek dileğe iyi bakın sevgili izleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cennet sahibimiz olarak Allah-u Teala tarafından garanti edilir. Ve Allah size namazı sevdirir. Allah size zikri sevdirir. Allah size zekat vermeyi sevdirir. Bütün güzelliklere o sizi adım adım yaklaştırır, ulaştırır ve alıştırır. Her şeyi o dizayn eder. Sevgili izleyenler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığımız zaman, sahabenin hayatını incelediğimiz zaman, Allah-u Teala ne söylemişse onların hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. İşte bu Kur'an'daki İslam'ı yaşamak bu tasavvuftur. Bütün sahabe ehli tasavvuftu. Bütün boyutları tasavvufu hepsi yaşadılar sevgili izleyenler. Ruhlarımıza, fizik vücutlarımıza, nefslerini de Allah'a ulaştırdılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor ki, Habibim de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle yani kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek

Allah'a davet ederiz. Ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret gözüyle kalbimizdeki Allah'ı görecek olan gözle, basiretle, kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Kimlerin sevgili izleyenler? Benim ve bana tabi olanlarım diyor. Allah Teala öyle söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz var ve ona tabi olanlar var. Adları mı? Sahabe. Peki bir de tabi'in var. Onlar da tabi olmuşlar ki adları tabi'in. Tabi olmuşlar. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yetişememişler. Ondan sonraki devreyi oluşturuyorlar. Tabiiyetleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ve dört halifeden sonra olanlar. Ya da tabiiyetleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduktan sonra sahabeye tabi olarak gerçekleşenler. Hazreti Ebu Bekir de sahabedendi. Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de, hepsi sahabeden, sahabenin arasındaydılar. Öyleyse sevgili izleyenlerim, dinleyenler, sahabeyle olan insanların yaşadığı güzellikler, sahabenin yaşadığı güzellikler, bütün güzellikleri ihtiva ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dünya saadetinin bütününü elde etmişler. Her cennet saadetinin bütününü elde etmişler. Allah'a kendilerindeki bütün emanetleri teslim etmişler. İslam olmak şerefe ermişler. Ve tasavvufu yaşamışlar. İşte tasavvufu yaşayanların muhtevalarından birisi Allah'a çağırmaktır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, eğer insanlar Allah'a insan ruhunu ulaştırmaktan sizleri men ediyorsa, insanlara veriyorsa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar kurtulamazlar. Kendilerini bile bile ateşe atıyorlar. Bile bile demekten kastımız ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. Bütün sahabe yaşamışlar. Bu büyük şerefin sahibi olmuşlar. Ondan sonra gelen nesiller de yaşamış. Mesela tabi'in ihsanla tabi olanlar, sahabeye ihsanla tabi olanlar, tabi'in, onları da yaşamış. Tebe-i tabi'in, onları da yaşamış. Ve zamanımıza gelinceye kadar bütün cemaatlerin içinde giderek küçülen bir azınlık hep Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar. Allah'a teslim olmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu teslimiyet noktayı nazarı tasavvufu ihata eder. Biliniz ki hiç kimse daimi zikre ulaşmadan gerçek anlamda Kur'an-ı Kerim muhtevasında İslam olmak şerefine eremez. İslam teslim demektir. İslam üç teslim demektir.
Doğumunuzu Allah'a teslim etmek birinci teslimdir. 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci teslimdir. 25. basamakta gerçekleşir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü teslimdir. 27. basamakta gerçekleşir. İşte tasavvuf ermanında 28 basamağında yaşayanlardır. Bundan 14 sene evvel bütün sahabe 28 basamağı yaşadı sevgili izleyenler ve dinleyenler.

ve hepsi için beş aşamanın da kesin olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tasavvufun birinci safhasını hepsi yaşamış. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar. Tasavvufun ikinci safhasını da hepsi yaşamış. Kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a göndermişler ve sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'a teslim etmişler. Ruh Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatında ikna olmuş. Yok olmuş, teslimini tamamlamış. Sonra fizik uçlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsin, ruhun, fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu. En son teslim eden, teslim olan nefstir. Öyleyse bütün insanlar için güzellik işte bu açıdan geçerli sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların Allah'ın emirlerini yaşaması, hayatına tatbik etmesi ve onların arkasında olan mutluluğu yakalayıp kendisine mal etmesi. Öyleyse bütün sahabe ehli tasavvuftu. Osmanlı'nın ilk 400 yılında sahabenin çok büyük bir kısmı, Osmanlı'nın çok büyük bir kısmı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyordu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar bu sebeple örnek bir toplumu sergilediler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte beş safhadan bahsediyoruz. Ve bütün sahabenin beş safhanın hepsini yaşadığını kesin olarak biliyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bir defa sevgili izleyenler ve dinleyenler matemayı anlatabilmek için şuradan başlamamız lazım. Bütün Kur'an, bütün sahabe acaba ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp hidayete erdiler mi? Hepsi hidayet almışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala açık ve kesin bir ifadeyle bunu söylüyor. Bütün sahabenin hidayete erdiğini. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki onların hepsi bütün sahabe hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, hidayete ermiş. Sözün en güzelini dinlerler diyor, ahsen olanı dinlerler ve ahsen olan söze itaat ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onların hidayete erdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdığını. Öyleyse bakalım sevgili izleyenler ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. İşte Rad Suresinin 20-21-22. ayetleri Allah Teala buyuruyor اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ İleyhi raciun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayet-i kerimenin birleşmesi buraya ulaşıyor. Acaba
sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı sualinin cevabını Kur'an-ı Kerim kesin olarak biliyor. Hepsi bunu başarmışlar, hidayete ermişler. Bu hidayete erenlerin, Allah'a ruhlarını ulaştıranların aslında Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri ifade ediyor. Allah Teala Rad 20-21 ve 22'de şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِالْعَهْدِ اللّٰهِ فَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah ile olan ahitlerini, yeminlerini, misaklarını da, fizik vücudundan ahitlerini de hepsini yerine getirdiler. فَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Misaklarını, ruhlarını Allah'laştırmak konusunda Allah'a verdikleri misaklarını bozmazlar. Mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسَلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bütün sahabe bunu yapmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten ulaştırdıkları için sahabe. Sadece onlara sahabe diyoruz. Ötekiler sahabenin içinde yaşayan mürahiler, sahabenin içinde yaşayan münafıklar. Ayeti devam ediyoruz. Ve yuhafine su hesap, onlar kötü hesaptan cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşerne Rabbenin ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çerabenin onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse kimler bunlar? Allah'ın zatını dileyenler. Yani hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki ne yapmışlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala sevgili izleyenler. İşte bütün sahabe şoflarını Allah'a ulaştırdıklarına göre demek ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve cennet hepsinin olmuş. Hem Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde, 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Hem de Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Araf 157'de diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi hidayete, onların hepsi felaha erdiler. Kurtuluşa erdiler. Cennetlik oldular. Buyuruyor Allah-u Teala. Tevbe'inde de bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine cennetin hediye edildi. İhsan edildiği ifade bulunuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her güzellik Allah-u Teala tarafından sizin yaşamanız için var edilmiştir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabenin muhtevasına dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hepsi tabi olmuşlar. Tabi oldukları için iki sebepten daha cennete gitmeyi garanti etmişler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın cennetine ulaşmışlar. Ama onun ötesinde İslam, affedersin, iman sahibi oldukları için, mümin oldukları için cenneti hak etmişler. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıkları anda kalplerindeki küfür kelimesi alınmış. Kalplerine iman yazılmış, hepsi mümin olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ayrıca 10 ayet-i kerime gireyince felaketten de kurtulmuşlar.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sağ tabi oldukları için, dayetten kurtulanların da gideceği yer Allah'ın cenneti olduğu için, üçüncü bir açıdan daha Allah'ın cennetini kazanmışlar. Hepsi kainatın en büyük müşriklerine tabi olmuşlar. İkinci safhayı gerçekleştirmişler. Yani tasavvufu hem birinci boyutta Allah'a ulaşmayı dileyerek, hem ikinci boyutta yaşamışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler, müşride ulaşarak. Üçüncü boyutta ruhun Allah'a ulaşması.

Benim fizik vücutlarım da Allah'a teslim ettiklerini, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi? İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu ve içkimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da Allah'a tabi olanlar, Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı, mecimiz ve karıklarına Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Hidayet ermiş olacaklardı. Eğer bütün sahabenin zaten hidayet ermiş olduğunu gördük. Ama bu ayet-i kerime bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiğini söyledikten başka hidayete erdiklerini ve onların Allah'a teslim ettiklerini bir defa daha vurguluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba sahabe nefslerini de Allah'a teslim ettiler mi? Evet sevgili izleyenler, dinleyenler. Ali İmran suresinde 132. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki onlar o sahabe ey sahabe onlar size onlarla yaptığınız bir muayeneyi bozarak bir yanlış davranışlarda bulunurlarsa onlara deyin ki muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. İşte buradaki teslim bütün bir teslimdir. Tamamın teslimidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala sahabeyle diyor ey sahabe siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Bütün sahabe bu standart teslimde yaşadılar. Önce Allah'a teslim oldular. Sonra ölüler. Bu son teslim nefsin teslimi sevgili dinleyenler. Bir nefsin teslimi daimi zikre ulaşmadan hiç kimse için mümkün değildir. Sahabeye baktığımız zaman hepsinin daimi zikre ulaştığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler net olarak sevgili izleyenler, dinleyenler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin müllelvap olduğunu söylüyor. Ve Ali İmran Suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Li ulzelvap yeşkülallâhe kıyamen kuğudan ve alâ cunuhi. Ulzelvap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daim zikre ulaşmışlar. Onunla kalmamışlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Yani ihlas makamını da geçmiş, salah makamına ulaşmışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Allah-u Teala Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu açıklıyor. Diyor ki o hayırlarda yarışanlar var ya diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler dinleyenler. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler dinleyenler. Ve hepsinin de Fevzül sahibi olduğu cennete mutlaka gidecekleri ayet-i kerimenin sonunda açıklanıyor.

0: Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Bu teslimlerini en güzel standartlar içinde gerçekleştirdiler. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Tövbe-i Nasuh'a çağrıldılar ve daimi zikrin sahibi olmakta kalmadılar. Tövbe-i Nasuh'a çağrılarak irşat makamının sahibi kılındılar. Dört başı mamur bir İslami yaşantı onlar tarafından gerçekleştirildi. Onlar tasavvufu yaşayanlardı. İlk insanla beraber, Adem Aleyhisselam'la beraber bir grup tasavvufu yaşamışlardır sevgili izleyenler ve dinleyenler.
1: Önce bu noktaya ulaşmışlar.
0: İnsan olsan bütün mutluluğunu bu dizaynla gerçekleştirdiğini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabenin bu saadetli yaşadığı bir vaka, onlar gerçek anlamda İslam'ı, yani Kur'an'daki İslam'ı, yani tasavvufu yaşamışlar. İslam'ın 5 tane safhasını gerçekleştirmişlerdir. Ve İslam'ı yaşamanın adı, Kur'an'daki İslam'ı yaşamanın adı tasavvuftur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki tasavvuf sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Dinden murat mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepiniz için hedef tayin ettiği şey, sizlerin hepinizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu görmektir. Mutluluğu yaşamanızdır. İnsan kainattaki en üstün yaratılan mahluktur. Sizler de insansınız. Allah'ın katında en değerli mahlukları. Öyleyse insan olmak mutluluğu hak etmek için yeterli sebeptir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, insanlar kendi davranışlarıyla mutluluğu yaşarlar, kendi seçimleriyle veya mutsuzluğu yaşarlar. Her halükarda mutluluk veya mutsuzluk kişisel eğilimlerin tabii neticesidir. Allah'ın kanunlarını bilmeyenler, Allah'ı tanımayanlar, Allah için yaşamayanlar, onlar mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluk, herhangi bir olaydan memnun olmak demek değildir. Mutluluk, kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan her zaman mutludur, huzurludur. Saadet adı verilen o güzelliği yaşar. Öyleyse bu mutluluk nemene bir şeydir. Nasıl insan mutlu olur? Niçin mutlu olur? Allah'ın mutlu oluşunuzdaki fonksiyonu nedir? Her biri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de birer birer cevaplandırdığı hususlar. Evvela bütün insanların mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. Allah Teala hepinizi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayasınız diye hedef tayin etmiştir. Allah'ın sevgili kardeşlerim hepinizi mutlak olarak mutlu görmek istediğini, saadet içinde görmek istediğini hiç unutmamalısınız. O hepinizin sadece mutlu olmasını ister.

Allah için bu hedef hepinizi mutluluk adı verilen o güzelliğe ulaştırmanın temelini teşkil eder. Mutluluk birinci özellik olarak kesintisiz bir vetiredir. Mutluluk, gerçekten mutlu olan bir insanın her zaman mutlu olmasını ifade eder. Mutluluğun ikinci, onu başkalarından ayıran kesin hususiyeti, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde, bu üç ayrı cephede de mutluluğu yaşayabilmenizdir. Birincisi, kesintisiz oluşu. İkincisi, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak. Üçüncüsü, mutluluk bir uyum halidir, sulh ve sükun halidir. İşte bu nasıl bir uyum hali? Birbirine zıt faktörlerin elimine edildiği, yok edildiği bir hayat. Bir nefsiniz var doğuşunuzla birlikte sizde var olan, bir de doğduğunuzdan size üfürülen ruhunuz var. Ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Nefsiniz de %100 afetlerle. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık ve bunun gibi tam 19 grup afet nefsinizin afetleridir. Nefsiniz bu afetleri sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemenizi, hepsine itiraz etmenizi ve Allah'ın yasak ettiği fiillerinde hepsini işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri şeytanla kesin bir işbirliği halindedir. Şeytan nefsinizin afetlerini sizi huzursuz etmek için bir vasıta olarak devamlı kullanacaktır. Ruhunuza gelince ruhunuz hasletlerle doludur. Nefsinizde düşmanlık afeti var. Ruhunuzda dostluk hasleti. Nefsinizde kin var. Ruhunuzda sevgi. Düşmanlığa karşı dostluk, kine karşı sevgi, öfkeye karşı sükunet, bütün negatif faktörlerin pozitif karşılıkları ruhunuzun hasletlerini oluşturur. 19 grup haslet ve 19 grup afet. Birincisi ruhunuzun tüm özellikleri, bütünü. İkincisi nefsinizin tüm özellikleri, bütünü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlu kılmak istediğini kesin olarak
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtmektedir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmenizin emri, bu mutluluğun 24 saat boyunca devamının ilkesin işaretidir. Zikir, nefsinizin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat nurlarının zikir boyunca devamlı akmasını, ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bütün güzellikler bu dizaynı ifade eder. Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Hayat, Allah-u Teala'nın verdiği ömür kadar geçerlidir. Mutluluğunuz da bununla alakalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'nın hepinizi Allah ile birlikte görmesi söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevginin ışığında hepinizin mutlu olmasını istiyor sadece. Ve mutluluğun emirlerini vermiştir Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demek, mutluluğu ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep yaşayın demek. Çünkü siz zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar göğsünüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizi eğer daimi zikirdeyseniz kesintisiz olarak Allah'ın nurları doldurur. Bu nurlar fazıllardır ki Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını sizin için bir zevk haline getirmiştir. Yasak ettiği fiillerin işlenmemesini de mutlaka sağlar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müessesede bütün insanlarla muhteşem bir dostluğun kurulması söz konusudur. Bu dostluğun standartları içinde var olacaksınız. Dostluk sizin herkesi sevmenize karşılık herkesin de sizi sevmesini sonuçlandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

İş dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Bu kavga Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ilk adımı atmış olduğunuz bir başlangıç noktasını içerir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O şeytanın kuludur. Hidayette değildir. Şirktedir. Bütün bunlardan kurtulmanız, mutsuzluktan kurtulmanız demektir. Bir insan ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bu kişi için söz konusu olan şey, Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Mutlak olarak o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede mutluluğu yaşar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ilk farklılıklar oluşur. Allah'ın kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nurları göğsüne gelir. Göğsünün o yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe ilk defa nefsin kalbine %2 rahmet gelir, yerleşir. Bu %2 rahmetle beraber kişi mürşidini sormak imkanının sahibi olur. Ve Allah mutlaka gösterir. Kişi de ulaşır mürşidine. Ha, mürşidini kişi tanıyıp da o mutlaka seveceği bir kişidir. Ona ulaştığı zaman onun göğsünden kalbine açılmış olan nur yolu çok önemli bir fonksiyon hüviyetine girer. Fonksiyonel bir yapıya kavuşur. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin ruhuna vücudu terk et, senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ruhun vücudumuzdan ayrılması söz konusu olur. Bu ayrılmadan ruhumuzun Allah'a ulaşacağı noktaya kadar, 21. basamağa kadar o kişi büyük bir mutluluğun içindedir. Aslında çok zor bir durum gibi görünüyor. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Onunla mücadele edecek olan ruh vücuttan ayrılmış durumda. Kişide ya sadece afetler var. Ama bir de Allah var sevgili kardeşlerim. Bu noktada Allah Teala o kişi üzerinde öyle bir tesir icra eder ki bu tesir şeytanın o kişiyi mutsuz etmesine asla müsaade etmez. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde sözünü geçiremez. Onun Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, emrettiği şeyleri yapmaması mümkün değildir. O kişi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemez. Allah-u Teala'nın o kişiyi koruyucu kalkanı altına alması sebebiyle şeytan ona tesir icra edemez. Tesir icra edemezse kişi mutsuzluğa hiçbir şekilde yaşamadan mürşidine tabi olduğundan itibaren
Nefsinin kalbindeki nurlar ilk %7'ye ulaştığı zaman ruh birinci gök katına ulaşır, vücuttan ayrılmış olan ruh. Gayesi Allah'a ulaşmaktır. İkinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci kata kadar ulaşır ruh. Yedinci katta 7 tane alem geçer. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu muhtevada ruhun birinci gök katına çıkabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde yaptığı zikirle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi giderek artan bir zikir müessesesinin sahibi olur. Artan zikrine paralel olarak o kişinin nefsinin kalbinde fazıların toplanması söz konusudur. Zikir sayısı arttıkça nefsin kalbindeki nurlar da artar. İlk defa %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu, kendisine ayrılmış olan ruhu diğer ruhlarla beraber zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci kata kadar yükselir. Sonra üçüncü defa ruh birikimi, nur birikimi, ruh ikinci kattan üçüncü kata kadar yükselir. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ruh her %7 nur birikiminde yükselecektir. Yedi defa %7 nur birikimi, nefsin kalbinin %49 fazıl adlı nurla dolmasını ifade eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolar. İşte bu bir denge unsurudur. Nasıl başlangıçta nefsinizin %100 afetlerine mukabil ruhunuz %100 hasletlerle doluysa ve bu denge, kötülüklerle iyilikler arasındaki denge net olarak oluşmuşsa, burada da %51 nur, nefsin kalbinde %49 karanlık, %50 noktasında aynı dengeyi temin etmiştir. %51'inci de cevası. Ne oldu? Kişi başlangıçtaki denge noktasına tekrar ulaştı. Ama bir farkla ruhu Allah'a ulaştı. Kişi Allah'a ulaşma edildiği anda veli olmuştur. Evliyadan birisi olmuştur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ermiş evliya olur. Ermiş evliya olması onun dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşadığını gösterir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler %50 azalmıştır. Öyleyse ne olur? Bir kuvvetler dengesi yeniden oluşmuştur. Bundan sonrası o kişinin gayretine bağlıdır. Eğer bu kişi zikrini arttırabilirse bir gün günün yarısından daha fazla zikreden birisi olacaktır ki bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Bu nurlar %80'i aştığında o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu mutluluğun %70'i aşması demektir. Daha sonra kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'ü kaplayacaktır. Hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi mutluluğun üst noktalarını yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın yeni bir dizaynı söz konusudur. Allah Teala hepinizi mutlaka koruyacaktır. Onu seveceksiniz. Giderek artan bir sevgiyle, kesintisiz bir sevgi halesi sizi giderek
Allah'ı daha çok seven birisi yapar. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar arttıkça davranış biçimleriniz Allah'ın emrettiği davranış biçimlerinin standartlarında devam eder. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbindeki nurların en çok arttığı nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. Ulul erbab olduğunuz nokta. Orada, o noktada nefsinizin kalbinde nurlar %100'e ulaşır. Karşılarında Allah'ın güzel emirlerini yerine getirmek konusunda veya yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda artık bir düşman yoktur. Sadece şeytan onlara negatif şeyler söyleyebilir ama söyledikleri hiçbir zaman onlara tesir etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde ne zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman mutluluğun bütününü yaşamaya başlarsınız. O zaman iç dünyanızda afetler yoktur ki sizi mutsuz ve huzursuz kılabilsin. Allah'ın bütün emirlerini yerine zevkle getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri de işlemek sizin içinizden asla gelmez. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsınız. İşte bu noktadan itibaren siz öyle birisi olursunuz ki sadece başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Bu mutluluk verme olayına dikkatle bakın. Burada siz sadece başkalarını mutlu etmenin huzurunu, saadetini yaşarsınız. Herkesin mutluluk talebi farklı bir hüviyet gösterir. Allah Teala size emirlerini gönderir. Onların mutluluğu için her şeyi Allah'ın emrine paralel olarak yapmak sizin için bir vazife olur. Başkalarını mutlu kıldığınız sürece Allah'ın en çok mutluluğunu yaşayan insan siz olursunuz. Bu mutluluk üst katları göreceğiniz salah makamında, ihlas makamında daha yüksek boyutlara tırmanır. İrşat makamına tayin edeceğiniz salah boyutlarında ise Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle irşat makamının anahtarlarını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlar. İç dünyalarında, dış dünyalarında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşamışlar sevgili kardeşlerim. Her açıdan saadet sizin için sizleri bekliyor.
İşte yolun en güç aşaması züht noktasıdır. Zikrinizi günün yarısından her gün öteye taşımak. 12 saati açtıktan sonra işinizin çok daha büyük ölçüde kolaylaştığını göreceksiniz. Allah'ın yardımıyla daimi zikre ulaştığınız zaman dünyadaki büyük zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar sizi anlamayacak. Başkaları için hangi fedakarlıklarda bulunduğunuzu bilmeyecekler. Onlar başkaları için yaşadığınızın farkında olmayacaklardır. Ama siz hep Allah'la birlikte olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluktur, huzurdur. Daimi zikir ve onun ötesi mutlulukların şahikasıdır. O noktada iç dünyanıza bakalım. İç dünyanızda %100, %2 rahmet, %98'i fazla olmak üzere iç dünyanızda nefsinizin kalbinde %100 nurları göreceksiniz. Hepsi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte başkalarının mutluluğu söz konusu olduğu zaman onların mutluluğu için Allah Teala size çok şeyler yaptırır. O vücuda gelen olaylar dizisinde başkalarının hiçbir zaman anlayamayacağı fedakarlıklar yapmak durumunda olursunuz. O fedakarlıkları siz yapmazsınız. Allah size yaptırır. Maksat, Allah'ın hedefi herkesin memnun olmasıdır, mutlu olmasıdır. Onların her birisi sizin için, onların mutluluğuna metaller olduğunuz için, metaller olacağınız için bir saadet kaynağıdır. Her saadet ulaştırabildiğiniz kişi sizin mutluluğunuzu arttırır. İnsanların olaylar hakkında değer vermeleri, o noktada sizi hiç alakadar etmez. Çünkü siz Allah'ın iradesi altına girmiş olursunuz. İrşad makamını Allah-u Teala size ulaştırdığı zaman. Kalp gözünüzü açık, kalp kulağınızı açık. Daimi zikrin sahibisiniz. Ehli tezekkürsünüz, ehli hayırsınız, ehli hükümsünüz, ehli hikmetsiniz. Ve güzellikler hep sizin için sevgili kardeşlerim. İşte o zaman siz iç dünyanızdaki bütün afetler yok olduğu için iç dünyanızda %100 mutlu bir insansınız. Dış dünyanıza bakalım. Dış dünyanızda da başka insanlara karşı kin duyamazsınız. Onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunacaklardır. Onlar sizin yaptıklarınızı, Allah'ın size yaptırdıklarını kendi pencerelerindeki kendi mizanlarına göre değerlendireceklerdir. O pencerelerden görülen olaylar dizisi onların ölçülerine göre şekillenir. Ve
o şekillenme hep sizin için bir soru işareti oluşturacaktır. Herkes bütün olayları kendi seviyesinde değerlendirebilir. Allah'ın dizaynı Allah'a göredir. Ve Allah'ın tasarrufu altına giren bir Allah'ın tasarruf ehli, kendi iradesini kullanmak yetkisinin artık hiçbir zaman sahibi olamaz. O Allah'ın tasarrufunda, Allah'ın iradesindedir. Allah Teala başkalarının mutluluğunu temin etmek için onu daima hedeflere yönlendirecektir, kullanacaktır. O Allah'ın tasarrufundadır. Kendi iradesiyle bir şey yapması mümkün olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun en üst boyutunda iradenin devre dışına çıkması, ilahi iradenin kişiyi kontrolü altına alması ve kişinin sadece Allah için yaşaması gelir. Mutluluk bütün boyutlarıyla burada belirginleşir. Artık o kişi için kendi hayatı diye bir şey söz konusu değildir. Her an başkalarının suallerine cevap vermek için, başkalarının taleplerini gerçekleştirmek için yaşamak mecburiyetindedir. Bu bir büyük mutluluktur. İnsanların her açıdan taleplerinin yerine getirilmesi. Bu talepleri tayin eden Allah değildir. Kişiler kendi taleplerini oluştururlar. Allah Teala ise seçimini yapar. Tasarrufu altına aldığı kişiyi o seçimlere göre kişilerle karşı karşıya getirir. Onların taleplerini gerçekleştirmek onun asli vazifesidir. Ve Allah Teala bu seviyede o kulunu en üst boyutta bir huzur içinde yaşatır. Bu huzur başkalarına mutluluk ulaştırdıkça sadece devam eden değil, artan bir hüviyet gösterir. Sevgili kardeşlerim, dinize sahilden bakan bir insan, uzaklardaki bir geminin hiçbir şeyini göremez, dünya yuvarlak olduğu için. Birinci kattan bakan kişi aynı geminin direklerini görür ya da bacasını görür. Daha üst kattan bakan kişi ise geminin bütününü ve denizi görür. İşte Allah Teala'nın dizaynı bir bütündür ki sevgili kardeşlerim, tayin Allah'a aittir. Bütün güzellikler Allah için yaşanır. İşte o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasında bir kavga olmadığı için değil, sadece başka insanların mutluluğuna medar olduğu için de en büyük mutluluğu yaşayacaktır. Dış dünyasındaki kavga bitmiştir. Artık onun düşmanı yoktur. Başkaları
ona düşman olacaktır, onu yargılayacaktır ve kendi seviyelerinde bir görüşün sahibi olarak davranış biçimlerini değerlendireceklerdir. Ama o sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmakla mükelleftir. Bu Allah'ın iradesinin onun üzerindeki mutlak tecellisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada kişi iç dünyasında afetler olmadığı için iç dünyasında mutludur. Dış dünyasında herkes için yaşadığı için, herkese her açıdan yardımcı olduğu için mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın en sevdiği kuldur. Öyleyse en sevdikleri en üst noktada olanlar, en çok tenkide muhatap olanlardır sevgili kardeşlerim. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. O açıdan da Allah'ın dostları hep mutluluğu yaşarlar. Onlar için önemli olan Allah ile aralarındaki ilişkidir. Ve hep mutludurlar, hep huzur içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Dünyada da mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikre ulaşmanın yolunu mutlaka bulmalısınız. Ulaşırsanız göreceksiniz ki sizin de hakkınız olan mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalamış olacaksınız. Daimi zikre ulaşmanız iç dünyanızda %100 nurlar olduğu için sizi mutlu kılar. Dış dünyanızda başka insanlarla hiçbir probleminiz kalmadığı için onlar için yaşamaya başladığınız cennetle mutlusunuz. Allah ile ilişkilerde ise onun bütün emirlerini en üst boyutta gerçekleştirdiğiniz için mutlu olacaksınız. Öyleyse hedeflerinizi daha öteye, daha yukarıya, daha yukarıya doğru tayin edin. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın. Mutluluk sizin de hakkınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın insanlar üzerindeki tesir standartlarına baktığımız zaman insanlara verdiği hediyelere baktığımız zaman bunların ihsan ve nimet olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'ın ihsanları ve Allah'ın nimetleri. Öyleyse bu akşam sizlere Allah'ın ihsanlarından bahsetmek istiyoruz. İhsan, Allah-u Teala'nın karşılıksız olarak verdiği hediyelerdir. Biz mutlaka o ihsanı almak için bir şeyler yapmış olmalıyız ki Allah-u Teala bize bir hiç sebebiyle aşağı yukarı çok şeyler versin. İşte Allah-u Teala'nın verdiklerine baktığımız zaman bir hiç gibi bir sebebe dayalı olarak, yani sadece bir dileğimize dayalı olarak, şuradan kalbimizden Allah'a yaptığımız bir dileğe dayalı olarak Allah'ın verdikleri başlangıç standartlarında ihsan adını alır. Mürşidimize ulaşıncaya kadar geçen devrede aldığımız her şey ihsandır. Ne zaman mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o zaman da artık alacaklarımızın adı ihsan değildir, nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi Allah-u Teala bize ulaştırdı. Bizim görevimiz de sizlere ulaştırmak, sizleri Allah katında sevgililer kılmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sevgisi üzerinizdedir ve bir koruyucu şemsiye altına girmişsinizdir. Allah'ın ihsanları birbirini takip edecektir. İki türlü insan söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. 28 basamaklık Kur'an'ın bütün yelpazesinde bunlar birinci ve ikinci basamağı teşkil ederler. Olayları yaşarlar ve olayları değerlendirirler. Yani olaylara karşı reaksiyonları ortaya çıkar. Bu olayların değerlendirilmesi ve reaksiyonların ortaya çıkması o kişilerin bir ihsan veya nimet almasını ifade etmez. Mesele buradan sonra kendisini gösterir. Bu insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çıkaranlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur derler. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür derler. İnsana hayat veren ruhtur derler. Kur'an'a ters düşen bir sürü yanlışı ard arda sıralarlar. Ve bu insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama insanların %90'dan fazlası seçilenler arasındadır. Bu seçilenlerden her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o ihsanlara
muhatap olacak kişidir. Bilemeyenler Allah'ın ne ihsanına, ne nimetine muhatap olamazlar. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'tan ihsanları art arda almaya başlayacaktır. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakıyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani Allah'a mülaki olma konusundaki talebi, Allah'a yönelmeyi, bir başka ifadeyle münib olmayı üzerimize farz kılmış. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl diyor arkasından Allah Teala ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah Teala'dan nimet veya ihsan, başlangıçta alınanlar ihsandır, alamadığı gibi kendisini cehenneme mahkum eder. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah'tan ihsan alamayanların durumuna baktığımız zaman, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu üç vasfın ötesinde onlar tağutun kuludur, tağutun dostudur, hüsrandadırlar, hidayette değildirlerdir, kafirdirler, gidecekleri yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafillerdir, amelleri boşa gidenlerdir. O zaman ihsan alanlarla almayanlar arasında korkunç bir uçurum görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün bu negatif faktörlerden kurtulup ihsana ehil olanlar olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an bu negatif faktörlerin hepsinden kurtulur. Ve Allah Teala onun kalbine bakıp da kalbinde Allah'a ulaşma talebini gördüğü an o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli

edilemezse Allah o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli etmez. Rahim esmasıyla tecelli etmezse hiçbir zaman Allah-u Teala'nın katından o kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı bulaşamaz. Ulaşamazsa o kişi hiçbir zaman şeytanın tasallusundan kurtulamaz. Öyleyse kişinin Allah yolunda ilerleyebilmesi, Allah'a rüştünü ispat edebilmesi, ancak ve ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın rahim esmasına tecellisine bakıyoruz. Bu nasıl bir şey? Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Diyor ki Hazreti Yusuf Allah'a, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Bu rahim esmasıyla tecellidir ki o kişiye Allah-u Teala'nın furkanlar vermesine sebep olur. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki böylece Allah Teala size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne olur Allah Teala kişinin günahlarını örterse o kişi sevapları günahlarından daha öteli bir hale girer. Bu noktaya ulaştığı anda kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Bir insanın derecat açısından Allah'ın cennetine girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla mümkündür. Allah Teala müminin 102'de diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Bunlar hayat filmlerinizdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa bu mizanın, mizandaki hayrın fazla olması demektir, ağa gelmesi demektir. Onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinde Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Âl-i İmrân 15'te, Âl-i İmrân 198'de Allah takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Zaten bir sonraki ayet-i kerime, yani müminin 102'den sonra müminin 103 diyor ki, ama kimin de kazandığı dereceler hafif gelirse, kaybettiği dereceler fazlaysa, onlar hüsranlı olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilemezse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa, istikametindeki işaret, kişinin amel defterindeki durum.

Allah Teala bu istikamette buyuruyor ki kim hüsrandaysa onun amelleri heba olur, boşa gider diyor. İşte bu amelleri boşa giden insanlar. Amelleri boşa giden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Diledikleri an ne olur? Diledikleri an Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli ard arda o kişinin ihsanlar olmasına sebebiyet verir. Öyleyse Allah Teala'nın bu Rahim Esma tecellisinin neticesi olarak 7 tane ihsanını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin davete muhatap oldukları anda iki ayrı tutum sergilemeleri söz konusu olabilir. Allah'a ulaşma bir dileme davetine icabet etmezler. Ama bir karşılık, karşı koymayı düşünmezler. O zaman onların hastaları üzerine engeller koyar Allah Teala. Basar isimli görme hastasının üzerine Gışavet adlı bir perde koyar Allah Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim o kafirler, sen ne söylersen söyle, onlar için birdir, eşittir. Onlar mümin olmazlar. Allah Teala onların basarları üzerine, görme hastalıkları üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler. Böylece onlar idrak edemezler. Göremezler. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. Onun söylediklerini irşat makamının söyledikleri olarak değerlendiremezler. Ve söylediklerini değerlendiremezlerden murat böyle bir ifadeyi işitememek deniyor. Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek işitme hastasının vazifesidir. İşitemezler. Manasına varamazlar. Ve onu kalplerine indirdikleri zaman da kalpleriyle onu idrak edemezler. Kalpleri de mühürlüdür. İşte Allah Teala böyle olan insanlara üç furkan verir. O kapalı olan görme hastasının üzerindeki perdeyi kaldırır. Gışaveti kaldırır. O kişinin görme hastasının üzerindeki engeli mührü açarak kişinin irşat makamını söylediğini işitmesini temin eder. Ve kişinin kalbinin mührünü açar, ihbatı dışarı alır. Ve o kişinin kalbine, o kişinin kalbindeki ekinleti idraki önleyen ilahi kompütürü oradan çıkartır ve kalbin içine imanı yazdırır Allah Teala. Öyleyse Allah'ın tüm kainatı kontrolü altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi sünnetullah her zerreyi kontrol altında tutar. O sünnetullah bu kişinin üzerinde görevlerini yapar.
dört tane engeli kaldırır. Her birine o kişinin günahlarının dörtte biri kadar sevap vermek suretiyle kiramen kettim melekleri o kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtülen kişi hangi duruma gelir? Günahlarının karşılığı sevaphanesine yazıldığına göre bu kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü günahları kadar sevap ilave edilmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu sebeple kişi aldığı bu dört furkanla Allah Teala'nın cennetiyle müjdelenmiş olur. Çünkü o kişinin sevapları günahlarını aşar. Ya bir saat sonra ölse, ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala bize dört tane ihsanda bulunuyor. Bu dört ihsanıyla kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İkinci bir grup insan kendisine tebliğ yapılınca tepki gösteren, kızan, karşısındakini aşağılamaya çalışan, ona öfkesini belli ederek öfkelenen, sinirlenen, başka insanları da etkilemek arzusu olmayan bir kişi bu. Kendisi öfkeleniyor, kızıyor ama başka insanlarla bir ilişkisi yok. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırma konusunda bir gayreti yok. Böyle bir kişinin Allah Teala hastalarına değil, uzuvlarına tesir eder. Görme uzvu gözdür, işitme uzvu kulaktır, idrak uzvu kalptir. Öyleyse eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman öfkeleniyorsa, nefretle arkasını dönerek oradan ayrılıyorsa, o zaman bu kişinin uzuvları üzerine engel konulduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte bu hususu görüyoruz. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ve anlattığın zaman onlarla o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerle senin arana yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız. Gizli bir perde çekeriz. Yani seni irşat makamı olarak görmelerine, gözlerinin görmelerine engel oldunuz. Onların kulaklarına seni işitememeleri için, söylediklerinin manasına varamamaları için vakra koyarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Ve onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Öyleyse ikinci bir grup insana Allah Teala üç ihsan veriyor, dört ihsan veriyor gene ama farklı uzuvlar üzerine ihsanlar. Böyle insanların
hangi noktaya geldikleri ise Araf 179'da işaret ediliyor. Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bu ayet-i kerimeyi biz insanların çoğunu cehennem için yarattık şeklinde de yorumlayanlar var. Netice değişmez. Allah Teala evvelden biliyor kimin cehenneme gideceğini. Çünkü Allah Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuştur. O vaktin zamanın dışındadır. Ve bu sebeple böyle dediğini kabul edelim. Allah insanların çoğunu cehennem için yaratmış olsun. Pekala. Allah Teala diyor ki onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen ikinci grup insan, kendisine tebliğ yapıldığında nefretle arkasını dönen, tepki gösteren veya bağırıp çağıran, kısacası tebliği yapana mutlak olarak karşı çıkan birisidir. Böyle bir insan bu tebliğden sonra aklı başına gelmiş de Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği zaman Allah Teala bu kişiye de 4 tane Furkan verecektir. Ama onun hastaları üzerinde değil, uzuvları üzerindeki engelleri kaldıracaktır. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği bir vaka iken bir de başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorsa, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi diyor ki onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla o kitaplardaki ispat vasıtalarıyla beyinelerle ayetlerimizi ve hidayeti insanlara açıkladığımız halde açıklamamıza rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. İşte bu insanlar, burada geçen insanlar, onlar Allah'ın lanetine mahtaplarlar. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bize misak vermelerine rağmen onlar ki Allah'ın Allah'laştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve başka insanlara da bu konuda tesir ederek onların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler. Yeryüzünde bu sebeple fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Başka insanların da hidayete ermesine mani olan insanlar. Nisa 167, 168, 169 gene bu insanlardan bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَانًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرِ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا diyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların
sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Yani onlara Allah'ın emirlerinin tersini telkin ederler. Onları önlerler. Allah'laşmayı dileğini yapmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalettedirler diyor Allah Teala. Eğer sadece Allah'laşmayı dilemeselerdi kafir olacaklardı. Zaten insanlar doğuştan itibaren küfürdedirler. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar kafirdir. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedirler. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu insanlar da öyle. Allah'laşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Bu sebeple dalalette değiller, uzak dalaletteler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah-u Teala. Bir defa Allah'laşmayı dilemedikleri için dilemeyen herkes kafirdir. Bunlar da kafir. Ama zalim, çünkü başka insanların da Allah'laşmayı dilemelerine mani oluyor. Onlara zulmediyor bu kişi. Ama derecat kaybediyor bu sebeple. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmediyor. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Neden mağfiret etmez? Çünkü mağfiret etmek Allah'ın günahları sevaba çevirmesidir. Hiçbir zaman böyle bir insana Allah Teala'nın mağfiret etmesi söz konusu olmaz. Daha biraz açalım konuyu. Eğer bir kişi Allah'laşmayı dilerse o kişiye Allah Teala 12 tane ihsan verir. Konumuz bu ihsanlar. Onları mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman da Allah Teala ona mürşidini gösterir, sevdirir, ulaştırır. Kişi tabi olur. Tabi olduğu zaman da 7 tane nimet verir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne bu ihsanları ne bu nimetleri alamazlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse bu insanlar başkalarına negatif tesir ettikleri için hiçbir zaman onların mürşitlerine ulaşmaları, Allah-u Teala'nın onları mağfiret etmesi, günahlarını sevaba çevirmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Allah'ın mağfireti demek, kişinin günahlarını sevaba çevirmesi demek. Sadece Allah'laşmayı dileyen insanların Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılması halinde 12 tane ihsanla tabiiyet söz konusu olur. Sadece onların günahlarını sevaba çevirir Allah Teala. 12 tane ihsan alanların günahlarını sevaba çevirir sadece. Öyleyse bu vapta bir muhtevaya sahip olmayanlar, kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için her şeyin negatif olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhtevayı hiç gözden kaçırmamamız lazım. İşte insanlar var. Allah Teala onları müşriklerine ulaştırıyor ve onların günahlarını sevaba çeviriyor. Eğer insan Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa Allah onlara asla mağfiret etmez. Onları asla tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran, 7 tane gökleri aşan o tarik-i müstakim isimli yola asla ulaştırmaz. Ve onları ancak cehennem yoluna, tarik-i cehime ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalırlar diyor Allah Teala.
bu insanların Allah Teala hem uzuvları üzerine hem de hastaları üzerine engeller koyar. Uzuvları üzerine engeller koyar, gözlerin üzerine hicab-ı mestüre koyar, kulaklarına vakra koyar, kalplerine ekinnet koyar. Görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi engeller. Kişinin hastalarına da engeller koyar. Görme hassasının üzerine gışavet adlı perde çeker. İşitme hassasını mühürler. Kalbi de mühürler Allah-u Teala. Ve kalbe mühürledikten sonra ekinnet koyar. Böylece bu kişinin hem uzuvları kapatılır hem de hastaları kapatılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala'dan 7 tane ihsan alır. Uzuvları için 3 tane göz, kulak ve kalp. Hastaları için 3 tane görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası 6. Ve Allah Teala onun kalbine ihfat koyar. Bu 7. nimet olur. İşte bu noktada Allah Teala'nın 7 tane nimetinin var olduğunu görüyoruz. 7 nimetle ve 7 tane, affedersiniz, 7 nimetin değil, 7 tane ihsanının var olduğunu görüyoruz. Bu 7 tane ihsan, kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez gerçekleşir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. 8. basamakta burası, 7. basamaktır. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. 5. basamakta gözlerini ve görme hassasını görür hale getirdi. 6. basamakta kulaklarını ve işitme hassasını işitir hale getirdi. 7. basamakta o kişinin kalbinin mührünü açarak idrak edebilir ve kalbine ihfat koyarak idrak edebilir hale getirdi. Ve 7. basamakta olayı tamamladı. 7 tane furkan verdi. Kişinin bütün günahlarını örttü. Ve o kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisi. Hem hastaları itibariyle hem de uzuvları itibariyle. Ve bu kişinin gideceği yer cennet. Neden? Allah-u Teala bu olayı gerçekleştirirken o kişinin dizayn ettiği, düzelttiği her kapalı sistemine 7'de 1 derecat vererek 7 defa da kaybettiği dereceler kadar derecat kazanmasını temin etti. Böylece 7. basamakta kişi Allah'tan 7 tane furkan alarak sevapları günahlarından daha ötede birisi haline geldi. Allah'ın 7 tane ihsanı. Bu söz konusu olan 7 tane ihsandan sonra, yani o kişinin bütün günahlarını örterek, onu gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokarak, cehennemden kurtardıktan sonra, çünkü sevapları günahlarını aşmış olduğu bir noktaya getiriyor Allah Teala günahlarını örterek. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Peygamber'in suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine hidayet ederiz, onun kalbine ulaşırız diyor. Niçin ulaşıyor kalbine? Burası
8. basamak. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Nasıl toprak bir çorak hale gelip de suya hasret kalırsa, suya karşı huşu sahibi olursa, tıpkı bunun gibi gaybta Rahman'a huşu duyanların kalbini Allah kendisine çevirir diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilmiş olarak Allah'ın huzuruna gelirler diyor. Sonra mı? Burası 9. basamak. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kalbe ulaşması Allah Teala'nın 8. ihsanı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi 9. ihsanı. Ve 10. ihsan o kişinin göğsünü yarıp Allah'a ruhunu ve cini, nefsini ve fizik vücudunu teslim edebilmesi için o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açması. Diyor ki Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder İslam için. Onun ruh, fizik vücut, nefs ve irade teslimine ulaştırmak için onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların. Öyleyse önce kul Allah'a ulaşmayı diliyor. Sonra da Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve burası 10. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi bu noktadan sonra zikir yaparsa ne olur? Yaptığı zikir üzerine o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. 10. basamakta kişi 10. nimeti almış oluyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor Allah Teala. 11. basamağa geldik. Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapıyor. Ve bu zikir üzerine bu kişi ihsan ehli olduğu için, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ihsanlara ehil olduğu için Allah o kişinin kalbine rahim esmasıyla bu kişilerin tecellisi tamamlandığı için rahmet ve fazlatlı iki tane nur gönderiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve sadece Allah'ın isminin tekrarıyla gelen iki tane nur, rahmet ve fazl. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın onu teslim almak için, onun Allah'a teslim olmasını sağlamak için göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açtığı kişinin kalbine nur giren bu kişinin kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve zikir sebebiyle
sertleşmiş, kararmış, kasvet bağlamış olanların kalbi hiçbir olur mu diyor Allah Teala. O kişilerin kalbi gibi midir bu kişinin, Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişinin nurlu kalbiyle kalpleri kasvet bağlamış ve sertleşmiş olan insanların kalpleri zikir sebebiyle hem de zikir yapıyorlar ama Allah'ın katından hiçbir şey gelmiyor. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için, nura ehil olmadıkları için. Burası 11. basamak. Kişinin kalbine Allah'ın nurlarının o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaştığını ifade ediyor Allah Teala. Ve bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kişi zikir yapıyor. Artık Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne girecektir. Göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalbi sadece rahmet ve faz nurlarından bir tanesini kabul edecektir. Rahmet nuru. Çünkü fazlı tutacak olan iman kelimesi henüz kalbe yazılmamıştır. Rahmet nuru %1 derken %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. Kişi huşu sahibi olmuştur. Bunun üzerine o kişinin hacet namazını kılması ve üzerine farz olan mürşidi Allah'tan istemesi gerekir. Mürşid farz mıdır? Allah Teala diyor ki ayet 35'te ya eyyühellezine aminus aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizi Hakk'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, Hakk'a Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah'tan istemek. Üzerimize farz. Peki nasıl isteyeceğiz? Şartları söylüyor Bakara 45 ve 46. Allah Teala buyuruyor. Vesteinu bis sabr ve salatı innehu le kebiretun illa alel haşiin ellezine yuzunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan diyoruz çünkü namaz kılınarak bir talep söz konusu ise o talep mutlaka Allah'tandır. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane Allah'tan mürşit istemek, isteyin diyor Allah Teala üzerimize farz kılmış hacet namazıyla Allah'tan mürşidimizi sormayı. Ve bu konuda Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hep hacet namazı kılsa da mürşidini göremez. İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahibi hacet namazını kıldığı anda mutlaka mürşidini görür. Öyleyse neden? Çünkü Allah Teala huşu sahiplerini gösterecek yalnız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi huşu sahibi olabilir. Ve diyor ki Allah Teala o kişinin kalbine nurları gönderirim diyor. Gelen nurlar kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. 14. basamak. Allah Teala'nın mürşidini göstermesi kişiye Allah Teala'nın 12. ihsanıdır. 11. ihsan o kalbin içine rahmet ve fazlın ulaşması, rahmetin kalbe yerleşebilmesi. %2 bularak kişinin huşu sahibi olması,
Allah Teala'nın 12. ihsanı. Yani kalbe nurun girmesi ve kişinin huşuya ulaşması 11. ihsan, Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi 12. ihsan. Böylece on üçüncü basamakta kişi Allah'tan tam 12 tane ihsan alır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra kendisine verilenler artık nimet hüviyetini taşıyacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördüğünüz gibi ihsanların gelmesi kişi için son derece önemlidir. Mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü Allah Teala derhal o kişide tecelli eder, o kişinin sevaplarını günahlarının ötesine geçirir. Bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak Allah Teala'nın bir dizaynına sahip olmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve on dördüncü basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci ihsanlar grubu gelir. Yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci ihsanlar grubu gelir. Ve kişi 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. 12. ihsan kişiye mürşidinin gösterilmesidir ve ona tabiyetinin Allah Teala tarafından gerçekleştirilmesidir. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde oluşabilecek olan 12 tane ihsan söz konusu. Bu standartlar içinde mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, mürşidine ihsanla tabi olan kişidir. Bu kişi o zaman Allah Teala'dan 7 tane nimet alabilir. Sadece ihsanla tabi olanlar için. Şimdi bakıyoruz, bütün sahabeye tabi'in ihsanla tabi olmuşlar. Yani bu şartların sahibiymişler. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O sâbıkûne el-evvelîn var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı da Muhacirin'dendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiindendi. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Cennet onlara tahsis edildi ve onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. En yüksek fevzin, yani irşat makamına ait olan fevzin sahipleridir diyor. Tabiyetlerinin ihsanla tabiyet olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara sahabeden mürşitlerini göstermiş ve o mürşitlere tabi olmuşlar. Tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Böylece 12 tane ihsan olmuşlar. İhsanla tabiyetlerini gerçekleştirmişler. 12. ihsanları Allah Teala'nın onlara mürşitlerini göstermesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ihsanları konulu sohbetimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve az

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha beraberiz sevgili kardeşlerim. Bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere konumuz şeytanın tuzaklarından mümin olmak. Şeytan insanları mümin olma konusunda nasıl kandırıyor? Onlara diyor ki, Allah'a inanıyorsan müminsin. Gerisi lafı güzaftır. Her Allah'a inanan mümindir. Çünkü mümin inanmış demektir. İman, inanç demektir. Öyleyse mümin inanmış olan kime inanmış olacak? Allah'a inanmış olacak. Allah'a inanmış olan mümindir. Gerçekten eğer lügat değerinden gidiyorsanız sözün, gerçekten o neticeye ulaşıyor insan. İblis de bunun arkasına saklanarak aldatıyor zaten insanları. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de mümin olmak kavramı şeytanın bu ifadesi kadar basit değil. Yani mümin olmak sadece Allah'a inanmakla oluşmuyor. Başka şartların da gelişmesi lazım. Muhtevanın içine girmesi lazım. Allah'a inananlardan kimdir asıl müminler? Hem Allah'a inanmış olan hem de Allah'ın kalplerine imanı yazdığı kişiler. Nerede gerçekleşir? 14. basamakta gerçekleşir. Peki Allah-u Teala bundan evvel de bir insanı mümin kabul edebilir mi? Mümin standartlarında serdedebilir mi? Mümin olarak görür mü? Evet, görür. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Evvela mümin kelimesinin karşıtı kafir kelimesidir. Herkes bilir ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Kimdir kafir? Her şeyden evvel Allah'a inanmayandır. Allah'a inanmayan kafirdir. %100 doğru bir ifade. Allah'a inanmayan kafirdir. Peki kişi Allah'a inanıyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa neden mümin standartlarına değil de kafir standartlarında kabul ediliyor? Eğer o kişi Allah'ın istediği standartta bir mümin olsaydı, bir, Allah'a inanacaktı. İki kişiyi mukayese ediyoruz. Birisi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmıyor. Allah-u Teala onu mümin saymıyor. Kim Allah'a da inanıyorsa, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyorsa ve Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna da inanıyorsa ve Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın onun ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa ve Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah'ın verdiği söz gereğince ruhunu mutlaka kendisine, yani Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa kişi, işte o kişi Allah-u Teala tarafından mümin kabul ediliyor. Öyleyse mümin olmakla olmamayı ayıran çizgi Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Müminler cehenneme girmez. Müminler cennete girer. Allah Teala bu ayrımı kesin bir şekilde göz önüne seriyor. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayetiyle. Diyor ki Allah Teala,

Amiri olur da nefs tezkiyesi yaparsa nefsini tezkiye ederse diyor Allah Teala, işte o zaman diyor amiri salihat yapan mümin olup da amiri salihat yapanlar, işte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir tarif görüyoruz. Allah-u Teala'nın mümin tarifi, Mümin Suresinin 40 numaralı suresi, 40 numaralı ayeti. Mümin

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. Kim seyyiat işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Ve men amile salihan min zekerin ve insa, kim de erkeklerden ve kadınlardan, kim de amile salihan salih amel işlerse, nefsi ıslah edici amel işlerse, ve hüve müminun, işte onlar müminlerdir. Nefsi ıslah edici amel işleyenler, onlar müminlerdir. Fe ulaike yedhulunel cennete, onlar cennete konulacaklardır. Yurzekune fiha bi gayri hisab, orada onlar hesapsız rızıklandırılacaklardır. Kimmiş? Nefsi ıslah edici ameller işleyenler müminmiş. Öyleyse mümin olmak nefsi ıslah edici ameller işlemekle gerçek anlamda tahakkuk ediyor. Bu noktaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamağı görüyoruz. Allah Teala mümin olanın temel standartlarını oluşturuyor 14. basamakta. Onlar müminlerdir. Kalplerine iman yazılan kişilerdir. Nefs tezkiyesi yapan kişilerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mümin olmak, küfre düşmek, küfürde olmak, Allah-u Teala tarafından bir tarif standardı içine alınmış. Yani Allah-u Teala, Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir, bütün inananlar mümindir standardını kabul etmiyor. Bu, İblis'in insanları düşürdüğü bir tuzaktır. Allah'a inanan herkes mümindir ifadesi bunu muhtevasına alır. Allah'ın kanunu var. Müminler cennete, kafirler cehenneme girer. Kafirler cehenneme mi girer? Oradan başlayalım. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَتَّلُوا دَلَلًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيهُمْ طَرِيقًا اِلَّا طَرِيقًا جَهَنَّمَا حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala diyor ki,

Bu muhtevada bir tarif veriyor. Nisa 167, 168, 169'da. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Allah'ın yolundan insanları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirlerdir. Aynı zamanda da zalimdirler. Zalimlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer kafir olmasalardı ne olacaktı? Mürşitlerine ulaşacaklardı. Aynı gün Allah onların günahlarını sevabı çevirecekti. Yani bu ayetteki mağfiret etme işlemini tahakkuk ettirecekti. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başkalarının dilemesine ve böylece sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevabı çevirmez. Ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Küfürde olan insanların genel standardına bakıyoruz. Kalplerinde küfür kelimesi yazılı. Kalpleri mühürlü. Ve kalplerindeki basiret isimli görme hassasının üzeri kışavet tatlı bir perdeyle örtülü. Gözlerinde ise, baş gözlerinde ise hicab-ı mesul isimli bir engel var. Kulaklarında vakra var.

Sen ne söylersen söyle, değişmezler diyor. Onlar değişmezler diyor. Onlar için eşittir. Onlar mümin olmazlar. Onların gözlerinde hicab-ı mestire vardır. Kulaklarında vakra vardır. Bu sebeple kördürler ve sağırdırlar. Kalplerinde ise görme hastalarının üzerinde kışavet tatlı bir perde. Kalpleri mühürlü, kalplerinin basiret basar hastası üzerinde kışavet tatlı bir perde ve işitme hastaları o da mühürlü. Kafirin standardı bu. Şimdi bir insan düşünelim sevgili kardeşlerim. Gözlerinde hicab-ı mestire var veya görme hastasının üzerinde kışavet var. Kalbinde ekinnet var. Veya kalbi mühürlü, idrak edemiyor. Kulaklarında vakra var veya işitme hastası, semih hastası mühürlü. Aynı şey ikisi. Bir kişinin gözlerinde hicab-ı mestur olmasıyla görme hastasının üzerinde kışavet olması aynı manaya geliyor. Bir kişinin kulaklarında vakra olmasıyla kulaklarının değil, işitme hastasının, semih hastasının mühürlü olması aynı şey. Birinde hastadan, birinde uzuvdan bahsediyor Allah Teala. Göz uzuvdur. Görme hastadır. Kulak uzuvdur. İşitme hastadır. Kalp uzuvdur. Kalpte ekinnet var. Hassa idraktir. İdrakin üzerinde. Ekinnet var. Ekinnetin idrak hassasının üzerinde mühür var. Öyleyse bir insan Allah'a inanmıyor. Allah'a inanmıyorsa o kişi için her şey bitmiştir. O kişi kafirdir. Allah'a inanmadığına göre hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı da dilemeyecektir. O kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İnançsızlığı sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Tamam. Şeytanın tuzağı nerede? Tuzağı şurada. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala müminler onlar nefislerini tezkiye edenlerdir. O müminlerin gideceği yer cennettir diyor. Şeytan insanlara onlar nefislerini tezkiye edenler amel-i salihata başlamış olanlar ifadesini attırıyor. Ve diyor ki müminler kadın olsun erkek olsun cennete girer hesapsız rızıklandırılır. Ve şeytan bütün insanları Allah'ın yoluna asla ulaştırmayacak olan bir yalana başvuruyor. Diyor ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Oradaki tarifi es geçin diyor Allah Teala. Tarife bakmayın. Allah müminleri ne yapacak? Cennete götürecek. Hepsini kadın olsun erkek olsun mutlaka cennete götürecek, hesapsız rızıklandıracak. Öyleyse iki türlü insan var. Bir Allah'a inanan o mümindir. Mümin inanan demek.

Zaten iki, Allah'a inanmayan, o da kafirdir. Kafirler cehenneme, müminler cennete. Peki İblis bununla neyi yakalamak istiyor? Şunu yakalamak istiyor. Eğer insanlara inandırırsa ki Allah'a inananların hepsi mümindir ve müminler de cennete gidecektir. O zaman İblis insanlara diyor ki sen diyor zaten Allah'a inanıyorsun. Gideceğin yer mutlaka cennet. Öyleyse diyor neden namaz kılacaksın? Neden oruç tutacaksın? Neden zekat vereceksin? Neden zikir yapacaksın? Kendini neden bir sürü zahmete sokacaksın? Sen Allah'a inanıyorsun, müminsin. İşte kesin hüküm. Allah müminlerini cennetine alacak. Öyleyse bütün bu ibadetler boş şeylerdir. Hiçbir ibadetini yapmana gerek yok. Şu dünyada rahat rahat yaşa. İstersen istediğin günahı işle. Netice değişmez. Çünkü sen müminsin. Mutlaka Allah Teala seni cennetine alacak. Şimdi bu negatif işlevleri yapan, içki içen, kumar oynayan, günahlar işleyen insanlar düşünüyorlar. Ya diyorlar ben hakikaten, kişi hakikaten samimiyetle kendisine bakıyor. Allah'a inandığı kesin. Ben diyor Allah'a inanıyorum, Allah var. Ama diyor ben ibadetlerimi yapamıyorum. Ben günahkar bir müminim. Gerçi orada yani mümin 40'ta Allah Teala müminleri cennetine alacak diyor ama ben o cennete gitmeye pek de yüzü olmayan bir insanım. İbadetlerimi yapmıyorum. Hiçbir ibadet umurumda değil. Günahları da arda arda işliyorum. Öyleyse Allah Teala da ama müminleri mutlaka cennetine alacaksa beni cennetine alacak. Nasıl alacak? Tamam diyor. Önce cehennemine atacak. Leblebi gibi beni hafif tertip orada şöyle bir kavuracak. Bir sıcak yüzü göreceğim orada. Azıcık tabii biraz da üzüleceğim. Ondan sonra hop Allah Teala beni cehennemden alacak, doğru cennetine. Çünkü diyor ben müminim diyor. Ne kazanıyor İblis buradan? İnsanların çok büyük bir kısmını kazanıyor. Zaten öyle demiyor muydu? Ne diyordu? Bana kıyamet gününe kadar hayat ver diyordu Allah Teala'ya. Bana kıyamet gününe kadar hayat ver ki ben o güne kadar yaşayayım. Bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayayım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Madde bir. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Madde iki. Onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım diyor. Bağlayacak mı? Kesin. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu kesinleştiriyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği sözü, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İblis sözünü, Allah-u Teala insanlara verdiği sözünü yerine getirdi diyor İblis için. İblis mutlaka bu sözü yerine getirecek. Neyle getirecek? İşte bu tarzda yalanlar söyleyerek yerine getirecek. Şimdi Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Ne görüyoruz? Müminlerin gideceği yer gerçekten Allah'ın cenneti. Konu müminin kim olduğunda. Kimdir mümin? İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler,
Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yüzden fazla ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mümin olanların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Kafirlerin cehenneme gideceğini söyleyen ayetler de yine yüzden fazla. Kafirlerin cehenneme gideceği de kesin bir hüviyet kazanmış Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ...29 tane ayet-i kerimede Allah Teala cehenneme bir defa girenlerin oradan çıkıp da cennete girmelerinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenler orada ebediyen kalacaklardır diyor. Tam 29 ayet-i kerime. Allah'ın söylediği bu. Kafirler mutlaka cehenneme girerler ve bir daha oradan çıkamazlar. Ebediyen cehennemde kalırlar. Peki müminler için ne diyor? Onlar cennete girerler. Ebediyen cennette kalırlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, madem ki Allah Teala müminlerin mutlaka cennete girdiğini söylüyor, İblis öyle bir kurnazca plan kurmalı ki bütün insanları cehenneme sürüklesin ama onlar kendilerini mümin zannetsinler. İyi ama ayet-i kerimelerde böyle bir özellik yok. Olsun. İblis Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde müminlerin mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş Allah Teala, onu kullanıyor. Ama oradaki mümin tarifini insanlardan gizliyor. Amel-i salihat yapanlar, nefsine sahipleyici amel işleyenler hususunu gizliyor iblis. Şimdi bu ne ifade eder bize? Bu muhtevada gördüğümüz şey, şeytanın insanları nasıl tuzağa düşürdüğü. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde. Ellezine la yercune nikaena eradu bil hayatet dünya atme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Onlar ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Diyecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Evvela şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin bir kısmı Allah'a da inanmayanlar. Onlar zaten, onların kafir oldukları konusunda kimsenin bir tereddüdü yok. Allah'a inanmıyorsa o şeksiz şüphesiz bir kafirdir. Ama şimdi problem başladı. Allah'a İnananların da bir kısmının cehenneme gireceği kesin. Kim bu insanlar? İşte bu ayet, Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri bunun kesin cevabını veriyor bize. Bu insanlar inanmayanlarla, inanmayanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemezler.
Allah'a inananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyenlerin adına amini olanlar diyor. Öyleyse Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri cennetin veya cehennemin anahtarını teslim almak manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gireceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala burada da açıklamış. Ya dilerse o zaman da gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Nereden biliyoruz? Allah Teala'nın cenneti ve cehennemi birbirinden ayırdığı dikkat çekici iki ayet. Mü'minun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Allah Mü'minun 102'de diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa biz kıyamet günü mizanları kurarız ve onları sevap tartıları ağır olanları cennetimize alırız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Sonra da Mü'minun suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 100. ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi kimin de sevapları hafif olursa, yani günahları fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir. Günahların sevaplarından fazla olanlar. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır, diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse böyle bir dizaynda

Allah Teala'nın başka özellik var mı bu ayetlerine diye bakıyoruz. Var. Onlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Birinci özellik. İkinci özellik bunların isimleri bunlar. Hüsranda olanlardır diyor. Nefslerini hüsrana düşürenler, hüsranda olanlar diyor. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Evet diyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse oradaki muhtevaya bakıyoruz. Acaba cennet olayı nerede başlar? Vel Asr suresi kesin bir çizgiyi çiziyor bize. İşareti veriyor. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların özelliği neydi? Günahlarının sevaplarından fazla olması. Ve hüsranda değilse onun sevapları günahlarından fazla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların sevaplarını günahlarından öteye taşır. Onlar üzerinde acaba Allah Teala ne yapar da günahlarını sevaplarından aşağıya düşürür? Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Derhal Allah Teala işitir, bilir ve görür. Arkasından Allah Teala harekete geçer, rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamaktayız. Bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamına baktığımız zaman onu herhangi bir insan olarak değil, artık irşat makamı olarak görmeye başlarız. Kim gerçek bir mürşidi, Allah'ın tayin ettiği bir Resulü o mevkide görmüyorsa, görmeyenlerin hepsinin gözünde hicab-ı mesture vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı gidemeyenlerdir. Hiçbir zaman irşat makamını bir mürşit olarak değerlendiremezler. Gözlerindeki hicab-ı mesture sebebiyle, kulaklarındaki vatra sebebiyle, kalplerindeki ekinnet sebebiyle. Beşinci basamakta demek ki Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinneti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kulaklarımızdaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorduk. Yani onun söylediklerinin manasına varamıyorduk. Ama ne yapıyor? Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Ve işitmeye başlıyoruz. İrşat makamının söylediklerini manalandırmaya, gerçek manasıyla yer yerine oturtmaya başlıyoruz. Daha ötede ne var? Daha ötede Allah Teala kalbimizdeki ekinneti alıyor. İrşat makamının söylediklerini idrak etmekten bizi uzak tutan, idrak etmemize mani olan bir ilahi kompütür var içimizde. Ekinnet. Onu alıyor Allah Teala, yerine ihbat koyuyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ne yaptığına bakıyoruz. Burada gözlerimizdeki hicab-ı mestur alınmış, kulaklarımızdaki vakra alınmış, kalbimizdeki ekinnet alınmış, yerine ifat konulmuş.
Her birine dereceler vermiş Allah Teala, pozitif dereceler. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz ve buna hak kazanmışız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkese cennetine ulaştıracağına dair Allah'ın kesin sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka cennetime, kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13'te bunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yönelirse, yönelmek, ulaşmayı dilemek demek, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdi? Cennete ulaşacakları nereden biliyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenler sevapları günahlarından fazla olanlardı. Hüsranda olanlar değildi. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olanlardı. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dileyen, amini olan herkesin gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte bu noktada cennet başlıyor. Bu nokta, bu sebeple kafirlerin noktası değil. Bu insanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete ulaşacakları, bu söylediğimiz ayetleri yerlerine oturttuğumuz zaman hemen ortaya çıkıyor. Yetmez. Mülk suresinin 8-9. 10. ayetlerinde de aynı olayı görüyoruz. Cehennem bekçileri kıyamet günü cehenneme gelenlere diyorlar ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da diyorlar ki söyledik, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Evvela bir, inanmıyorlar kalplerinde. Ekinnet var. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar ama indirdiklerine inanmıyorlar. Ve biz seni delalette olan bir kişi olarak görüyoruz. Gözlerinde ekinnet olduğu için irşat makamına baktıklarında onu irşat makamı olarak değil, delalette olan bir insan olarak görüyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki o cehenneme girenler, eğer biz o Resul'ün ve Nezir'in söylediklerini işitebilmiş olsaydık ve akledebilmiş, idrak edebilmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınmış ve kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, yerine ihbat konulmuş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Biz mutlaka cennette olurduk diyor. O günkü hüküm, bunları alınan bütün insanların cennete gireceği. Ne zaman alınıyor? Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişi, Allah Teala 5-6 dakika içinde gözlerdeki hicab-ı mestureyi de, kulaklardaki vakrayı da, kalplerdeki ekinneti de alıyor, ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de Allah'a inanıyor. Sadece Allah'a inananlardan bahsediyoruz şu anda. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'a inanıyor. Ama bu iki Allah'a inanan gruptan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebiliyor. Diğerleri giremiyor. Girecekleri yer cehennem. Şimdi şeytanın tuzağını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sizlere mütemadiyen Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu herkese anlatın. Son derece önemli bir kavram. Eğer bu tahakkuk mevkine konulamazsa, insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a inanması onu kurtarmaz, gideceği yer cehennemdir diyoruz, yırtınıyoruz.
Bunun için o zavallı insanları, bu hakikatlerden haberdar olmayan insanları Allah'ın cennetine ulaştırmak için gayretimiz onlar için. Öyleyse ayetler yan yana geldiğinde kesin olarak şunu görüyoruz. Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mesreyi aldığı zaman derecat veriyor. Kulaklarımızdaki vakrayı aldığı zaman derecat veriyor. Kalbimizdeki ikineti aldığı zaman derecat veriyor. İhbat koyduğu zaman derecat veriyor. Günahlarımızın bir kısmını affediyor. Öyle bir noktaya kadar affediyor ki sevaplarımız mutlaka günahlarımızdan fazla oluyor. İşte Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın cennetine ehil olur ve müminler cennete girebilirler. O zaman mümin olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir üst seviye mümin tarifi var. Nedir bu? Üst seviye mümin tarifi 17 tane şarttan oluşuyor. Bir, o kişi Allah'a inanıyor. Bir defa 7 tane inanç şartının sahibi. Allah'a inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Allah'ın meleklerine inanıyor, Allah'ın resullerine inanıyor. 4 oldu. 5.'si bazı badel mevte ölümden sonra tekrar kıyamet günü hayata geri gönderileceğine inanıyor. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyor. 7. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor. Kısaca söyleyelim. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Tam 7 tane inanç şartı. Mümin olmanın inanç açısından 7 vasfı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bu 7 tane inanç şartı. Sonra 7 tane kalp şartı. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Sonra ne yapıyor? Yerine ihbat koyuyor. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 3. Sonra o kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. 4. 5. O kişinin kalbinin mührünü açıyor. 6. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. 7. Kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. İşte bu 7 tane kalp şartıdır. 7 tane kalp şartının sahibi kişi. Bu 7 tane kalp şartının biri de huşuya ulaşmak.

Şimdi ne oldu? 7 tane inanç artı 7 tane kalp şartı oluştu. 3 de vasıf şartı. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefsimiz de nefs tezkiyesine başlıyor. Üç vücudumuzun üçünde de değişiklik o noktada başlıyor. Bütün bunların içindeki en büyük bu olaya damgasını vuran şey kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesidir. Tarif vermek gerekirse kimdir mümin? Kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı kişidir. Evet, bu dört dörtlük bir mümin tarifi. 14. basamakta gerçekleşir. Allah Teala bu mümin tarifinin kuvvetini anlatmak için diyor ki: onlar ki ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir diyor Allah Teala. Yani kalplerinde iman kelimesi yoktur. Onların kalpleri mümin değildir. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde mümin olanla olmayanı şu standartta birbirinden ayırıyor Allah Teala. Diyor ki, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki onlara, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya almadı ve kalbinizin içine imanı yazmadı. Kalbinizin içine iman yazılmadığı için kalbinize Allah imanı sokmamış oldu. Bu sebeple kalbinize iman girmemiş oldu. Öyleyse siz kalplerine iman girmeyenlersiniz, mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlara de ki diyor, siz mümin değilsiniz. Öyleyse bu dört dörtlük bir mümin tarifidir. Peki Allah Teala neden onlara böyle söylüyor, siz mümin değilsiniz diye? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'ın burada hitap ettiği kişiler münafıklar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde tövbe ediyorlar. Ama bu sadece bir görünüş. Realitede Allah'a ulaşma dilekleri olmadığı için ihsanla tövbe etmemiş durumdalar. Tövbenin asıl özelliği, mürşidin önünde yapılan tövbenin asıl özelliği ihsanla olmasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane ihsan alarak yapılmış olmasıdır. O kişinin üzerinde Allah rahim esması tecelliye başlayacak. Birinci ihsanı, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacak. İkinci ihsanı, kulaklarındaki vakayı alacak. Üçüncü ihsanı, kalbindeki ekinleti alacak. Dördüncü ihsanı, yerine ihfat koyacak. Beşinci ihsanı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Altı, göğsünden kalbinin nur yolunu açacak. Yedi, kişi huşuya ulaşacak. Sekiz, ona mürşidini gösterecek. Dokuz, ve başlangıçtaki birinci ihsan Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması. On. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi mümin olabilir. Bu sebeple
Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Tabi'in ihsanla tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. 10 tane ihsan almışlar. Öyle tabi olmuşlar sahabeye. Ensar ve macirine. Öyleyse burası dört dörtlük bir mümin olmak. 17 tane şart. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 3 vasıf şartı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan insanlara kim Allah'a inanıyorsa o mümindir deyince ne yapıyor insanlar? Madem ki mümin olan Allah'ın cennetine girecekmiş, biz de Allah'a inanıyoruz, öyleyse biz müminiz. Mümin olduğumuza göre cennete gireceğimiz kesin. O zaman ne işimize yarar bizim yani ibadet etmek, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek? Neden vazgeçelim kumardan, içkiden vesaireden? İşte iblis insanlara bunları düşündürüyor bu korkunç tuzağında sevgili kardeşlerim. Peki Allah-u Teala bu hedefe ulaşmamış olan insanlara neden mümin diyor? Hücurat Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala o sana gelen mümin kadınları da biat ettir. Daha tabi olmamışlar. Tabi olmadıkları için son 3 tane şart gerçekleşmemiş. Kalplerindeki son 3 şart gerçekleşmemiş. Kalplerindeki mühür açılmamış. Küfür kelimesi alınmamış. İman kelimesi konulmamış. Tabi olmaya gelmişler ama Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne dedikleri için Allah-u Teala mümin kadınlar diyor onlara. Mümin kavramını burada başlatıyor. Müminler hüsranda olmayanlardır diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar mümin olmayanlardır diyor. Öyleyse mümin olmanın başlangıç noktası galayette olanlar müminler değildirler diyor. Galayette olanlar hüsranda olanlardır. Hidayet üzere olanlar müminlerdir diyor. Gene üçüncü basamakta başlıyor olay. Öyleyse dört dörtlük mümin olmanın 14. basamakta gerçekleştiği bir vakadır. Kişinin kalbinin içine iman kelimesi de yazıldığı için bu konuyu bütünler. Ama ondan evvel de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mümindir. İbareler son derece kesin olarak giriyor. Müminler cennetime girer diyor Allah-u Teala. Kimi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse şeytanın tuzaklarına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Şeytan bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmeyi, bütün insanları Allah'tan uzak tutmayı, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmeyi ister. Onun tuzağına düşenlere bu hakikatleri anlatın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar, o zavallılar bilmiyorlar. Onlara Allah'ın doğrularını anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Vazifenizi yapmazsanız huzursuzluk duyarsınız iç dünyanızda. Ve göreviniz bu güzellikleri insanlara anlatmak, onların hidayetine sebep olmaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Allah ile birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bir büyük lütfu keremi. Sizlerle birlikte olmak, hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Siz varsınız. Hep onu düşünürüm. Sevgili kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Eğer sizler olmasaydınız, neye yarardı ki Allah Teala'nın bize öğrettikleri? Sizler öğrendiniz. Öğretiyorsunuz. Yakın bir gelecekte bütün dünya öğrenecek, unutulmuş Kur'an gerçeklerini, İncil gerçeklerini, Tevrat gerçeklerini, dinlerin mevcut olmadığını, sadece Allah'ın Hanif dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu insanlar o zaman öğrenecekler. Ve de bunca savaş, bunca katliam, bu devirdeki hala devam etmekte olan katliamdan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. İki taraf düşünün, birinin elinde yerden topladığı taşlar var, ötekinin elinde makinalı tüfekler. Böyle adaletsiz bir savaş olur mu? Ama oluyor. Sevgili kardeşlerim. Altı yedi yıl evvelki uluslararası bir konferansta o savaşın olduğu yerden gelen birkaç kişiyle karşılaşmıştık. Onlara dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek din olduğunu anlattığım zaman onlar dediler ki siz gelemez misiniz oraya? O insanlarla konuşamaz mısınız? Biz de dedik geliriz. Ama gidemedik sevgili kardeşlerim. O savaşı durduramadık. Allah-u Teala gideriz dediğine göre mutlaka gideceğimizi biliyoruz. Öyle dedir söylettiğine göre mutlaka gideceğiz. Yeter mi? Yetmez. Gideceği de biliyoruz. Bir dünya sülhünün mutlaka kurulacağını biliyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun merkezinde de gene biz olacağımızı biliyoruz. Bizler sevgili kardeşlerim. İşte insandan mı bahsediyoruz? Doğar, yaşar ve ölür. Herkes ölecek. Ama unutmayın. Ölecek olan sadece şu fizik vücutlarımız. Üstelik de ölüm denir mi bilmiyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü kıyamet günü yeniden dirilecek fizik vücutlarınız. Hepimiz orada kıyamet günü mahşer meydanında toplanacağız. Herkes orada olacak. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa, bu dünyada yaşayan herkes, bütün zamanlar boyunca yaşamış olan herkes orada olacak, mahşer meydanında. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudumuz doğar, bir nutfeden doğar, ana rahminde oluşur, sonra da bu dünyaya gelir, doğar. Bebeklik devresi, çocukluk devresi, gençlik devresi, olgunluk çağı ve ihtiyarlık. Sevgili kardeşlerim, herkes yaşar. İşte karşınızda birisi var konuşan, bembeyaz sakallarıyla. Sizleri çok seven birisi. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, işte bu fizik vücutlarımıza dikkatle bakalım. Bir insan ruhtan oluşur, bir insan fizik vücuttan oluşur, bir insan nefsten oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlüdür. Hepsinin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir şey daha var teslim edilmesi gereken, onun adı irade. Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim olmak istiyor. Emrini açık ve kesin olarak vermiş. Herkesin kesintisiz bir daimi zikre ulaşmasını farz kılmış üzerimize. Bu, iradenin teslimini gerçekleştiren olgudur. Daimi zikrin ötesi mi? Şöyle ötesi sayılabilir. Gene yapılan şey Allah'ın isminin iç dünyanızda tekrarıdır. Ama artık ona siz kumanda edemiyorsunuz. Salah makamının irade teslimine ulaştığınız zaman artık sizin zikriniz zikir olmuyor. Adı tesbih oluyor. Neden? Çünkü sizin iradi yapınızın vücuda getirdiği zikir, çok zikir, daimi zikir hepsi üzerinize farz. Ama ötesi zikir değil. Ötesi tesbih, zikir.

bütün kainatı idare eden sistem, kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin yankılanmasını sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle konuşmak, sizlerle yarenlik etmek, sizlere bir şeyler anlatmak, karşınızda olduğumuzu bilmek, bizi seyrettiğiniz her an hepinizle birlikteyiz. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için yaşamak, bunun manası Allah için yaşamaktır. Allah Teala sizler için yaşamamızı istiyor. Hepinize Allah'ın hakikatlerini anlatacağımız günlere dek. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler anlayacak.

Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel olduğu bir noktada sizler olacaksınız. Biz olacağız. Allah olacak. Allah her an hepimizle birlikte. O Allah. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki o yüce yaratıcıya, Rabbimize yani Allah'a nasıl aşık olunmaz? Nasıl hayran olunmaz? O bizi yaratan, hayat veren, bu sadece sizlere hitap ederken bile bizi muhteşem bir mutluluğa ulaştıran o Allah işte. Bizleri yaratan, hayat veren Allah. Her zerremize hükmeden Allah. Yerlere hükmeden Allah, göklere hükmeden Allah. Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi diyor. Ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Her şey bizim için yaratılmış, insan için. Sevgili kardeşlerim, nasıl mutluluk duymazsınız ki? İnsan olarak yaratılmışız. Bir maymun olarak yaratılabilirdik. Bir ayı olarak, bir gergedan olarak, bir kuş olarak her şey mümkündü. Ama Allah Teala bu nasıl büyük bir mutluluk ve huzur ki bizleri insan olarak yaratmış. Yeter mi? Yetmez. Bizi seçmiş. Bize ilim vermiş. İlmi herkese öğretmemizi emretmiş. Bu ilim unutulan İslam'dır. Başka bir din hiç olmadı ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün devirler boyunca sadece bir tek dini oldu. Hazreti Adem zamanındaki din, bugün bizim size anlattığımız din aynı dindir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenizi emreden din. İşte bugünkü konumuz sevgili kardeşlerim, bu ruh, veç, nefs ve irade tesliminin ikincisi, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Nasıl başlıyor her şey? Bir dilekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ne olur? Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabeti, yani Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı, ermiş evliya olmayı diliyorum. Biliyorum ki ben sana ulaşmayı diledim.

Müslüman evliyayım. Ama bu dilemek sadece cehennemden kurtarıyor beni. Ben mürşidime tabi olmak istiyorum. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum. İşte bunu da diyenlerin nereye ulaştıklarını, neler yaptıklarını, nasıl fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini beraberce göreceğiz. Hidayet nedir sualinin cevabı bir tane değil. Allah'a ulaşmayı denemek hidayettir. Hidayette olmayı ifade eder. Mürşide tabiyet ikinci kademe hidayeti temsil eder. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Fizik vücudun teslimi daha üst seviye bir hidayettir. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkün olan bir hidayettir. İrşad olmak, tövbe-i nasuhu muhtevasını alır. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek, teslimlerin sonuncusudur. Hepsi de teslimdir. Bu akşam sizlerle fizik vücudun teslimini konuşacağız. Ne zaman teslim edilir? Fizik vücudun teslimi ruhun tesliminden sonraki devredir. Öyleyse kalın çizgilerle sıfırdan başlayıp bir ruhu Allah'a teslim edelim. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Kurtulabilenler, cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlerin hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Yetmez bu dünyada da mutsuzlukları imza atmışlardır. Allah Teala herkes Allah'a ulaşmayı dilesin diye yaşayan insanların %90'dan fazlasının seçilmesini temin eder. Kendisi başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeyen herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece onlardır. O seçtikleri var ya, onlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların %10'undan daima çok daha aşağıdadır. İşte bu dilek, Allah Teala'nın verdiği bir sözü mutlaka yerine getirmesine sebebiyet verir. Ne diyor Allah Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer insanlardan ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte konunun başlangıcı bu. İkinci ayet-i kerime, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyurur ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala o kişiyi hemen harekete geçerek kontrolü altına alıyor. Ona yardım elini uzatıyor. O kişinin eksiklerini tamamlıyor. O kişi namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdiriyor. Oruç tutmakta zarar görüyorsa, huzursuz oluyorsa onları yok ediyor. Ve o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin eksikliklerini telafi ederek onu mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleştikçe kişinin ruhu bir gök katı yükseliyor. Nefsi emarede ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. İkinci defa gerçekleştiği zaman
Kişinin ruhu ikinci gök katındadır. Birincisine nefsi emmare deniyor, ikincisine nefsi levvame deniyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta, nefsi tezkiye. Dördüncü defa %7 nur birikimi, emmare, levvame, üçüncüsü nefsi mülhime. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaya başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye. Allah da o kişiden razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, marziye ve teskiye. Nefsin kalbinde %7 kere 7, 49, 7 defa %7 fazla birikimi, fazla birikimi, %2 rahmet birikimiyle, o kişinin nefsi %51 nur birikimiyle, %50'den fazlası nurlanmıştır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Buraya kadar olan işlemi Allah-u Teala garanti etmiştir. Şimdi konumuz bundan sonrası. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar gelindiğinde, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın kontrolündedir. Allah'ın yardımıyla dört koldan, her koldan ona uzanmıştır. Ve o kişi hangi şartlar içinde olursa olsun, eğer gerçekten Allah'a mülaki olmayı dilediyse, mutlaka Allah onu kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi Allah'ın ermiş evliyası mutlaka olacaktır o kişi. Ruhu Allah'a ulaşacağı, ruhun Allah'a ulaşacağı 7-8 aylık bir hayatı varsa, o hayata sahipse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması değil. Ruh Allah'a, Allah'ın zatına ulaşarak teslim olur. Ruhun Allah'a teslimidir bu. Ama biz sizlerle beraber bundan sonraki kademeyi, fizik vücudun Allah'a teslimini inceleyeceğiz. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 fazl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur ile dolmuştur. Fizik vücudun teslim etmesi için ne olması lazım? %81'e ulaşması lazım bu nurların. Yani %51'in 61, 71, 81 olduğuna göre 3 defa %10, %30 daha artması lazım. Şimdi karşılaştıralım. Nefsin kalbinde %51 nur oluşuncaya kadar o kişinin yaptığı zikir seviyesi ya ...31.000 zikirdir veya belki biraz fazlasıdır. Affedersiniz, ya 33.000 zikirdir ya da 41.000 zikirdir. Bu ikisinin arasında oluyor ruhun Allah'a teslimleri. Bazıları biraz daha hızlı çekiyorlar herhalde. Zaman sürelerinin aynı olmasını Allah Teala belki dizayn ediyor. 33.000 zikir daha yavaş çekenler için, 41.000 zikir de hızlı çekenler için, ama bir alt sınırı bir üst sınır koymuş Allah Teala, bize bildirilen rakam bunlar. Öyleyse ruh Allah'a teslim oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu. Daha %30 nur birikimi lazım bu kişideki.
%51, %81'e çıksın ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Fizik vücudunun teslimlerin en zorudur. Allah Teala fizik vücudun teslimine dik yokuşluyor. Acaba neden dik yokuşluyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, bu kişinin ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra birinci güçlük baş gösteriyor. Allah Teala o güne kadar o kişiyi karata almıştır. Koruması altına almıştır ve şeytanın ona ulaşıp da onu yoldan düşürmek için gayret sarf etmesi hiçbir şey ifade etmez. O gayretleri Allah Teala asla o kişiye ulaştırmaz, ulaşmasına müsaade etmez. O kişinin Allah Teala'nın koruyucu kalkanıyla korunması söz konusudur. Asla şeytan o kişiye ulaşıp da onu yolundan çeviremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 5-6 aylık süre içerisinde şeytan hiçbir şekilde etkileyip de onu yoldan düşüremez. O kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacağı için ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. O kişinin ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılmış olur. Bu herkesin mutlak olarak ulaşacağı bir sonuçtur. O noktaya kadar oluşan zikir sayısına baktığımız zaman bunun 33 bin ile 41 bin arasında bir seyir takip ettiğini görüyoruz. Tamam. Peki kaç saatte yapar bir insan bunu? Diyelim ki 2 saatte yapar. O kişinin 2 saatlik bir zikir yapma süreci, bunun o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması için, onun üçüncü kat cennetin sahibi olması için yeterli. Üstelik de zikirde de Allah Teala onu üst boyutta kontrol altında tutup zikrini kolaylaştırıyor. Her açıdan onu kontrol altında bulunduruyor. Ama bu noktadan sonra koruyucu kalkan kalktığı için, yok olduğu için kişi şeytanın karşısında bir av gibidir. Şeytan onu avlamak için onu koruyan bütün koruyucu sistemin kalktığı bir noktada şiddetle ona saldırır. Her açıdan onu yoldan çıkarmaya çalışır. Ve ne yazık ki çoğu zaman bunu başarır. Ve iblis başarırsa kişinin zikri yavaş yavaş düşmeye başlar. Bir süre sonra o kişi düşer. İşte bu durumu anlatıyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumüttagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin amini olan ama amin olanların mümin olanların Allah'a ulaşmayı dileyeni onların dostudur diyor. Ve onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat nurları %7, %7 fazıllar, bu nurlardan fazıllar %7, %7, %49'a ulaşır. 7 gök katını aşar ruh ve Allah'ın zatına ulaşır. Nefsin kalbinde %2 de başlangıçta rahmet girişi vardır. Nefsin kalbi böylece %51 nurla dolar. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmıştır. Tamamen nurlanmış mıdır? Hayır.
Ama nurların miktarı karanlıklarınkini aştığı cihetle Allah Teala buna zulmetten nura çıkmak diyor. Ve amin olanları Allah Teala buradaki bu hedefe ulaşmış olanları müminler olarak değerlendiriyor. Çünkü ayetin bundan sonraki kesimi kafirlere ait. Allah Teala diyor ki o kafirlere gelince onlar da tağut tarafından bu ulaştıkları nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir diyor Allah Teala. Oradan nurdan tekrar zulmete dönüş söz konusu. Nasıl? Şeytan allem edip kallem edip kişiyle devamlı bir diyalog kurmaya çalışıyor. Devamlı onu aldatmaya çalışıyor. Muradı zikrini azaltmak. İşte kişi eğer şeytanın ivalarına kanarsa o zaman zikri azalmaya başlıyor. Çok azalması lazım ki kişinin nefsinin kalbindeki nurlar da azalmaya başlasın. İşte ne zaman o kişi zikrini azaltıp nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya başlarsa o bu hedefe doğru yani nefsinin kalbinin nurların tamamen tükendiği bir noktaya doğru yola çıkması demektir. Ve Allah Teala onları söylüyor. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. Dikkat edin, tağut onların dostudur demiyor Allah Teala. Allah amin olanların dostu, fakat tağut kandırdıklarının dostu değil. O zavallı tağuta inananlar, tağutun arkasından gidenler tağutun dostu. Tağut onların dostu değil. Vellezine keferu evliyahumit tağut ediyor Allah Teala. Onlar ki diyor. Onlar tağutun dostu olan kafirlerdir. O kafirler ki onlar tağutun dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürülenlerdir. Nefsinin kalbinde Allah Teala %51 nuru garanti ediyor. Bunu tamamlamış kişi bir süre zikrini o seviyede tutuyor kişi ve zikri devam ediyor. 33 bin zikir veya 41 bin zikir devam ediyor. Ama artık koruyucu kalkan kalkmış. Şeytan her fırsatta o kişiyi alaşağı etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve düşürmeye çalışacaktır onu. Ve oradan düşerse kişi aşağı gidecektir. Şimdi fizik vücudun teslimine ulaşmak lazım düşmemek için. Ondan sonra tehlike kalmıyor. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren için düşme tehlikesi artık yok. Ama sevgili kardeşlerim, bu 2 saatlik, 2,5 saatlik, hadi 3 saatlik diyelim zikirden kişinin 18 saat zikre çıkması lazım. Yani 2 ise 2 saat zikir yapıyorsa 9 kat arttırması, 3 saat zikir yapıyorsa 6 kat arttırması söz konusu zikrini. Zikirden vazgeçmediği gibi şeytanın bütün telkinlerine rağmen zikirden vazgeçmediği gibi 18 saat zikre çıkarması lazım zikrini. Sadece onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Peki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye.
ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız, üç vücudumuzdan ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, veçimiz, fizik vücudumuz, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın, şeytana teslim olmayın. Bana teslim olun diyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd aldım diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne diyor Allah Teala? Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bu 18 saat zikri gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı?

0: Eğer varsa onlar da hidayet erenlerdir diyor Allah Teala. Mutlaka var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki o sahabenin yaşadığı devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe gece gündüz zikreden insanlardan bahsediyor Allah Teala. Gözlerinden kanlı yaş akıtırmış sevinçlerinden bu insanlar aynı ayetler geliyor diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de. İster Hristiyanlar olsun Hz. İsa'ya gelen ayetler, ister Yahudiler olsun Hz. Musa'ya gelen ayetler, yani hidayet ayetleri ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetler. Öyleyse fizik vücuda Kur'an-ı Kerim dik yokuşluyor. Neden? İki büyük sebepten. Birisi o kişinin zikrinin bu söylediğimiz 33 bin zikirden veya 41 bin zikirden 2 saat, 3 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkması gerekiyor. İkincisi, daha da önemli bir konu. O kişinin zikirlerini yapması için o noktaya kadar ruhun Allah'a ulaştığı noktaya kadar şeytandan Allah Teala onları koruyordu. Bu noktadan sonra koruyucu kalkan da yok. İşte bu iki sebepten fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi dik bir yokuştur sevgili kardeşlerim. Bırakınız bu zikrin arttırılarak fizik vücudun Allah'a teslim edilmesini, hidayete eren insanların önemli bir kısmı hidayetten sonra şeytana tekrar geri dönüyorlar. Çok insan var ki bir süre zikrini devam ettiriyor. 33 bin zikirde, 41 bin zikirde, kaç bin zikirde ulaşmışsa hidayete ikisinin arasında. Bir süre sonra zikirlerinde yavaşlama oluyor. Bir süre sonra o kişi zikrini gerçekleştirmez oluyor. Şeytan insanları tesiri altına alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi günün yarısından daha çok zikrin ötesindeki bir olaydır. Günün yarısından daha çok zikreden herkes fizik vücut teslimi için önemli bir adım atmıştır. Onların fizik vücutlarını teslim etmesi çok kuvvetli bir ihtimaldir. İmtihan oradadır. 12 saatten fazla zikri gerçekleştirenler çok büyük bir oranda fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Onlar zahitlerdir. İşte fizik vücudun tesliminde züht makamı, yani zikrin 12 saati aşması o kişinin hayatındaki en önemli merhaledir. Aşmışsa ondan sonraki noktaya ulaşması o kişinin artık zor olmuyor. Allah Teala o noktadan sonra yardımını tekrar hissettiriyor kişiye. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur. Gördünüz ki iki tane çok büyük sebep var. Birisi Allah'ın koruyucu kalkanının devreden çıkması. O koruyucu sistem olmaksızın kişinin 18 saat zikre ulaşabilmesi. Koruyucu kalkan olmaksızın ulaşması. Birincisi koruyucu kalkanın kalkması, ikincisi kişinin zikrinin en az 6 kat yükselmesi. Hem de ona rağmen, koruyucu kalkanın kalkmasına rağmen bunu gerçekleştirebilmesi. Fizik vücut daha sonraki nefs teslimi için, daha sonraki irade teslimi için, irşad olmak için, irade teslimi için son derece önemli bir keyfiyettir. Fizik vücut teslimi dik yokuş olarak aşıldıktan sonra daimi zikre atlamak zor değildir. Allah Teala sahabenin gelişiminden bahsederken Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler." diyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Arkasından ne diyor Allah Teala? "Ve onlar ulul elbap oldular." diyor. "Daimi zikre ulaştılar." diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiler demiyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler demiyor. Ulul oldular diyor. Yani fizik vücutların teslimi öyle bir olay ki önemli olan o. Ondan sonraki ulul elbap olan, ondan sonra herkesin ulaşabileceği bir yer. Önemli olan o devreyi atlamak. Ve ulul elbap olan kişi mutlaka muhlis olur. Mutlaka iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir engeli yoktur. Bunlar arka arkaya gelen olaylar. İşte bir insan için hayatının en zor devresi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim etmektir. Bu zikir günün yarısından çok zikirdir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bunu da üzerimize farz kılmış. Diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde, "Öyle bir hüviyette zikirle zikret ki," diyor herkese, "bu zikir çok zikir olsun." diyor. Günün yarısından daha fazla zikir olsun diyor. Ve bu zikir ancak bir kişi günün yarısını aşabilirse ondan sonrasını artık kişi Allah'ın yardımını alarak başaracaktır. Dik yokuş günün yarısını aşınca o kişi o noktaya ulaşınca fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi artık çok kolaylaşıyor. Allah Teala'nın hepinizi fizik vücutlarınızı Allah'a teslim ederek dördüncü kat cennete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kaza, kader, nasip ve niyet. Bu konuda yakın bir geçmişte bir konuşma yapmıştık. Ama bir Nur TV izleyicisinden bir mektup aldık. Çok nazikane yazılmış bir mektup. Ve bu kardeşimiz Samsun'dan Nazım Akpınar, onun bu konusunu 5-6 dakikalık bir cevapla geçiştirmek istemedik. Konu çok önemli bir konu. Çünkü insanları Allah-u Teala beni nasıl olsa cehennemlik kılmış, ben nasibimi değiştiremem, cehenneme gideceğime göre kendimi değiştirmem gerekmiyor tarzında bir inanca sürükleyebilecek olan yanlış bir düşünce birçok insanın gerçek anlamda cehenneme gitmesine sebebiyet verebilir. Onun için konuya Kur'an ışığında bir defa daha bakmak, biraz daha geniş olarak konuyu açıklamak istedik. Ayrıca bu Nazım Akpınar kardeşimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Şöyle yazmış kardeşimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem İskender Hocam, feyizli sohbetlerinizi büyük bir muhabbetle dinliyorum. Allah bu kardeşimizden razı olsun. Çok memnun oldum hakkımızda böyle bir hükmün ve fikrin sahibi olduğu için. Allah ilminizin hazmını versin. Hazım müessesesi tabiatıyla iki taraf için de geçerlidir. Allah Teala ilmini verir ve hazmettirir. Muhterem Hocam, Resulullah Efendimizin bir uyarısı hatırladığım kadarıyla şöyle diyor kardeşimiz. Allah bir kavim yarattı cennet için. Allah bir kavim yarattı cehennem için. Kalem kurudu. Gerçekten Allah Teala insanların bir kısmını cennet, bir kısmını da cehennem için yaratmış olacaktır. Çünkü diyor ki biz cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağız. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği çok ilginç bir ifade var. Diyor ki biz cehennemi İnsanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. İnsanların ve cinlerin çoğunun gideceği yerin cehennem olduğu kesinleşiyor. Ve cehenneme gidecek insanların vasfını veriyor Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh etmezler, edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamış. İnsanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği bu ayet-i kerime gereğince kesin. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ötesi de var. Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan
bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse sadece müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Yani gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Kurtulabilenler de müminler. Şimdi sanıyorum yanlışlık buradan başlıyor. Allah'a inanan herkes kendisini mümin zannediyor. Oysa ki mümin olmak Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesiyle ifade edilir. Yani Allah'a karşı iman sahipleri, Allah'a aminu olanlar. Bu insanlar da ikiye ayrılırlar. Bir, sadece inanç açısından Allah'a inananlar, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeden kurtuluşa ulaşmaları mümkün değildir. İki, amen olanlar ama Allah'a ulaşmayı dileyerek amen olanlar. İşte basit bir misal verelim. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınıza mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Allah-u Teala'nın burada bu ayet-i kerimede söylediği amini olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişidir. Eğer dileseydi ondan sonraki kademeyi teşkil edecek olan takvanın sahibi olmayacaktı. Yani amin olması takva sahibi olmak için ona yeterliydi. Ama Allah-u Teala öyle bir amini olan kişiye sesleniyor ki o kişi sadece Allah'a inanıyor. Ama amin olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek standardına henüz ulaşmamış olan bir kişi. Onun için Allah-u Teala takva sahibi ol diyor ona. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Bu Allah-u Teala tarafından amin oluşun takva sahibi olmakla paralel olduğu nokta 3 ayette anlatılıyor. Ard arda gelen 3 ayet. Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatid dünya fil ahiret ve fil ahirete." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Şimdi konumuzla alakalı olan kesime geldik. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olanlardan takva sahibi olanlardır. Onlar için dünyada da cennette de mutluluk vardır. Ahirette de mutluluk vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse İki ayrı ayette amin olmanın iki faslını görüyoruz. Birincisinde amin olanlar takva sahibi olmamışlar. Ama ikincisinde amin olanlar takva sahipleri. Dikkat edin. Bir takva sahibi hüviyetini daha sizlere sunuyoruz. Bütün konulara birden ışık tutmak üzere. Bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini ihtiva eden bir bilgi. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve okumu salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime konunun bütününe ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip oluşturur.
Ve her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah şirkten bahsediyor. Müşriklerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu gizli şirk müessesesi sevgili kardeşlerim. Gizli şirkte olanlar kimler? Fırkalara ayrılmış olanlar. Ama o fırkalara ayrılmış olanların dışında fırkalara ayrılmayan bir tek fırka var. Onlar münip olanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. Kim bu insanlar? Cevap geliyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki: "Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'u ve yehdi ileyhi men yuni." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilediği anda o kişi şirkten kurtulmuştur, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu ayet-i kerime bu konuyla alakalı olarak yeni bilgileri de beraberinde getirecektir. Bir defa daha döneceğiz bu ayet-i kerimeye. Ama şu sonuç çıkıyor. Demek ki insanlar Allah tarafından önce seçiliyorlar. Bu seçilenlerden kim Allah'a yönelirse onlar Allah'a ulaştırılıyor Allah tarafından. Onlar da münip olanlar, Allah'a yönelenler. Şimdi bakıyoruz Allah'a yönelenler Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde takva sahipleri, yani Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesine göre amil olanlar takva sahipleri. Öyleyse Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde amil olanlar takva sahipleri, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münip olanlar takva sahipleri, bir grup şirkten kurtuluyor, öteki grup cehennemden kurtuluyor. İkisi de kurtuluşun başlangıcı. Şirkten kurtulmada, cehennemden kurtulmada aynı noktada. Kur'an-ı Kerim'de öyleyse kurtuluşa ulaşan inananlar amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimidir. Amin olmak bu bakımdan son derece önemli bir konu. Ve Kur'an-ı Kerim'de amini olma 7 standartta gerçekleşir. Bir rütbenin, bir mevkiin sahibi olmak itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amin olursunuz. Bu ayet-i kerime gereğince mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa, nefsinizi teslim ettiğiniz zaman beşinci defa, irşada ulaştığınız zaman altıncı defa, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Bu hakka tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Hakkul yakin takvasıdır. Yedinci ve son amin oluş. Amin oluşun en üst limiti. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu fırkalara ayrılıp da şirke düşen insanların durumuna baktığımız zaman o ayete tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Fırkalara ayrılıp da şirkte olanların kafirler olduğunu görüyoruz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Şeytan insanlara karşı olan hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan, yani fırkalara ayrılanlar, onlar tağuta kul oldular diyor Allah-u Teala. Gene neticenin başına dönüyoruz. Tağuta kul olanlar, Allah'a münip olmayanlar, Allah'a yönelmeyenler. İşte sahabe için tağuta kul olmaktan nasıl kurtulduklarını Allah-u Teala anlatıyor en açık bir ifadeyle. Diyor ki
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي يَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Allah-u Teala diyor ki onlar, yani sahabe, tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler, münip oldular ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Allah'a yönelmişler. Gene aynı ifade, münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Sebe-20'de bir olayı görüyoruz. Müminler, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre tek fırkada olanlar, her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Tek fırkada olanlar var. Bunlar müminler. Diğer fırkaları oluşturanlar var. Hem şirkte olan insanlar, hem de başka bir ifade kullanıyor Allah-u Teala, kafirler diyor. Onlar kafirlerdir. Müminler sadece o tek fırkadaki insanlar, şirkte olmayanlar, şirkte olanlar kafirleri oluşturuyor. Allah-u Teala aynı konuyu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de işlemiş. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri buyuruyor. Vellezine keferu evliyahumü tagute yuhrici nehum minen nuri ile zulümati. Allah amel olanların, kesin Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Allah'a ulaşmayı dedikleri nereden anladık? Çünkü gidecekler, tabiyetlerini gerçekleştirecekler, nefs tezkiyesi yapacaklar. Nefs tezkiyesinde devamlı olarak nefslerinin kalbine Allah'ın nurları dolacak. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi zulmetten nura ulaşacak. Ama kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar tağutun dostlarıdır. Zaten başlangıçta söylediğimiz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi, tağutun dostluğunu da bırakın, tağutun kuluyken sahabenin kulluktan kurtulduğunu, Allah'ın kulu olduğunu söylüyor Allah'a ulaşmayı dilediği an. Öyleyse bir tek bir fırka var, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Ve bir de bütün fırkalar var, geriye kalan bütün fırkalar. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman, nüzul ettiği zaman, Allah-u Teala tarafından inzal edildiği zaman, sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? Kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Kim o insanlar, ey Allah'ın Resulü, bu tek fırkanın sahiplerinin adı ne? Fırkayı Naciye diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Hususiyetleri sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an bütün boyutlarıyla doğruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini. Bakınız ne diyor Allah Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde. Buyuruyor ki Allah Teala En'am 152'de ve bi ahdillahi efu ve En'am 153 haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin.
dört faktör, yedi safhada dört faktörün dördünü de gerçekleştirin diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini içerir. Ve ondan sonrasına bakalım konunun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Emir bu. Ki bu dört teslimi gerçekleştiresiniz. Arkasından diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırır, fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman takva sahibi de olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah-u Teala. Yine fırkalara ayrılmış olanlar, ayrılmayanlar, tek fırkada olanlar, şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, özellikleri sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları. Öyleyse konumuz burada birinci etap itibariyle tamamlanıyor. Yani nereye ulaşıyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenler şimdi ifadeye tekrar dönüyorum. Allah bir kavim yarattı. Cennet için bir kavim yarattı. Cehennem için kalem kurudu. Allah Teala'nın cehennem için yaratması, cennet için yaratması nasıl söz konusu oluyor? Hangi açıdan söz konusu oluyor? İşte bu konuyu aydınlatmak için bu konuşmayı yapıyorum sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Zaman bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin kıyamet gününe kadar yollarına devamları sebebiyle geçmişten geleceğe doğru akacaktır. O partiküllerin oluşturduğu gezegenler, onlar da şu anda birbirlerinden çok büyük bir hızla ayrılmakta, kainat, insan vücudu hüviyetini koruyarak devamlı büyümektedir. Kıyamet gününe kadar bu büyüme devam edecektir. Niçin kıyamet günü? Çünkü kıyamet gününü Allah'ın o gezegenlere verdiği kinetik enerjinin bitişini ifade eder. Bu bittiği noktaya bakın ki büyüme kendisini iten kuvvet, kinetik enerji yok olduğu için büyüme duracaktır. Ve hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Hünnes ve künnes kanunları, bir merkezi çekim gücü hünnes, bir de onun çevresinde eliptik bir yörüngede cevelan eden künnes. Bir hidrojen atomunun merkezindeki proton, çevresinde dönen elektron.

ve büyüme durduğu an o hızla biraz daha büyüyecek kainat. Yani hız bir anda durmadığı için, ama hız sona erecek. Sona erdiği zaman gravitasyon başlayacak. Allah Teala bu sebeple dünya ay ile birleştiği zaman diyor ve güneş dünya ile birleştiği zaman diyor. Kıyamet günü bu olgular tahakkuk edecek. Bunları anlatmaktan muradımız ne? Kıyamet günkü olayı söylüyoruz. Zaman duracak. Ne zaman? Geriye doğru dönecek. Nereye kadar dönecek? Sıfır noktasına kadar geri dönecek. Tekrar kainat büzülüp bütün uzayları alınmış olan kainat kadar ağır bir tek noktayı oluşturacak. Bir atomun içinde de uzay var sevgili kardeşlerim. Bir tek atomun içinde de uzay var. Bir futbol topu düşünün, bir futbol sahasında ona eğer proton derseniz, çevrede uçan, ondan 100 metre yükseklikte uçan bir kuşu da, en küçük bir kuşu da elektron olarak değerlendirebilirsiniz. O elektronla proton arasında, gene o futbol topuyla serçe arasındaki o mesafe kadar uzay var. Kendi büyüklüklerine göre konuşuyoruz. Zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor, ama kıyamet günü duracak ve gelecekten geçmişe dönecek. İşte o nokta önemli. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Yani Allah'a göre zaman müessesesi mevcut değildir. Zaman bize göre, yaratıklara göre var olan bir müessesedir. Bu sebeple bizim geçmişimiz var ve geleceğimiz var. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman diliminde yaşıyoruz şimdi. Kıyamet günü bu zaman dilimi bitecek. Gelecekten geçmişe doğru yürüyen yeni bir zaman diliminde olacağız. Ama o zaman ölüler olacağız. Hangi zaman diliminde ölmüşsek, o zaman dilimine zaman geri döndüğünde, zaman oraya geldiği için biz zaten o andaki yaşantının içinde olan insanlar olacağız. Hayatta olacağız. Bu gerçekleşecek mi? Kesin sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları kitaben merkumen diyor, illiğindedir. Ama diyor, füccarınkiler sicindedir. Yani Allah'a göre kıyamet kopmuş ve kıyamet günü bizim bütün hayat filmlerimiz, üç boyutlu hayat filmlerimiz ikiye ayrılmış. Cennete gireceklerinki zemin kattan 7 kat yukarıda kader hücrelerine yerleştirilmiş. Levh-i Mahfuz'un 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Onlara dikkatle bakın. Oraya ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, altın kapıdan geçeceksiniz. Altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vurduğunuz zaman altın zincir ikiye ayrılır. Arkasındaki altın kapı açılır. Sizi içeri almak için açılmıştır. İçeri girdiğiniz zaman oradan kapı bulamayacaksınız. Çünkü geçmeniz lazım gelen şey tavandır. Tavan sizin için geçirgenlik vasfını sahiptir, ama kapısını göstermez. Allah'ın işaretiyle oradan, tavandan yukarı çıkacaksınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. O andan çıkabilirsiniz.

döndürürsünüz sadece. Geleceğiniz ise sağ tarafınızdadır. Sağa döndüğünüz zaman sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Sizin hemen yanınızda başka birinin kader hücreleri sonsuza kadar uzanıyor. Sol tarafınızda başka birinin, soldan sola doğru da sağa doğru da gene sonsuza kadar uzanan kader hücreleriyle karşılaşacaksınız. Sarımsı bir renkte altıgen, tıpkı bal petekleri gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman bitmiş. Neden Allah Teala zamandan da mekandan da münezzehtir? Çünkü Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünün, nefsiniz gece vücudunuzdan ayrıldığı zaman kainatın dilediği noktasına çok kısa bir zaman parçasında gidebilir, birkaç saniyede. Ama o birkaç saniyeyi bir mahluk olarak kullanmak mecburiyetindedir. Başka alternatifi yoktur. Mutlaka zamanı, bütün mahluklar, hepimiz birer mahlukuz, kullanmak mecburiyetindeyiz. Hızımız mutlak olarak zamandan geride. Ama Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. O zamanı da yaratandır. Allah'ın zamandan evvel kainatı o tek noktayı patlatmadan evvel zaman müessesesi geçerli değildi. Ama Allah Teala vardı. O ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep vardır. Ne kadar geleceğe doğru yürürseniz gene var olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu zamandan münezzeh olan Allah, yani zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olan Allah, kıyametten geriye doğru dönüşü tamamlamış, cennete gidecek olanların kadercilerini ayırmış, rakamlı kitaplarını, onları götürmüş, kader hücrelerini oluşturmuş orada ve illiğinde zülmani olanların da, cehenneme gidecek olanların da sicinde hazırlamış kader hücrelerini. Zülmani ilimlerle meşgul olanlar hep zemine ineyim derler. Allah'ın dostları ise onlar yedi kat yukarıdaki olayları Allah-u Teala onlara gösterir. Öyleyse arada büyük farklılık var. Allah kıyametten sonraki geriye dönüş devresinin de sahibi. Allah'a göre o da bitmiş. Onun için Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü şunlar şunlar şunlar oldu diyor Allah Teala. Geçmiş zaman kullanıyor. Buradan neyi anlatmak istiyoruz? Şunu anlatmak istiyoruz. Allah Teala yarattığı kullarından hangisinin cennete gireceğini, hangisinin cehenneme gireceğini elbette baştan biliyor. Ama şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Burada halkımızın büyük kısmının içine düştüğü çok ciddi bir yanlışlık var. Bu, şimdi anlatacağım, buradan okuyacağım izah tarzında şunu göreceksiniz ki, Allah'ın takdiri sebebiyle kulların cehenneme ya da cennete gideceği ifade ediliyor burada. Öyle değil sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Bir adım daha atalım ve yazıya devam edelim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kardeşimizin hüsniyetinden %100 eminiz. Tam bir inançla, en sahalisane şekilde hulusi kalple söylüyor bu kardeşimiz bunları. Çünkü ona böyle anlatılmış. Anlatanlar da kendilerinden evvelkinlerden öğrendiklerini söylüyorlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Biz sizlerden farklıyız. Biz bu ilmi sizlerden evvel gelenlerden, onların yazdığı kitaplardan öğrenmedik.
Allah'tan öğrendik. Onun için bütün yanlışlıkları düzeltmekle vazifeliyiz. Ve burada da onu gördüğümüz için kardeşimiz öyle düşünmekte haksız mı? Hayır, %100 haklı. Çünkü ona öğretilen ilim bu ilim. Yani Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı anda onu cehenneme veya cennete, cehenneme mahkum etmiş veya cennetini alacak. Bu önceden biliniyor. Önceden bilinmesi ve Allah'ın o kişinin kendi iradesine bunu bırakması, kişinin kendi iradesiyle Allah'tan yardım istediği zaman Allah'ın da yardımıyla kendisini kurtarması veya cehenneme gitmesi, Allah'ın o kişiyi cehenneme götürmek üzere yarattığı anlamına gelmiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve onun için insanların büyük kısmını, %90'ını seçer. Ah, Allah'a ulaşmayı dileseler de benim cennetime girseler diye, ama onlardan Allah'ın seçtiklerinin %10'undan daha az kesimi Allah'a ulaşmayı diler. Elbette Allah Teala o daha az kesimin Allah'a ulaşmayı dileyeceğini, geri kalan %90'ının Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğini elbette önceden biliyor. Ama Allah mahkum etmedi onları. Onlar kendilerini mahkum ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu farklılığı sizlere anlatamazsam bunun azabını yaşarım. Burada son derece önemli bir konu var. İnsanların kader dediği şeye nasıl baktığını görüyorum. Bir büyük yanlış bu. Böyle bir yanlışın içinde olan kişi, ki genel olarak ilim adamlarımız buna inanırlar, büyük bir hatadır. Allah beni cehenneme mahkum etmiş. Ben ne yapsam kendimi cehennemden kurtaramam. Bu inancın sahipleri diyorlar ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeye bile baktığında 10 kişiyi, onların 10 kişisini cenneti nasip kılmış. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Biz insanlara göre meçhul. İyi de Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor ki sevgili kardeşlerim. Açın bakalım Araf suresinin 157. ayet kelimesinde Allah Teala ne söylüyor? Ne söylüyor Allah Teala Araf 157'de? Kim o ümmi, nebi, resule? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka ümmi, nebi, resul yok. Tek o. Hem ümmi, hem nebi, hem resul. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Oldu mu? On kişi değilmiş. Bütün sahabeymiş. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Yusuf, Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor açık ve kesin olarak. O sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ve Allah onları, onlara cenneti nasip kıldı. Adın cennetleri. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Tabi olanların hepsi sahabe, hepsi de irşat makamına ulaşmışlar. Bırakınız Allah'a ulaşmayı dileyerek cennetin sahibi olmalarını, yedinci ve en son makama yükselmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinizi Allah beni nasılsa cehenneme mahkum etmiş, benim gideceğim yer cehennem, ben ne yapsam kendime kurtaramam gibi yanlış bir inancın içine gitmeyiniz. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ifadesindeki dizaynı şöyledir.
Allah bilir. Kimin cehenneme gireceğini, kimin cennete gireceğini Allah o insanları yaratmadan evvel bilir. Ve de ölüm takdir edilmiştir Allah Teala tarafından. Zaman ve mekan koordinatları belli bir müessesedir. Allah Teala buyuruyor ki Uhud Savaşı'nda ölenler için onların yakınları dediler ki eğer kardeşlerimiz savaşa katılmasalardı ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap veriyor. Hayır öyle değil diyor. Onlar oraya götürüleceklerdi ve orada aynı yerde ve aynı zaman anında aynı dakikada onlar öleceklerdi diyor Allah Teala. Öyleyse ölüm zaman ve mekan koordinatları belli bir olaydır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olarak, kainatın yaratıcısı olarak kimin nereye gideceğini evvelden bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların %90'dan fazlasını teşkil etmesi için Allah-u Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. İster ki herkes Allah'ın cennetine girsin, onlara böyle bir imkan verir. Ama Allah'ın o kendilerine imkan vermek üzere seçtiği kişilerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Cennete girecek olanlar onlardır. Öyleyse Allah-u Teala kişiyi cehenneme mahkum etmiyor. Allah kişiyi cennete ulaştırmak için yardım etmeye hazır. Cehenneme gidecek kişiyi cehenneme götürmek üzere bir yardım hedefi yok Allah-u Teala'nın. Öyleyse Allah'ın önceden bilmesiyle insanları kader unsuru olarak mahkum etmesi birbirine eşdeğer müesseseler değil sevgili kardeşlerim. Bu yanlış ilim burada durdurulmalıdır. Yoksa insanlar kendilerini haksız yere yargılayacaklardır. Şimdi devam ediyorum bu kardeşimizin sözlerine. Herkes kendisine kolaylaştırılmış olanı başaracaktır diyor. Allah-u Teala'nın insanlara yardım edeceği kesin. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya malını isterse biz ona dünya malını veririz. Ama kim bizden ahiret malını isterse ona da ahiret malını veririz. Kim bize bu dünyada ver bize vereceğini diyorsa ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Kişinin talebi üzerine Allah-u Teala verir. Talebena ve cedena diyor. Ve cebena diyor. Siz talep edin, biz de icabet edelim. Ve böylece biz icabet edelim. Allah-u Teala'nın talepleri kabul edeceğine dair ayet-i kerimesi açık Bakara 186. Allah-u Teala buyuruyor. Eğer kullarım beni senden sual ederlerse onlara de ki ben onlara yakınım. Ondan sonra da şöyle söylüyor. Kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ettikleri ve amen oldukları takdirde diyor. Ve onlar diyor o amel olanlar irşada ulaşacak olanlardır diyor. Öyleyse Allah'ın dualara icabeti kişinin icabetine bağlı. E şimdi eğer kişi dünyayı istiyorsa Allah-u Teala'dan
Allah Teala ona dünyayı verir. Diyorsa ki kişi bana para ver, helal harar, ben haram, ben nerede istersem orada harcamak istiyorum. Allah Teala der ki istiyorsan sana onu veririm. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Buradaki incelik Allah Teala'nın kaderi tayin ederken sonucu önceden bilmesidir. Zamanın dışında olması sebebiyle. Yoksa o insanları cehenneme mahkum etmemiştir Allah Teala. Mahkum eden Allah Teala değildir sevgili kardeşlerim. Bunu çok iyi bir şekilde benim anlatabilmem lazım, sizin de anlayabilmeniz lazım. Allah insanların kurtulması için onların 10 kat fazlasını seçiyor. Sırf o insanlar kendilerine düşeni yapsınlar da kurtulsunlar diye. Ama o insanlardan onda birinden daha azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlar yetmez. Onların da bir kısmı Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerlerinden kalktıktan sonra tekrar Allah'ın yolundan, yani hidayetten dalalete tekrar düşebiliyorlar. Hatta bir kısmı tekrar hidayete eriyorlar, üçüncü defa düşüyorlar. Başlangıçta herkes fıskta, herkes dalalette. Hidayete adım atan kişi hidayete eriyor. Eğer şeytan onu yoldan çıkartabilirse kalbindeki nur gidiyor, tekrar kararıyor kalp. O kişi düştükten sonra tekrar hidayete ermeyi dilerse Allah Teala gene bir imkan veriyor kişiye. Gene Allah'laşmayı dileyince kurtuluşa ulaşıyor, irşat makamına ulaşıyor, nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'laştırıyor ikinci kez. Ama eğer bir defa daha kişi düşerse o zaman Allah Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Ona bir daha hak tanımıyor. Çünkü bu o kişinin üçüncü fıskıdır. Başlangıçta fıskıdır. Hidayet erdikten sonra düşünce ikinci fıskıdır. İkinci defa hidayet erdikten sonra düşünce üçüncü fıskıdır. Üç defa fısk davetesine müsaade etmiyor Allah Teala. Aynı zamanda dalalet de üç defa. Başlangıçta herkes dalalette. Ulaştıktan sonra düşüş, ikinci dalalet. Tekrar ulaştıktan sonra düşüş, üçüncü dalalet ve çözüm yok. Şimdi Allah Teala'nın dizaynını iyice anlamalıyız. Başka bir sözünde de diyor ki, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Said, ana karnında Said, Şaki de ana karnında Şaki olmuştur. Hayır, onun ana karnında Said olacağını, ana karnında Şaki olacağını Allah bilirdir bunun mahiyeti. Allah bilir. Zamandan münezzeh olduğu için o kişinin başını da sonunu da Allah Teala bilir. Burada kardeşimiz ana karnında Şaki olmuştur ifadesiyle her halükarda ezeli takdirin yerine geleceğini buyurmuştur diyor. Hayır, öyle değil. Nazım Bey kardeşim, öyle değil. Ezeli takdirin yerine geleceğini değil. O kişinin kendi iradesiyle cehenneme gideceğini veya o kişinin gene kendi iradesiyle cennete gireceğini bilir. Allah o kişiyi cehenneme mahkum etmez. Allah Teala'nın dizaynı bu değildir. O sadece bilir ve kullarını, insanları o kadar çok sever ki kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı insanı her birinin kurtuluşunu ister ve o kadar kolay bir sebebe dayamış ki kişilerin kurtuluşunu, bir tek dileğiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz benim sizi kurtarmam için yeterli diyor Allah Teala. Bir tek dileğiniz. Ve insanlar
Buna rağmen Allah'a ulaşmayı %90'dan fazla insanların dilemiyor, dilemediler ve dilemeyecekler. Allah Teala onlara diletmediği için değil, onlar dilemeyecekler. Allah Teala eğer diletmeyecek olsaydı onları seçmezdi. Ama seçmiş, seçtiklerinden niçin seçmiş? Rızası Allah Teala'nın. Dikkat edin, 7 kademesi de Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde geçen 7 kademenin 7'sinden de bir evvelki basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninde bir evvelki basamak daima rıza basamağıdır. Her seferinde Allah Teala razı olur, rızasını belirtir. Yani vize verir kişiye. Her seferinde Allah önce vizeyi vermiştir. Ve verdiği insanlar o hedefe ulaşacaklardan çok daha fazladır her seferinde. Ama kim iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanırsa sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Öyleyse Allah'ın bu konudaki kaderi bir takdir müessesesini değil, bir bilimi ifade eder. Ama bunun adına Allah Teala da gerçekten kader adını vermiştir. Böyledir diye bir büyük yanlışın üzerine gitmeyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah kimseyi cehennemine mahkum etmez. İnsanlar bile bile Allah Teala kendilerine "Ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Ben size mutlaka dünya saadetinin yarısını teslim edeceğim." demesine rağmen insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir tek dilekle bu hedeflere ulaşacaklarını Allah Teala garanti etmesine rağmen onlar dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için, seçilmelerine rağmen dilemedikleri için, Allah'ın rızasının var olmasına rağmen insanların, seçilenlerin %90'ından daha fazlasının dilememesi, Allah'ın rızasının o kişilerin kurtuluşu istikametinde olduğunu ama onların dilemediğini gösteriyor. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişileri yünip. Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişileri o seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır. Açık bir şekilde onlardan dileyenler diyor. Yani büyük kısmının dilemediği Allah Teala tarafından işaretleniyor. Bu hataya düşmememiz lazım. Bir ayette de Cenab-ı Hak dileyen siz değilsiniz, dileyen Allah'tır diyor. Gerçekten Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. İfade böyle değil ama o önemli değil o. Allah'ın kullandığı ifade aynen bunu da bunu anlatıyor. Bu kardeşimizin söylediğini anlatıyor aynen. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala hepinizin kurtuluşunu diliyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Diliyor kurtuluşunuzu. Ama siz de dilerseniz Allah diledikten sonra dilemiş oluyorsunuz gerçekten. İfade doğru. Ama ya dilemeyenler? Allah onları kurtarmaya hazır olmasına rağmen dilemeyenler, onların kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bizlere diyor kardeşimiz, bu beyanıyla bizlere dileme kudretine haiz olanın sadece ve sadece kendisi olduğunu vurgulamıştır diyor. Burada eksiklik var. Nazım kardeşimiz inşallah bizi haksız bir ifade kullanmakla kendi vicdanını mahkum etmez. Ama Kur'an'ın ayetleri bunları söylüyor sevgili kardeşim. Ne yazık ki toplumumuzun büyük kısmı sizin gibi düşünüyor. Ama artık kabul etmelisiniz ki bu düşünce yanlıştır.
kitapları bırakın, Kur'an-ı Kerim'e dönün. Biz size bu konuda A'dan Z'ye yardım etmeye hazırız. Bu verilerden yola çıktığımızda, diyor kardeşimiz, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesinde yine bizzat Allah'ın dileğinin, mutlak iradesinin yerine geldiğini söyleyebilir miyiz diye yine sözü bize bırakmış. Allah razı olsun. Hayır, söyleyemeyiz sevgili kardeşim. Ama söylediğiniz insanların küçük bir kısmı için aynen geçerlidir. Yani Allah onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini dilemiştir. Onlar da dilemişlerdir. O zaman o küçük kesim için bu söz yer yerine oluşuyor. Yer yerine oturuyor. Yani insanların %90'dan fazlası seçiliyor. %90'ın da %10'undan daha aşağısı Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onların kendisine ulaşmasını diliyor. Onlar da diliyorlar. Ama geri kalan %90'dan daha fazla kesim Allah'ın kendilerinin Allah'a ulaşmasını dilemesine rağmen onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte insanların %90'dan fazlası bu sebeple cehenneme gidecek ve onları kurtaramamanın aczını yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Şimdi kardeşimiz sonuna geliyor sözlerinin. Bildiğim kadarıyla varlık aleminde her an hükmü geçerli olan tek bir ilim, irade ve kudret söz konusu. Evet, her an hükmü geçerli olan tek bir ilim Allah'ın ilmi, tek bir irade Allah'ın iradesi ve kudret onun kudreti söz konusu. Ama bu kudretini insanları zorla kullandırmıyor. Dileyen Allah'ın hükmüne karşı çıkıyor. Namaz kılıyor, kılmam diyor. Oruç tutuyor, tutmam diyor. Zikir yapıyor, zikir yapmam diyor. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bütün insanları kurtarmayı istiyor. Allah-u Teala herkese oruç emrini vermiş, herkese namaz emrini vermiş, herkese Allah'a ulaşmayı dileme emrini de vermiş. Ama insanların büyük kısmı emri yerine getirmiyor. Allah-u Teala onların emri yerine getirmemesini istediği için değil, Allah onların da kurtulmasını ister. Kurtulmasını istemedikleri var mıdır? Vardır. Eğer o insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilememişler de bununla da yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelliyorlarsa ve bunu sahip oldukları ilim adına doğru yaptıklarını zannederek de yapsalar, bundan emin olmasalar da sırf onlara kötülük etmek için de yapsalar, netice değişmez. O insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bir defa mutlaka cehenneme gideceklerdir. Ama kimin dalalette kalmasına sebebiyet verdilerse, bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi, üç ayet-i kerimeyi. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Hem o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ettikleri için onlara zulmederler, zalimdirler. Hem de bu sebeple derece kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Allah onlara mağfiret etmez, diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilecekti. Mağfiret edilecekti. Onlara mağfiret etmez, diyor Allah Teala. Vela ve onları tarika hidayet etmez. İlla tarika cehenneme, onları cehennem tarikine hidayet eder, ulaştırır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır.
وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ tarika. Allah onları tarika ulaştırmaz. Bu tarik-i müstakimdir. Allah'a ulaştıran yoldur. İlla tarik-i cehenneme. Tarik-i cehenneme Allah Teala onları mahkum eder. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte iradi yapı, iradi yapının sonucu ve Allah'ın katkısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunu, bu kasidi, bu dersi, bu anlatımımızı bir defa değil, birkaç defa dinleyin. Allah'ın Kur'an'da ne söylediğine dikkatle bakın. Allah'ın takdirinin kişiyi cehenneme atmak istikametinde hiçbir zaman oluşamayacağını bilin. Ama sonuçları da Allah-u Teala mutlak olarak bilendir. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah-u Teala kurtulabilenlerin çok daha fazlasının kurtulması için tercihini yapar. Ama o insanlar Allah'ın tercihine rağmen Allah'ın emrini yerine getirmezler ve cehenneme giderler. Bu onların gayretlerinin neticesidir. Allah-u Teala'nın husule getirdiği sonuç böyle bir dizaynı oluşturur. Allah her şeyi başını da sonunu da ihata ederek bilendir. Kimlerin cennete gireceği, kimlerin cehenneme gireceği, kimlerin ne zaman öleceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah kimseyi cehennemine o kişi hak etmeden atmaz. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bu kardeşimiz diyor ki, selam eder, hürmetlerimi arz ederim der. Biz de ona selamlarımızı arz ederiz. O ifadesini çok beğendiğimizi ifade etmek isteriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim meramımız burada tamamlandı. Allah-u Teala'dan sonsuz mutluluklar dileklerimizle sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: talin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in zillahi ve şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere. Bu Rabbimizin muhakkak ki bize karşı bir büyük ihsanı. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın temel fonksiyonu olarak sadece mutlu olmaktır. Allah hepimizden ama hepimizden bütün insanlardan bir tek şey ister. Sadece tek bir şey. Bütün insanların mutlu olması. Mutlaka bütün insanların Allah'ın cennetine ulaşmasını, mutlaka bütün insanların dünya adı verilen bu gezegende, dünya saadetinde bütün boyutlarıyla yaşamalarını. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşması Allah'ın temel emri ve temel dileği. Bu ise Allah-u Teala'nın temel olduğu için, temel emri olduğu için hepinizin üzerine bir vazife bu. Mutlu olmak. Hepiniz mutlu olmakla mükellefsiniz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın dileği olduğu için hepiniz için bir hak. Allah-u Teala hepinizin mutlu olması konusunda kesin bir talebin sahibi. Böyle bir dizaynda meselemize bakıyoruz. Bir mutluluk söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuzu yaşamak mükellefsiniz. Görüntüyü yaklaştır bakayım ben de. Öyleyse bir muhteva taşıyor Allah-u Teala'nın hedefi. Kainatta en çok sevdiği, üzerine tettirdiği insan adı verilen mahlukun mutlaka saadete ulaşması. Allah-u Teala bunu istiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği şey bu. Saadete ulaşmanız, mutluluğu yaşamanız. İşte bu düzenle karşı karşıyasınız. Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde geçirdiği safhalar onun önce dünya saadetini elde etmesini sağlayamıyor. Önce en basit bir dilekle cennet saadeti sağlanabiliyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, cennet saadetine sahip oluyorsunuz. Ama cennet saadetini kıyamet gününden sonra yaşamaya başlayacaksınız. Sonraki safhalarda adım adım hedefinize gideceksiniz. Adım adım bir yerlere varacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Önce mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bunlar dünya cennet saadetinin başka muktesef haklarını oluşturur. Evvela birinci etapta kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için cennet saadeti kesin olarak kazanılmıştır. Allah Teala Vel-Asr suresinde şöyle buyuruyor. Vel-Asr, asla zamana yemin ederim. İnler insane lefihüs, insanlar hüsranlıdırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. İnler lezine aminu, ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Yani amin olanlar cehenneme girmezler. Onların gireceği yer cennettir buyuruyor Allah Teala. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Vel-Asr suresine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bu birinci hak ediş. Ama mürşidin ulaşan kişi iki sebepten daha cennet saadetini mutlaka hak eder. Bir, Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar mürşidine ulaştığı zaman. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alır, kalbinin içine imanı yazar. Böylece kişinin kalbindeki 7 tane iman şartı, 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. Kişi kalbine iman yazıldığı için artık Allah'ın kalbine iman yazdığı, imanın sahibi olan bir insandır. Yani mümin olmuştur. Mümin olanların gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala Mümin suresinin 40 numaralı sure 40. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor müminlerdir. Nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat yaparlar. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse mürşidine ulaşan kişi ikinci bir sebepten daha Allah'ın cennetine girecektir. Mümin olsun cennette. Yeter mi? Yetmez. Bir başka sebeple daha Allah'ın cennetine girecektir bu kişi. Çünkü bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Hidayete adım atmıştır. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşidine tabi olamayan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Mürşidine tabi olanların da mutlaka hidayete adım attıklarını, hidayete ermek üzere yola çıktıklarını ifade ediyor. Öyleyse bir başka sebepten daha kişi cenneti hak ediyor. Hidayette olduğu için, dalaletten kurtulduğu için. Dalalette olan bütün insanlar için söz konusu olan şey mutlak olarak cehenneme gitmek. 7 grup ayet-i kerime bunu söylüyor. Dalalet olanlar mutlaka cehenneme giderler. Hidayet olanlar ise kurtuluşu kesin. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna ait olduğu yere oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için, bir dileğin sahibi olduğu için, bir niyetin sahibi olduğu için ve niyet amelden daha üstün kılındığı için o kişi mutlaka Allah'ın değerlendirmesine göre Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi iki sebepten daha cennete ulaşacaktır. Bir, mümin olduğu için. İki, dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için, mutlaka hidayete ereceği için. Mürşidine ulaşan kişi ruhu vücudundan ayrıldığı için Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsi tezkiye olacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktır. Üç ayrı cepheden hidayete ermek anlamını taşıyor bu olay. Nefsin hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi ve ruhun hidayete ermesi. Ruhun hidayete ermesi, ruhun Allah'a ulaşması şeklinde tecelli eder. Allah-u Teala İnnel hüda, hüdallah buyuruyor Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesinde. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki El-Hüda, Hidayet, Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz ki inne hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Ama nefsinizin tezkiyesi de hidayettir. Allah Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedülüküm ben dalle izateydüm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayet erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nasıl hidayet edeceğiz? Nefsimizi tezkiye ederek. Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesi nefs tezkiyesinin hidayet olduğunu söylüyor. Öbür taraftan fizik vücudunuzun Allah'a kul olmasının da hidayet olduğunu görüyoruz. İşte Nahl Suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlerde Resuller beat ederiz. O kavimdeki kişileri hidayete erdirsinler diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kavimdeki insanlar hidayete ersin diye, ama nasıl hidayet ersin diye açıklama getiriyor Allah-u Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Devam ediyor ayet-i kerime. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. O Resul'e tabi olarak. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Tabi olmayanların da üzerlerine dalalet hak oluyor. Tabi olanlar hidayete eriyorlar. Nasıl? Şeytanı kul olmaktan fizik vücutları kurtulduğu için. Allah'a kul olmayı arasında yolun konusunda yolun yarısını açtıkları için. Öyleyse bu noktada üç ayrı cepheden hidayet söz konusu. Nefsimizin tezkiye olması, nefsimizin kalbindeki nurların sıfırdan %51'e ulaşması, aynı zamanda nefsimizin kalbinde %100 karanlık varken, nefsin afetleriyle kalbimiz doluyken, bu karanlıkların miktarının %100'den %49'a düşmesi, ikisi aynı olayı ifade eder. Bizim dalalet bataklıklarından hidayet nurlarına ulaşmamızı ifade eder. Öyleyse hem nefs açısından, hem fizik vücut açısından, hem de ruh açısından hidayete eriyoruz. Hidayete erdiğimiz noktada İslam olmak, Allah'a teslim olmak demektir. İlk teslimi gerçekleştiriyoruz, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. İşte bu üç ayrı açıdan hidayet, özellikle ruhumuzun Allah'a ulaşması, bizi hidayete erdiğimiz için de Allah'ın cennetine mutlak olarak ulaştırıyor. Sevgili izleyenler, hidayete adım atmak da cennet saadetinin kesin müjdecisidir. Hidayete ermek de bu konuyu daha kesine ulaştırır. Öyleyse üç tane vücudumuz Allah'a ezelde yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor. Bu yeminin, misakin ve ahdin Allah-u Teala'ya verilmesi onların yerine getirilmesini icap ettirir. İşte 21. basamak yeminin de misakin de ahdin de yerine getirildiği, üç yeminimizin gerçekleştiği bir bağlantı noktasıdır. Böyle bir noktada yeminlerimizin yerine getirilmesi sebebiyle cenneti bir defa daha hak ederiz. Ve İslam olmanın temel manası Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Öyleyse ilk teslimi, İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Üçüncü basamakta cennet saadetini elde eden kişi 21. basamakta bunu 3 ayrı cepheden birden gerçekleştirmiştir. 3 ayrı cepheden birden cennet saadetini kişi hak etmiştir. Ve bir sonuca ulaşıyoruz. Burada insanoğlunun Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmesi sebebiyle Allah'ın cennetine kavuşması söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası öyle bir noktadır ki burada cennet ayrı ayrı birçok sebepten dolayı elde edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi, mümin olduğu için, nefsini tezkiye ederek hidayet erdiği için, ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayet erdiği için, fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederek hidayet erdiği için, bu kişi Allah'ın cennetini defaatle kazanmıştır. Böylece ulaştığımız yerde bir muhteva görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kişi daha mürşidine ulaştığı anda cenneti başka bir sebepten daha hak etmiştir. Bütün günahları sevaba çevirdiği için. Öyleyse bu bağlamda kişinin Allah ile olan ilişkilerinde yolda ilerlemesi halinde cennete gitme sebepleri giderek artıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kişinin takva sahibi oluşu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla birinci takvaya ulaşması söz konusudur. Kişinin Allah'a kul oluşu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla kişinin Allah'a birinci kulluğu gene tahakkuk etmiştir. Ve Allah'ın insanoğlu için hedef gösterdiği şeyler birer birer tahakkuk etmektedir. Bunların her birisi o kişinin Allah'ın cennetinin sahibi olması için temel sebeplerdir. Muhtevayı genişlettikçe o açılardan da insanoğlunun cennet mutluluğunu kazandığını kesin bir muhteva içinde görüyoruz. Öyleyse kişi Allah'ın kulu olmayı başardığı için, kişi Allah'ın takva sahibi kulu olmayı başardığı için bu cephelerden de Allah'ın cennetini hak ediyor. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, 7 ayrı cephe bize deliller veriyor ki kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı gün, ilk teslimini gerçekleştirdiği an cenneti 7 ayrı cepheden elde etmiştir. Öyleyse niçin diyoruz bu kişinin bütün günahları sevaba çevirdiği için kişi cenneti hak eder? Şundan diyoruz. Çünkü Allah Teala bir insanın cennete gitmesinin standartlarını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde veriyor. Ve diyor ki orada Müminin 103'te kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gireceği yer cennettir. Onların gireceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Müminin 102'de diyor ki kimin sevapları günahlarından çoksa kıyamet günü onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bütün günahlarımız sevaba çevrildiği için sevaplarımız zaten var. Günahlarımız da sevaba çevriliyor. Böylece o anda ölmüş olsak o anda bütün günahlarımız sevaba çevrildiği için mutlaka Allah'ın cennetine kesin olarak gitmek imkanının sahibiyiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, olayı bu noktada durdurursak, cennet saadetinin bu İslam olmanın başlangıçtaki üç bölümünde mutlak olarak, kesin olarak cennetle noktalandığını görüyoruz. İslam olmanın birinci aşamasındayız. Üç teslimle noktalanan ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim olarak üç teslimle tamamlanan, noktalanan İslam olabilmek şerefinin birincisini 21. basamakta elde ederiz. İslam olmanın birincisi ruhun Allah'a teslimidir. Ve ruh Allah'a 21. basamakta ulaşmıştır. Sadece Allah'ın zatında kaybolması kalır geriye. Bir sonraki basamakta da bu mutlak olarak gerçekleşir. Öyleyse İslam olmak üç teslimden oluşur. Üç teslimin birincisi ruhun Allah'a teslimidir. Burası 21. basamağın hemen sonrasına giren velayetin birinci makamı olan fena makamıdır. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz adına? Bakınız, 7 ayrı cepheden bir insan cennet saadetinin mutlak olarak sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Ve böyle bir olayın başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunun neticesinde mürşide ulaşmaktır. Mürşide ulaşmanın neticesinde ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Ve her bir muhteva

Nurun tesiri karanlığın tesirini aşmıştır. Burası yolun orta noktasıdır. Gece ve gündüzün bileşkesidir. Bu bileşke noktasının biraz aşıldığı bir noktadır. Cennet saatinin tamamı dünya saatinin yarısından, dünya saatinin yarısı burada elde edilmiştir. Sonra kişi Allah'ın yolunda daha büyük hamlelerde bulunacaktır. Bu hamleler kişinin yoluna devam etmesi halinde onu en güzele götürecektir. Velayetin birinci makamı fena makamıdır. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olmasını ifade eder. İşte Nebe suresinin 39. ayeti Allah Teala buyuruyor: Zalike yevmel hakkı femen şa'a ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah o kişiye sığınak olur diyor. Meab olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatı o ruh için meab olmuştur. Bunun mutlak olarak cennet müjdesini ihtiva etmesi söz konusudur. Bu sebeple Allah-u Teala açıklamasını tam olarak getiriyor. Ve zufetül cenneti lil muttakine diyor gayri bayit azamatu adune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Yani hadi buyurun cennetime girin. Kimler için? Hafiz olanlar için, başlarının üzerinde muhafız taşıyanlar için. Ve kimler için? Evvap olanlar için, meaba ulaşanlar için. Ruhları Allah'a ulaşıp da Allah'ın kendilerine, ruhlarına meab olduğu, sığınak olduğu kişiler için. Onların adına Kur'an-ı Kerim evvap diyor. Meabun sahipleri, meaba ulaşanlar, Allah'ın zatı kendilerine meab olanlar, Allah'a ulaşanlar. İşte burası fena makamıdır. Ruhun Allah'a ulaştığını Allah Teala kesin olarak ifade ediyor bu ayetlerde. Fatır Suresinin 18. ayeti kerimesinde Allah Teala'nın bir defa daha bunu söylediğini görüyoruz. Diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü kişi Allah'a özelde yemin vermiştir nefsini tezkiye edeceğine dair ve bu noktada yemin kesinleşmektedir. Yeminin kesinleştiği bu noktada yemin gerçekleşmiştir. O kişinin bu konudaki muhtevası bir kesin hükmü içermektedir. Nefsini tezkiye etmiştir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala: "Ve ilallahil masir." Ve Allah'a ulaşır diyor o kişinin ruhu, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yedi kıdemeye tamamlanan bir kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah Teala bunu kesin bir ifadeyle Fatır Suresinin bu söylediğimiz 18. ayet-i kerimesiyle de ifade ediyor. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ve ilallahil masir. Ona, Allah'a masir olur. Dönülecektir olan Allah'a döner, ulaşır. Öyleyse fena makamı
ruhumuzun

Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu makamın adı. Bize cennet saadetini full olarak sağlar. Mutlak cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinde yarısını sağlar. Bu noktada nefsimizin kalbindeki nurlar fena makamında olduğumuz sürece %51 ile başlar fena makamı, %61'e kadar yürür. %61 nur noktasında Allah Teala bize bir taht ihsan eder ve İlliyâ'yı tahtın sahibi oluruz. Bir yeni ihsandır bu. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e kadar burada devam eder. 71'e burada ulaşırız. Bu nefsin kalbindeki nurların artışıyla dünya saati oranımız paralel bir şekilde devam eder. Bundan sonraki makam zühd makamıdır. Allah-u Teala'nın bize taht ihsan ettiği, ruhumuzun sonsuza kadar o tahtta ikamet edeceği, kalacağı bir vakıa olan ikinci velayet makamında bizler dünya sahibinin %70'ine ulaşırız, 70'ini aşarız. Ne zaman zühd makamının sahibi olursak, bunun manası günün yarısından daha fazla her gün Allah'ı zikrediyoruz demektir. Bu zikir noktasından itibaren artık zühd makamının sahibi oluyoruz. Ve %81'e kadar yürüyor nefsimizin kalbindeki nur birikimi. Bunun oranı mutluluk oranıdır. Aynı oranda saadeti, dünya saadetine ulaşıyoruz, yeniden saadetini çoktan hak etmiş kişi. Ve nihayet fizik vücudun teslimi makamına gidiyoruz. 4. velayet makamında fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nasıl teslim oluyor? Nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar vardır. Buna rağmen fizik vücut o %9 nefsin afetini içe sayıyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bir takım engellere rağmen bunu yaptığı için muhsin olma noktasına ulaşıyor. Tamamen %100 saflaşamamış, temizlenememiş nefsi. Bu sebeple nefsinden negatif sinyaller geldiği de oluyor. %9'u aşmayacak şekilde. Ama fizik vücut bunlarla hiç etkilenmiyor. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibi. Dünya saadetini %90'ı aştığı bir yerdeyiz. Ama %100'e ulaşamamışız. Bundan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ölümlere bakılıyoruz. Velayetin 5. makamı. Ve daimi zikre burada ulaşıyoruz. Bunun manası artık %100 dünya saadeti. Cennet saadetini zaten önceden halletmişiz. İşte velayetin bu makamı sadece zemin katın görünmesini ifade eder kalpteze açılan bu kişi için. Daha sonra ise ihlas makamında bu kişi dünya saadetini mutlak olarak %100'üne sahip olur. Nefsindeki bütün afetler kesin olarak yok olduğu için. Nefs ruh hüviyetine bürünmüştür. Öyleyse 4. velayet makamında İslam olmanın ikinci teslimi gerçekleşir. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Velayetin 6. makamında, ihlas makamında nefs de Allah'a teslim olur. Böylece 3 teslim tamamlanmış ve kişi Kur'an'a göre İslam olmak şerefine ermiştir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlara bakarsanız daha kişi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der demez İslam olmuştur diyorlar. Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor sevgili izleyenler. Bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi
sana ne İslam yapar, ne mümin yapar, ne de kurtuluşa ulaştırır. Güzel bir şey yapmıştır, derecat kazanır kişi. Ama 27. basamağa gelen bir insan, sondan bir evvelki basamakta 3 tesliminde tamamlamıştır. 28. basamakta da salah makamına ulaşır. Öyleyse bu gördüğümüz standartlarda bir hedefin tahakkuku söz konusu. Bu hedef mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha 3. basamakta cennet saadetini hak eden bu kişi ancak daimi zikre ulaştıktan sonra 22. basamakta, 27. basamakta, sondan bir evvelki basamakta dünya saadetinin biçimini elde eder. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti hemen kazanılan, bir niyetle kazanılan bir garantili ihsanıdır Allah-u Teala'nın. Ama bunun mükafatını kıyamet gününden sonra yaşarsınız. Dünya saadeti ise kazanıldıkça yaşanır dünya üzerinde. Ama kolay ulaşılan bir hedef değildir. %100 bunu elde edebilmek mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse sevgini izleyenler ve dinleyenler kim size derse ki dünyada rahat yoktur, bunu söyleyen aslında doğruyu söylemiyor. Kur'an'a uygun bir muhteva değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda bir ifadesi hiç olmamıştır. Bir mevzu hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyada rahat yoktur dediğini söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın talep ettiği her şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de gerçekleşmiştir. Ve sahabede de gerçekleşmiştir. Sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir saadet devrini, aslı saadeti yaşamışlardır. Bu İslami yaşantının o devrine ait genel kabul görmüş olan bir sonuçtur. O devre ağız birliğiyle bütün konunun içindekiler asr-ı saadet adını vermişler. Mutluluk devri, saadet devri. Öyleyse bu noktada elde edilen bir saadet hali var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu saadet haline beraberce bakalım. Nasıl bir hal bu? Nedir saadet? Nasıl tariflenebilir? Saadet devamlı bir mutluluk halidir. Birinci kanun, saadetin birinci kanunu bu. Saadet devamlılık arz eder. Kesintisizdir. İki, üç alemde birden olgunlaşması lazım gelen bir meyvedir. İç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani iç aleminizde suf ve sükûne ulaşacaksınız. İç aleminizde kavga bitecek. Dış aleminizde suf ve sükûne ulaşacaksınız. Dış aleminizde kavga bitecek. Allah ile olan ilişkilerinizde suf ve sükûne ulaşacaksınız. İç aleminizde bir mutluluk, devamlı bir mutluluk hali. Dış aleminizde bir mutluluk, devamlı bir mutluluk hali. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, devamlı bir mutluluk hali. Öyleyse her halükarda mutluluk adını verdiğimiz, dünya saadet adını verdiğimiz konu bütün insanlar için saadeti dört başı mamur olarak ihtiva eder. Neden insanlar başlangıçta mutsuzdur? Neden insanlar daimi zikre ulaştıkları zaman mutlak bir dünya saadetinin iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerine de sahip olurlar? Buna beraberce bakalım. Ve mutluluğu
beraberce ait olduğu yere oturtalım. İş dünyamızda, başlangıçta neden mutsuzuz? Çünkü nefsimizin içi afetler doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, nefret, haset, her türlü kötü afet nefsimizin kalbini %100 işgal etmiş durumda. Bir de ruhumuz var, Allah'ın insan vücudundaki muhafızı, bekçisi. Dikkat edin, Allah Teala Tarık suresinde bütün insanlar bir muhafız sahibidir diyor. Buradaki muhafız devrin imamının başının üzerine gelişi değil sevgili kardeşlerim. Buradaki muhafız ruhunuz. Bütün insanlar doğuşlarıyla beraber bir muhafızın sahibidir. Allah'ın vücudunuzdaki bekçisi, muhafızı sizinle beraberdir. Nefsi devamlı rahatsız eder. Nefs görevini yapsın da teskiye olsun, ruhta Allah'a, dönüş yeri olan Allah'a ulaşabilsin diye. Ve fizik vücudunuzun içinde bir esir olan nefsiniz, bir fizik vücudunuzun içinde bir rehinidir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla serbest kılacak olan bir rehine. Böyle bir bağlamda nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde nefsinizin devamlı tezkiye olması, ruhunuzun da birer kat birer kat yükselerek Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. Şimdi başlangıç noktasındayız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsiniz şeytanın kendisine yaptığı azdırıcı telkinler sebebiyle, zaten yapısı da o olduğu için, ne olduğu için? Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya yönelik bir yapıya sahip olduğu için nefsinizdeki bütün afetler ve Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yapmak isteyen bir yapıya sahip olduğu için nefsiniz vücudunuzun kumandanı olan aklınıza devamlı sinyaller gönderir. Allah neyi emretmişse yapmamak ister nefsiniz ve aklınızın da fizik vücudunuza bu istikamette kumanda vermesini isteyerek taleplerde bulunur aklınızdan. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek ister. Hem bünyesi buna göre yaratılmıştır. Yani bütün afetler Allah ne emir verdiyse onu yapmamaya yöneliktir. Yine bütün afetler Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmaya yöneliktir. İşte bu sebeple nefsinizden vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaşan bütün talepler bu iki hedefe hastır, iki hedefe dönüktür. Allah'ın bütün emirlerini yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek. Buna karşılık vücudumuzda Allah'ın bekçisi olan ruhun bütün hasretleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemez. Çünkü ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Programlandığı an ruhunuzdaki bütün hasretler mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. İşte bu iki zıt kuvvet iç dünyanızda devamlı savaş halindedir. Nefsinizin yapısı buna göre olduğu için bütün afetler el birliğiyle mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkarlar, mutlaka yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Ve ruhtan gelen talepler ters olduğu için bunu hiçbir zaman kabul etmezler. Ruhun da bütün talepleri pozitif olduğu için o da nefsin taleplerini kabul etmeyecektir. Bu açıdan savaş kaçınılmazdır. Kavga, anlaşmazlık kaçınılmazdır.
İç dünyanızda bu yüzden devamlı bir savaş vücuda gelmektedir. Nefsinizin afetleri ile ruhunuzun hastalıkları arasında nefs ordusu ile ruh ordusu devamlı bir çatışmanın içindedir. Bu evrensel kavga, bu evrensel çatışma iç dünyanızda devamlı bir kanayan yaradır. Devamlı bir huzursuzluk afetidir. Devamlı olarak sizi kavga, huzursuz kılar. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa orada kaos vardır, kavga vardır, kargaşa vardır, mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İnsanlar iç dünyalarında bu nefs ve ruh arasındaki kesintisiz kavga yüzünden huzursuzdur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ne yazık ki aklınız nefsani şartlar içinde şuura ulaştıysa nefsinizin taleplerine daima yeşil ışık yakacaktır. Böylece devamlı nefsinizin taleplerine uygulamaları verecektir aklınız. Ama her uygulamadan sonra Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz her olaydan sonra Allah'ın size verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuz olacaksınız. Bir, ruhunuzun nefsinize verdiği azap sebebiyle bir defa daha huzursuz olacaksınız. Her aklınızın verdiği direktifle günah işlediğiniz kademede, her kademede, her noktada mutlaka bu huzursuzluğu iki defa yaşayacaksınız. Hem Allah size azap edecek, hem de ruhunuz nefsinize azap edecek. Öyleyse bir taraftan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı çatışma sebebiyle huzursuzsunuz iş dünyanızda, bir taraftan da devamlı yanlışlar yaptığınız için, Allah'ın emirlerine karşı çıktığınız için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için aklınızın verdiği emirlerle arkasından mutlaka cezalandırılacaksınız. Azap edileceksiniz, manevi bir azaba duçar olacaksınız. İki cepheden de hem siz hem de nefsiniz azaba muhatap olacak. Bunun için huzursuz olacaksınız. İşte insanlar başlangıçta iç dünyalarında bu iki sebepten dolayı devamlı huzursuzluğu yaşarlar, sıkıntılıdırlar, mutsuzdurlar. Peki bir insan daimi zikre ulaştığı zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler kişinin yok olur. Bu afetlerin yerini ruhun hasletleri faziletler adıyla alır. Nefsinizin kalbi tamamen nurlardan oluşur. Öyle bir durum olur ki nefsinizin bütün talepleri artık ruhunuza eşdeğerdir. Allah neyi emretmişse nefsiniz de bütün muhtevası itibariyle Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek ister, ruhunuz da artık aynı paraleldedir. Ve öbür taraftan fizik vücudunuz da nefsinizin afetleri aynı zamanda Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. Öyleyse ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri artık birbirine paraleldir. Aynı istikameti düşünmektedirler. Bunun manası içinizdeki kavganın sona ermesidir. Kaos, kavga, iç dünyanızdaki savaş bitmiştir. Bu savaş bittiği için iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Nefsiniz ve ruhunuz aynı paraleldedir. Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz ve ruhunuz da yapmak istiyor. Bu sebepten kavga sona eriyor. Kaosun, kavganın, mutsuzluğun yerini mutluluk hali alıyor. Sulh ve sükun hali içine giriyorsunuz. Devamlı kesintisiz bir mutluluk hali iç dünyanızda. Yetmez. Bu noktadan itibaren bütün aksiyonlarınız, bütün davranışlarınız
hep mutluluğa yönelik, mutluluğu sağlayıcı bir özellik taşıyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz de, ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Nefsiniz de, ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve iki müşaviri de bu istikamette paralel talebin sahibi olduğu için aklınız buna uymak mecburiyetinde. Ve sizin daima Allah'ın emirlerini yapmanızı sağlıyor. Aklın verdiği emirler, yasak ettiği fiilleri de asla işlememenizi sağlıyor. Birinci halde de mutlusunuz, ikinci halde de mutlusunuz. Sonsuz bir mutluluğu yaşamaya başlamışsınız. İşte iç dünyanızdaki mutluluk böyle sağlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelelim dış dünyanıza. Neden başlangıçta mutsuzsunuz? Mevsiminizin afetleri, şeytanla birlikte duruma hakim oldukları zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz nefsinizin afetlerine. Aklınız kapıları açtığı için, onun taleplerini yerine getirdiği için nefsiniz başka insanlara zulmediyor. Bu zulüm sebebiyle huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Ve her yaptığınız zulüm bir günah olduğu cihetle Allah size azap ediyor. Manevi bir azap, ruhunuz da nefsinize azap ediyor. Böylece her yaptığınız günahın başkasına zulmün bedelini iki defa ödüyorsunuz. İki defa size azap edilerek ödüyorsunuz. Ve ne yazık ki sıkıntınız burada bitmiyor, mutsuzluğunuz burada bitmiyor. Çünkü kendilerine zulmettiğiniz insanlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlar. Fırsatı buldukları an intikamlarını alacaklardır. İntikamlarını aldığı zaman bu sizin hiç hoşunuza gitmeyecek. Buna ayrıca üzüleceksiniz. Başkalarının sizden intikam almaları sizi fena halde üzecek, sıkıntıya sokacaktır. Bu yeni bir huzursuzluktur sizin için. İkinci defa huzursuz oldunuz. Gene yetmez. Onun arkasından sizin iç dünyanızda sizden intikam alandan intikam almak sevdası başlayacaktır. Ve intikam almaya çalışacaksınız. İntikam afeti mutlaka bu sonuca ulaşmaya çalışır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, intikam almak konusunda içinizden şiddetli bir talep gelecektir. Buna dayanamayıp intikamınızı aldığınız takdirde yeni bir günah işlemiş olacaksınız. Ve arkasından gene huzursuzluk duyacaksınız. Şimdi aksini düşünelim. İntikam almayı istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Karşınızdaki kişi çok güçlü, bu fırsatı size vermiyor. O zaman intikam duygusu alınamamış intikama döner. Yani kin adını alan bir davranış oluşur. O kişiden nefret edersiniz. O kişiye karşı kin duymaya başlarsınız. Bunu da sizi huzursuz eden bir stres oluşturur. Öyleyse bu aşamada intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. İntikam aldığınız için günah işlemiş olacaksınız. O günah sebebiyle huzursuz olacaksınız. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. Bu sefer stres sebebiyle huzursuzsunuz. Öyleyse dış dünyasında bir insan başkalarına zulmettiği için mutsuzdur bir. Arkasından o insanlar kendilerinden intikam aldığı için mutsuzdur. İki, onlar da kendilerinden intikam alanlardan intikam aldıkları için mutsuzdur. Üç, eğer bu intikamı alamazlarsa şuur altı gerekimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzdur. Dört, hep mutsuzdur insanlar.
dış dünyalarında da sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız bunların hiçbirisi vücut bulmayacaktır. Dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde asla mutsuz olmayacaksınız. Neden olmayacaksınız? Çünkü nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Başkalarına zulmetmeniz imkansız hale gelmiştir. Nefsiniz de ruhunuz da sadece başkalarına mutluluk veren bir hüviyeti yaşarlar. Kimseye zulmetmeniz mümkün değildir. Bu sebeple başka insanlara sizden ulaşan bütün davranış biçimleri onları üzecek değil, mutlu edecek bir hüviyet taşır. Bu sebeple devamlı mutlu bir insan olursunuz. Yetmez. İki, hiç kimse sizden intikam almayacaktır. Bu sebeple mutluluğunuz hiçbir zaman gölgelenemez. Üç, siz hiç kimseden intikam almayacaksınız. Neden? Sizden intikam almadıkları için ve nefsinizde afetler olmadığı için. Bu sebeple de hep mutlu olacaksınız. Dört, stres sebebiyle huzursuz olmanız mümkün değil. Çünkü intikam almak zaten aklınızın köşesinden bile geçmez. Öyleyse dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecektir. Daimi zikir devresi. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Bu ilişkiler iki safa oluşturur. İki cephe oluşturur. Bir, emirler cephesi. Başlangıçta nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkıyor. Ve Allah neyi emretmişse yapmıyorsunuz. İki, Allah'ın yasakları var. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarına da karşı çıkıyor. Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka yapıyorsunuz, işliyorsunuz. Öyleyse hem emirleri paralize ettiğiniz için, çiğnediğiniz için huzursuzsunuz, hem de yasakları çiğnediğiniz için huzursuzsunuz. Bu başlangıç sıfası. Allah ile olan ilişkilerinizin iki cephesinde de mutsuz bir insansınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman hem nefsiniz hem de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaati mutlaka sağlar. Hem nefsiniz açısından hem ruhunuz açısından Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istersiniz ve yerine getirirsiniz. Arkasından da Allah-u Teala da size mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir, inşirah verir. Hep ferahlığı, mutluluğu yaşarsınız. Yasaklar cephesinde de aynı sonuca ulaşırsınız. Allah neyi yasak etmişse ne nefsiniz ne ruhunuz o yasağı işlemenizi istemez. Ve hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmazsınız aklınıza ve hiçbir zaman huzursuz olmazsınız. Hep mutlu bir hayat yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız yerde iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu devamlı yaşayan bir insansınız. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu devamlı yaşayan bir insansınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu devamlı yaşayan bir insan olursunuz. Bu sonsuz bir mutluluk halidir. İşte İslam bütün insanları buraya ulaştırmak ister. Mutlak bir dünya saadeti ve çok daha önceden kazanılmış mutlak bir cennet saadeti. Öyleyse hem dünya saadeti sizin hem cennet saadeti sizin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayna hepinizin ulaşması Allah-u Teala'nın temelindedir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzi billahi neşşeytan ecemiz ay Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim ve aleyhi ve deyni ya kelamatı Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler. Dalaletten kurtulur, küfürden kurtulur, cehennemden kurtulur, hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle
mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık, hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinize? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatı yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımasınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum. Gözlerim var. İşitebiliyorum. Kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum. Aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir oğum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz, sadece bir tane kişi var karşınızda, siz, bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama yirmi üç çift kromozom, 46 kromozom, 7 katrilyondan aşağı olması lazım, 5 katrilyon.
daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katı diyorsun. Bunu 20 binle çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah-u Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift kromozom, 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nanosistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilinci arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. O sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz. Çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci
bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hazreti Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış, ışığı görmüş o, oraya gitmiş vesaire vesaire. Ama benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse, ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa, enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz ürperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim. Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirsiniz, netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar, bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda, onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var. Bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bir evvelkini naks ediyor.
Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz. Bombardıman etmedikçe biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Altus kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilimin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz?

Korkunç olacak. Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah-u Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun da aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun da aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Abi benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları, makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır.
emin olursunuz ki biraz kurcalarsanız emin olursunuz.

diyorsunuz ki odur. O ölen kişi. Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha, demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak, nefsler de canlanacak. Berzah aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski taz, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devrede hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ay ile dünya birbirine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekrar dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış, bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru giren bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gök katında veya zülmani ilimlerle uğraşanlar yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de
onların kadir yüceleri var. Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gücüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alın içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi
şu nükleer fizikteki ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu bilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor, sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var. Sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları
kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerine oturtmalısınız ki, her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah-u Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah-u Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüştürerek, maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri eğer elektron olsalardı zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı gene zahiri alemin parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berzah aleminin parçası, onun galibinin parçası, emr aleminin parçası, zünvani aleminin parçası, 6 ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada, insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek, kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi
Bunlar ayrı ayrı farz olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik bir emekleme devresinde. İşte Allah-u Teala öğretmiş El-Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El-Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müsbet ilim diyorlar. Ne müsbeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşı elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanların sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz.
Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlığı kurtulacak olan kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, yarenlik ettik sizinle, Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekates Hazretlerine şükrederiz, hamd ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yerine getirmek üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Onun emrettiği şey hep sohbetin, insanlar bir araya gelince konuşmaların hep böyle olması. Hep Allah'ın konu alındığı, Allah'ın merkezi oluşturduğu bir konuşma dizaynının oluşması. Ne yazık ki biz insanlar bir araya geldiğimiz zaman konuşmalarımızın esasını başka insanlar teşkil eder. Nefsimiz bir açıdan mutlaka öyle olmasını arzu etmektedir. Ve hep bir araya geldiğimizde başka insanlardan bahsetmeyi kendimize adeta iş edinmişizdir. Allah'ın da yasak ettiği şey işte bu. Buyuruyor ki, zannın bir kısmı size haram kılındı. Hanginiz dedikodu yapıp ölü kardeşinizin etini yemek ister diyor Allah-u Teala. Demek ki öyle bir olay ki dedikodu yaptığımız kişiyi adeta öldürüyoruz. Adeta onun ölü etini yemiş oluyoruz. Bir kişi hakkında dedikodu yaptığımız zaman. Eğer daha ötede bir şey varsa, o kişinin hoşlanmayacağı şekilde bir şeyler yapıp da kendimizden de bir şeyler ilave ediyorsak, bu dedikodunun da ötesine geçiyor. Adeta iftihar, iftira olayını yaşıyoruz. Öyleyse söz konusu olan bizlerden iki kişi bir araya geldiği zaman sadece Allah'tan bahsetmek olmalı. Hep Allah'tan bahsetmek temel şiarımız olmalı. Zaten bu yolun yolcuları bir süre sonra başka sohbetlerden hoşlanmadılar. Komşular geldiğinde, misafirler geldiğinde bu çok derin bir şekilde hissedilir. Ve insan düşünür, Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük hazine zaman hazinesi. Herkese her gün 24 saat zaman parçası verilir. Allah-u Teala'nın bunu vermekte muradı, acaba bu zaman parçası içinde biz insanlar ne kadar Allah'ı zikredeceğiz? Ne kadar onunla dolduracağız zamanımızı? Onun istediği şey bunun %100 olmasıdır. Yani bizim muktesit olmamızı istemiyor ki muktesit olmak aslında orta seviye bir olaydır ya da başlangıca göre üst seviye bir olaydır. Bir insanın muktesit tabiriyle anılabilmesi, asgari seviyede Allah'a karşı yeminlerini yerine getirmiş olmasıyla ifade ediliyor. Ne zaman nefsimizi tezkiye etmişsek, ne zaman buna paralel olarak ruhumuzu Allah-u Teala'ya vasfetmişsek, ne zaman bunların ışığı altında Allah'ın kulu olmuşsak, şeytana kul olmamışsak, işte o zaman biz muktesidiz. Muktesit tabirinden de göreceğiniz gibi iktisat eden anlamına geliyor. Zamanı iktisat ediyoruz. Hepsini kullanamıyoruz Allah-u Teala'nın indinde. Bir boş parça kalıyor. Allah-u Teala zamandan, zaman hazinesinin hepsini kullanmamızı istiyor. Her 24 saatin bütününü Allah'ı zikretmek üzere kullanmamızı istiyor. Onun için Nisa suresinin 103. ayeti kerimesine Allah-u Teala ve Tekadas Hazretleri Esfirullah'a kıyamen kuden ve ala cunubiyyum kumara rengi koymuş, yerleştirmiş. Demek ki Allah'ı ayaktayken, oturarak ve yatarken daima zikretmemiz emrediliyor. Zaten bir insan üç halde bulunabilir. Oturmak, ayakta olmak ve yatmak bu üç hali oluşturuyor. Üç halin üçünde de zikretmemiz emrediliyor. Yani her gün bize Allah'ın ihsan ettiği zaman sermayesinin bütününü Allah'ı zikrederek değerlendirmemiz lazım. O zaman Allah'ın sermayesinden ticaret edersiniz. Az bir şey karşılığında büyük şeyleri sattınız diye Allah-u Teala'nın ifade ettiği o yenilgiye düşmeyiz. Aslında bir insan kalbi, üzerinde Allah'ın tuğrası bulunan bir insan kalbi günde ortalama 100.000 defa Allah'ı zikretmektedir. Allah kelimesini biri ardınca tekrar etmektedir. Değil, üzerinde Allah'ın tuğrası bulunan insanın kalbi, şu kainatta var olan canlı veya cansız bütün varlıklar en küçük parçalarında, atom yapılarında, bütün elektronlarında devamlı Allah kelimesini zikretmektedirler. Ama onların Allah kelimesini tekrar ettiklerine Allah Teala zikir demiyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Şu kainatta canlı veya cansız hiçbir şey yoktur ki her zerresiyle daima beni tesbih eder olmasın diyor. Burada kullandığı şey söz tesbih sözü. Tesbih cansızların gayri iradi olarak şuurla ama gayri iradi olarak Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmesidir. Hiçbir zerre yok. Göremediğimiz boşluk da devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yani şu odada bir görünen şeyler var. Bir de gaz olarak şu gözlerle şu anda seçemediğimiz şeyler var. Ama havayı oluşturan oksijen, azot gibi gazların da elektronlardan oluştuğunu unutmayın. Onlar da atomlardan oluşuyor. Ve onların da atomlarındaki her elektron her an Allah-u Teala'nın ismini devamlı tekrar ediyor. Böylece sonsuzluk içerisinde sonsuzun her zerresinin Allah'ın ismini tekrarıyla oluşan bir büyük senfoni söz konusu. Devamlı aynı ses çıkıyor ve Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle bağlanır. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Demek ki her zerre Allah-u Teala'ya tesbih ediyor ama biz anlayamıyoruz. Ne zamana kadar anlayamıyoruz? Acaba sonsuz bir anlayışsızlık mı bu? Hayır. Ne zaman ki siz de eşya gibi olursunuz tesbih açısından, yani Allah-u Teala'yı 24 saatin bütününde zikreder hale gelirsiniz, o zaman göreceksiniz ki eşyanın sesini duyarsınız. Eşya da konuşur. Ve Allah'ın zikri bütün boyutlarıyla nasıl kainata yayılmış onu izlersiniz. İşte böylece ne görüyoruz? İnsanın iç dünyasında bir olay var. Adına zikir diyor Allah-u Teala. Eğer cansız bir şey olsaydık biz, o zaman da tesbih adını verecekti buna. Ama bir insan vücudu devamlı olarak Allah-u Teala'yı tesbih de eder. Çünkü fizik vücudumuz da elektronlardan, onların oluşturduğu atomlardan ve atomların oluşturduğu maddeden oluşmuştur. Hücreler atom yapısının bir gereğidir. Öyleyse her hücremizde söz konusu olan binlerce, milyonlarca atom kendi içindeki elektronlarla devamlı Allah-u Teala'yı her parçamızda zikretmektedir. Bir tırnak dediğiniz zaman tırnağınızın da her zerresinde Allah'ın her an tesbih edildiğini unutmayın. Siz bir bütünsünüz. Bütününüzün her parçaları, elinizdeki tesbihin her zerresi devamlı Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Bu buraya kadar gayri şuuri bir tesbih söz konusu. Yani fizik vücudumuzun her zerresinin Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmesi, şuur dışı, pardon şuurlu fakat irade dışı, gayri iradi bir olay. Ama bizim tesbihimizden Allah-u Teala'nın muradı zikir kelimesiyle ifade edilmektedir. Zikre gelince bunun hem şuurlu hem de iradi olduğunu göreceksiniz. İşte böyle bir şeyi bizim tamamlayabilmemiz, kalbimizin her atışında Allah kelimesini bir defa tekrar etmemizden kaynaklanıyor, oradan geçiyor. Ve bunu sağlayabildiğimiz zaman günde ortalama bizde 100.000 defa, yani kalbimizin her atışında bir defa Allah diyerek Allah'ı zikretmekte kalacağız. Böyle bir statü içinde bir insan daimi Allah'tan rahmet alan, bunun karşılığında şeytandan karanlıkların kalbine hiç ulaşamadığı bir hüviyete varır. Böyle bir durumda artık kirlenmek, artık hataları işlemek, günahların sıkıntısını çekmek o insan için söz konusu değildir. O insan sadece Allah'tan gelen rahmetin bütünlüğü içerisinde hayır işleyecek olan, hep huzur içinde yaşayacak olan, yani sonsuz hazzın sahibi olan bir insan olacaktır. Görüyorsunuz ki bunun temelinde daimi zikir yatıyor. Allah'ın ismini sonsuz olarak tekrar etmek, Allah'ın sermayesini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta tam olarak kullanmak yatıyor. Bunu başarabildiğimiz zaman biz de Allah-u Teala'nın ilminde en hayırlı bir statüye inşallah ulaşmış olacağız. İşte böylece öyle bir gün gelecek ki başkalarının yaptıkları hatalar, bize karşı yöneltilmiş olan herhangi bir davranış biçimi artık bizim için hiçbir önem taşımayacaktır. Neden öyle olacaktır? Çünkü bir defa bileceğiz ki bizim muhatabımız başka insanlar değildir, Allah'tır. Başka insanlara hangi istikamette bir şeyi yapmasını emrederse Allah-u Teala ya da o insanların nefisleriyle bir şeyler yapmasına müsaade ederse, bu Allah'ın ona uygun görmesinden, o olayın bizim üzerimizde oluşmasını uygun görmesinden kaynaklanan bir sonuçtur. Öyleyse bizim o andaki situation'ımız, durumumuz, özelliğimiz o olayın varlığının bizim için en faydalı oluşundan kaynaklanır. Yani bu öyle bir olaydır ki hangi statü içinde nasıl oluşursa oluşsun, o oluşan olay bizim o andaki o zaman parçası içinde bizim için mutlaka olması lazım gelen bir zaruri olaydır. Neden? Çünkü ancak o olay olduğu takdirde, o olay vücuda geldiği takdirde biz Allah'a daha yakın olmak için en uygun ortamda bulunacağız. Bu en uygun ortamın tayini bize ait değildir ve de bir yetkimiz de hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü Allah'a yaklaştıkça ayrıyetin bizden çıkarak Allah'a ulaştığını göreceğiz. Bütün insanlar ulaşabilseydi mümkün değildir ama ulaşabilseydi öyle bir noktaya ulaşacaklardı ki Allah'ın tasarrufu altına gireceklerdi. İradeleri tamamen devre dışı kalacaktı ve Allah onların üzerine tam tasarrufunu icra edecekti. Bütün peygamberlerde ve her devirdeki halifelerde olduğu gibi Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin tasarrufu söz konusuydu. Bu ne ifade eder? Orada artık bizim irademizin, bizim nefsimizin hiçbir rol oynamadığını, tamamen bir başka iradeye, Allah'ın iradesine bağlı olarak hareket ettiğimizi gösteren bir olay bu. Bizi bizden sonsuz kat fazla seven Allah, eğer bizim üzerimize tasarruf eda ediyorsa, tasarruf icra ediyorsa, bu demektir ki biz her hareketimizde neye sahip olacaksak, bizim için faydalı olan ne bize ait olacaksa, onun sonsuz kat fazlasını Allah-u Teala bize verecek demektir. Çok basit olarak rakamsal ifade edelim. Diyelim ki biz bir şeyler yaptığımız zaman istediğimiz şeyleri yapmamız için Allah-u Teala bize müsaade etti. Dedi ki sen kendine faydalı olarak gördüğün, senin için uygulanan neyse hepsini yapma yetkisini sana verdim. Serbestsin, dilediğini yap. Buradan bir şeyler kazandığımızı düşünelim. Ben şimdi en basit rakamla konuşuyorum. Allah-u Teala bize bunların iki katını verse, biz ona tabi olduğumuz takdirde, onun bize ihsan ettiği şeyler, bizim kazancımızın iki katı olsa, demek ki onun verdikleri üstün. Şimdi bu iki katı, 200 kata, 2000 kata, 2 milyon kata, sonsuz kata çıkarım. O zaman Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin bir insanın tasarrufu halinde, o kişinin sadece hayırlardan oluşan bir sonsuzluğa vasıl olduğunu göreceksiniz. Hiçbir zaman Allah'ın tasarrufunda şer oluşması mümkün değildir. Sadece hayırlardan oluşan bir sonsuz faydalılık, hayrın ve faydanın birleştiği bir muhteşem olay. Evvelki konuşmalarımızda söylemiştik, hayırla fayda arasında farklılıklar var. Biz dedik insanlar olayları yaşarken fayda veya zarar açısından mütalaa ederiz. Allah-u Teala ise bizim etrafımızda buluşan olaylar dizisinde fayda veya zarar gününü değil, hayır veya şer gününü ele alır. Onun vücuda getirdiği veya vücuda gelmesine müsaade ettiği her olay bizim için mutlaka hayırdır. Yani başkaları tarafından bizim üzerimizde icra edilen, bize tesir eden hangi olay olursa olsun, Allah'ın müsaade ettiği bütün bu olaylardan bize ulaşan bir tek şey vardır. Sadece hayır. Hayrı derecat kazanmak olarak anlatıyor Allah-u Teala. Şerri ise derecat kaybetmek olarak anlatıyor. Öyleyse başka birisi hangi tipte bir olayı bize ulaştırırsa ulaştırsın, hangi tipte bir olayı vücuda getirirse getirsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun bütün sahalar açık. O olayın bize ulaştırabileceği sadece bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Hiçbir zaman kaybettirmek söz konusu değildir. Bu Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizin birinci faktörü. Demek ki ne yaparsa yapıyor, müsaade ettiği veya bazı şeylere müsaade ediyor. Her müsaade ettiği şey bizim için mutlaka hayrı oluşturuyor. Ve bizim için söz konusu olan şey, eğer bir şer kazanıyorsak bunun bir tek kaynağa dayalı olduğudur. Kim bir şerri kazanmışsa, yani bir başka ifadeyle derecat kaybettiyse, bunun kaynağında sadece bir tek faktör yatar. O kişinin nefsi. Bize nefsimizden başka hiçbir şey derecat kaybettiremez. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri olayları vücuda getirirken iki tane unsur temelde var. Birisi Allah'ın müsaade ettiği o olaylarla başkasının bize tesir etmesi istikametinde müsaade ettiği olaylarla bir, bize hayır kazandırıyor. İki, o olay bizim hayatımızda elzem olan bir olay. Biz anlamıyoruz ama Allah-u Teala onun elzem olduğunu biliyor. Niçin? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırmak için mutlaka öyle bir olayın içinde bulunmamız lazım. Bizim nelerin sahibi olduğumuzu, nefsimizin ne ölçüde etkenlere sahip olduğunu, seviyesinin ne olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Ve o etrafımızda vücuda getirdiği veya vücuda gelmesine müsaade ettiği olaylarla bizi kendisine daha çok yaklaştırmak gayesini gidiyor. O olayın, X olayının olmadığı veya olduğu iki tane ortam düşünelim. Eğer o olay olmuşsa, oluşmuşsa, o olayın var olduğu noktadan itibaren biz artık Allah'a daha yakın olma konusunda bir etki alanının içerisindeyiz. Allah'ın vücuda getirdiği o olayla Allah'a yaklaşmak istikametinde gerekli şartlardan yenilerine de kavuşuyoruz. O olay olmasaydı o yeni şartlarda oluşmayacaktı ve biz Allah'a daha yakın olmak için yeni imkanlara sahip olmayacaktık. Allah-u Teala diyor ki Allah havesle iştigal etmez. Yani her yaptığı mutlak olarak abesin dışındadır. Bir başka ifadeyle mutlak olarak hayırdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz son derece net olarak bir takım gerçekleri gösteriyor bize. Gerçekler açık ve kesin. Allah ile olan ilişkilerimizde bizler Allah'ın bizim için vücuda getirdiği hayırların muhatabı oluyoruz sadece. Gelelim nefsimize. Nefsimiz olayları fayda veya zarar açısından değerlendirdiği cihetle aslında hayır olan fakat zararlıymış gibi görünen olaylar bize ters tepki yapıyor. Ve çok üzülüyoruz. Allah bunu bize niye reva gördü diye çok üzülüyoruz. Oysa ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde eğer bilsek ki her şey sadece Allah'ın müsaadesiyle oluşmaktadır. Allah bu müsaadesiyle oluşturduğu her şeyi bize sadece hayır ulaştırmak için yapmaktadır. Hiçbir zaman da aksi varet olmamıştır insanlık tarihi boyunca. O zaman etrafımızda oluşan olayları daha bir dikkatle izlerdik. Neden acaba falanca bizim için şunları söyledi? Mutlaka söylemesi lazım. O sözler bize ulaşacak. O sözlerle bizim aramızdaki ilişkide Allah hayrını icra edecek. En basit hayır. Biz diyelim ki bir takım sözler söyleniyor ve normal kabul görmüş prensiplere göre de bu sözler bizim aleyhimizde. Aslında insanın aleyhinde veya aleyhinde diye bir olay yoktur. Her söz hayrın, başkasının sizin için söylediği her söz, her dedikodu, her iftira size sadece Allah'ın hayır kazandırmak için müsaade ettiği özel olgulardır. Siz onun bilincinde değilseniz insanlara kızarsınız. Niye benim için böyle söylediler? Ben buna layık mıyım? Benim başıma bu da mı gelecekti? Ya Rabbi bana bunu nasıl layık gördün gibi bir takım şeyler söyleriz. Hatta Rabbimize de hafiften çatarız. Halbuki burada sadece ve sadece bir isyan vardır. Allah'ın bir insan için oluşturduğu her çerçevede, her sahne sadece o insanın hayrı için vücuda gelen olaylar dizisinden ibarettir. Ama biz insanların nefsi ya da başka bir ifadeyle nefislerine ait olan seviyeleri öyle seviye farklılıkları gösterir ki insan isyan da edebilir Allah-u Teala ve takatas hayatlarına. Neden başkasına değil de bana bunu yapıyorsun gibilerden. Oysa ki bir bilseler aslını başlarına gelen her hadisenin, her olayın Allah'ın kendilerini Allah'a yaklaştırmak için sadece bir vesile teşkil ettiğini, o güzel hedefe insanları ulaştırmak için mutlaka onun oluşmasını, bunun ne kadar gerekli olduğunu bir bilselerdi. Neden gerekli diyoruz? Çünkü bizim saadete ulaşabilmemiz, sonsuz saadete sahip olabilmemiz, nefsimizi gerçek anlamda tezkiye edişimizin de ötesinde bir olaydır. Tasfiye etmemiz lazım. Ama tezkiye sırasında bile bir takım imtihanlardan geçirir Allah-u Teala bizi ki o imtihanlarda kazanacağımız başarıya göre tezkiye oluruz. Bu Allah-u Teala'ya bağlılığımıza, yolumuza bağlılığımıza ve onlarla ilişkilerimize göre kaynaklanan, oluşan bir olaylar dizisidir. Çocuklarımız okullarda okuyorlar ve senenin sonunda diploma alıyorlar ya da sene içinde karneler alıyorlar ve devamlı imtihanlara tabi tutuluyorlar. Her imtihanda notlar alıyorlar. İşte bu imtihanlardır ki, bu imtihanların varlığıdır ki bizleri Allah yolunda olgunlaştırıyor. Bu imtihanlar Allah-u Teala ve takatas hayatlarıyla bizlerin arasında bir güzelliklere doğru götürüldüğümüz köprüler dizisini oluşturmaktadır. Her imtihan nefsimizde bizim olaya bakış açımıza göre ya negatif bir rahne açacaktır ya da pozitif bir hedefe doğru yaklaştıracaktır bizi. Olayın arkasında yatan gerçeği düşünebildiğimiz zaman bize herhangi bir hadiseyi reva gören karşımızdaki kişiyi hiçbir zaman muhatap görmeyiz. Allah-u Teala ona müsaade ettiğine göre onun sahibi muhatabımızdır. Ona müsaadeyi veren muhatabımızdır. Allah muhatabımızdır. Öyleyse herhangi bir hadiseyle karşımıza çıkan insanlar değil, hep Allah-u Teala'nın müsaadeleri oluşturduğu olaylar. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, hep Allah'ın hedefi bizim için en güzel hedeftir. Nefsimizi tezkiye etmek mi? imtihanlarla mümkün olan bir olaydır bu. Her imtihandan aldığımız derece bizi güzelliklere doğru ya da nefsimiz duruma hakimse Allah'ın güzelliklere doğru bizi ulaştırmak için vücuda getirdiği olayı yanlış değerlendirmek suretiyle yanlış bir istikamette gitmemizi sağlar. O zaman güzelliklere doğru değil, çirkinliklere doğru, yozlaşmaya doğru bir yol takip ederiz. Unutmayın, kendi haline bırakılan her şey yozlaşmaya mahkumdur. Senelerce uğraşır, bir gül bahçesi oluşturursunuz. Oraya bülbüller gelmeye başlamıştır. Ama onu kendi haline bırakın, 3 sene sonra oraya gittiğinizde o güzelim gül bahçesini yabani otların bürüdüğünü, 5 sene sonra gittiğinizde güllerden hayatta kalan hiç kimsenin, hiçbirisinin bulunmadığını göreceksiniz. Eşyanın tabiatına uygun olarak gül bahçesindeki o otlar, güllerin hayat suyunu da kendilerine çevirmişlerdir. Daima yozlaşma, olgunlaşmanın, eğer serbest bırakırsanız hansileri gerisinde kalır. Olgunlaşma her zaman ona büyük emekler vermenizle gerçekleşen bir şeydir. Halbuki yozlaşma emek istemez. Başka bir ifade kullanalım. Allah'ın dostuysanız, Allah'ın dostu olmak istiyorsanız devamlı faal olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size verdiği zamanı, zaman parçasını

açısından marifet kazanması ki buna istidraç deniyor. Yani şeytanın insanlara bir takım fizik ötesi şeyler yaptırması olayı. O da bir gayrete icap ettirir. Ama her gün şeytana yaklaşmak istikametinde daha büyük merhalelerin aşıldığı ve insanın Allah'tan giderek uzaklaştığı bir yozlaşma sistemi içerisinde geçerlidir. Eğer Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, o zaman zamanı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Böyle yaparsanız eğer, zamanı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirirseniz, bunun merkezinde bir tek olayın var olduğunu göreceksiniz. Bu olayın adına zikir diyor Allah-u Teala. İnsanı Allah'a yaklaştıran veya insanı şeytandan uzaklaştıran en büyük faktör zikirdir. Unutmayın ki bir kronometre nasıl çalışıyorsa hayat filminiz de her an çalışıyor. Sadece buraya geldiğimiz andan bu tarafa bakalım. Hepimizin omuzlarında kiramen katibin melekleri var. Bu anlattıklarım, bu sahne, bu oda hepinizin kader hücrelerinde ezelden beri var. Bugüne bakabilmiş olsaydınız kader hücrelerinizde şunu görecektiniz ki bugün ben size bu anlattıklarımı anlatmaktayım. Hepinizin kader hücrelerinin bugününün bu saati bu anlattığım hüviyette. İşte bu filme çekilen sistem bir kronometre nasıl çalışıyorsa her saniye bir derecat hesap. Her saniye bir derecat mutlaka hayat filminize işlenmektedir. Bakın saat devamlı kendi lisanıyla Allah diyor. Biz onun her Allah deyişinde hayat kronometremizde bir vurgu var olduğunu idrak etmeliyiz. Her saatin vuruşu eğer biz zikir yapmıyorsak bir negatif derecatın hayatımıza mutlaka hak edilmesidir. Eksi kırmızı derece. Her an bir şeyler kaybediyoruz. Onun için diyorum ki kendi haline bırakılan her şey yozlaşmaya mahkumdur. Çünkü bir insan söz konusuysa kendi haline bırakıldığı andan itibaren zikirden yoksun olacaktır. Zikirden yoksun olma onu bulunduğu yerde muhafaza ettiremez. Mutlaka aşağı doğru, sıfırın altına doğru bir yolculuğa girecektir insanoğlu. Ama eğer şu zaman parçalarını beni dinlerken zikirle geçiriyorsanız, hayatınızın bu safhasında, her noktasında bir derecat kazanmanız söz konusu. Yetmez, bununla beraber beni dinliyorsanız yine derecat kazanıyorsunuz. Çünkü bu bir zikir sohbetidir. Bu Allah'ın sohbetidir. Allah'ın sohbetinin var olduğu her noktada mutlaka hayatımızın her saniyesinde bir değer kaybı değil, kazancı söz konusudur. Öyleyse demek ki zamanı ya lehimizde kullanıyoruz veya kendi haline bırakıyoruz, o da aleyhimizde kullanmak anlamına geliyor. Öyleyse bir insan evet ben şu anda bir Allah'ın emrettiği ameli işlemiyorum. Ama kimseye bir hayat kronometremizde negatif rakamların alındığı bir düzeyde yaşıyoruz. Ne zaman ki Allah'ın ayaktayken, otururken ve yatarken yani daima beni zikrediniz ayeti kerimesinin gereğinin ifasına geçersek Allah'ın zikri bizim için ön planda olursa, zikir yaptığımız sürelere has olmak üzere devamlı kazancımız söz konusudur. Dikkat edin ki burada derecat farklılıklarıyla karşı karşıya oluyoruz. Normal şartlar içinde bir insan her yaptığı hayırda o hayrın 10 katının hayat filmine kaydedildiğini görecektir. Yani herhangi bir hayırla 10 derecelik bir kazanca sahip olan bir insan düşünün, bunun hayat filmine intikali 100 derece üzerindendir. 10 derece asıl, onun 10 katı da hediye, hatta 110 derece üzerindendir. Allah-u Teala 10 katını
yazıyor.

0: Şimdi böyle bir istikamette bir insan daha ötelere geçebilir. Çünkü Allah'ın ahdini yerine getirmeye, fiili olarak yerine getirmeye başladığımız zaman bu 10 kat biliyorsunuz 100 kata çıkıyor. Eğer bu istikametteki gayretlerimiz çoğalırsa 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata çıkıyor. Peki bu derecatın sonsuz olarak bize ihsan edildiği bir yer var mı? O da var. Eğer bir insanın ulaşabileceği son merhale olan ihlasın ötesindeki salaha ulaşmak söz konusuysa, Allah Teala ve Tekat Hazretleri bizi Nasuh Tövbesi adlı kapıdan geçirip de irşat kademesine yerleştirirse, hedefi oysa, o zaman salihlerden olduk demektir. O zaman Allah Teala ve Tekat Hazretleri başımızın üzerine bir nur yerleştirdi demektir. İşte biz o noktadan itibaren bir kere daimi zikrin 3 kademe aşağıdan beri sahibiyiz. Ulul Elbap olmuşuz, daimi zikrin sahibi olmuşuz. Sonra ihlas sahibi olmuşuz, daimi zikrimiz devam ediyor. Allah Teala bizi Tevbe-i Nasuh kapısından geçirmiş, ondan sonra salihlerden olmuşuz. Salihlerden olmak Allah'ın indinde son derece önemli bir olay. Çünkü diyor ki biz onları diyor, yani salihlerden olanı peygamberlerimizle, şehitlerimizle ve sıddıklarımızla beraber haşrederiz diyor. Bir insan peygamber olmadığı halde peygamberlerin cenneti olan Adn cennetine gidebilir mi? Açık ayet-i kerimeler var. Birçok gidebildiği kesin. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin bizlerin için yarattığını bir defa daha düşünün. Bir tek muradı var. Kendisine ibadet ettirmek değil. O murat bizi saadete ulaştırmak, bizi mutluluğa ulaştırmak. Ama ne var ki bu saadete ulaşmak Allah'a ibadetten geçiyor. İbadet görüyorsunuz ki bir vasıta. Allah'ın bizim için uygun gördüğü şey bizim saadetimiz, bizim mutluluğumuz. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde düşünebileceğiniz en değerli mahluk. Meleklerden de, cinlerden de, var olan bütün mahluklardan daha üst seviyede yaratılmış, hepsinden üstün olan ve saadete layık olan en üst seviyeli varlık. İşte bakın, Bakara suresi 29. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki, neyi yarattıysak hepsini insan için yarattık arzda. Dünyada verilen bu gezegende yaratılan her şey insan için yaratılmış. Ve halakaleküm ma fil ardı cemiyan diyor Allah-u Teala. Sizin için, insanlar için yarattım diyor şu dünya üzerindeki her şeyi. Sonra bir adım daha atıyor Allah-u Teala. Diyor ki aynı surenin 30. ayet-i kerimesinde Rabbim meleklere bir zamanlar dedi ki ben yeryüzünün halifesini yaratacağım. Halife kılacağım yeryüzünde. Yeryüzünün hükümdarı işte bu Adem Aleyhisselam. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünün hükümdarı olarak yaratıyor. Bir sonraki ayet-i kerime bu konuyla alakalı ayet-i kerimelerin daha üst seviyesindeki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve yerlerde yarattığım, kainatta yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. İnsanın emrine tahsis ettim. Öyleyse Allah'ın yarattığı bütün göklerdeki ve yerlerdeki bütün kainatta yarattığı her şey insan için yaratılmış. İnsan Allah'ın indinde çok özel bir yapıya sahip. Öyleyse melekler de insan için yaratılmış. Cinler de insan için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, düşünebileceğiniz her şey insan için yaratılmış. Ve tabiatıyla bunun bir sebebi olmalı. Eğer Allah Teala insanı en çok sevmeseydi, her şeyi onun için yaratmazdı. Her şeyi insan için yarattığına göre çok açık bir gerçekle karşı karşıyayız. En çok insan seviliyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın en çok değer verdiği varlık insan. Hal böyleyse Allah'ın en çok sevdiğini mutlu olmasını istemek gibi son derece tabii bir arzusu da yerlerine oturmaktadır. Ve Allah'ın indirdiği 4 kitapta biliyorsunuz Hazreti Musa'ya Sebur'u, Hazreti Davud'a, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Sebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim'i indirdi Allah-u Teala. Ama mutluluk reçetesi, saadet reçetesi hiç değişmiyor. Bütün peygamberlerine verdiği emir İslam olmak emri. Ve biz insanlar İslam olabildiğimiz takdirde önce İslam'ın gerektirdiği teslimleri yerine getirebildiğimiz takdirde Allah'ın bir bize tayin ettiği hedefine, mutluluk hedefine, sonsuz bir sulh ve sükun hedefine, sonsuz bir haz hedefine ulaşıyoruz. Ve bütün kitaplarda değişmeyen esas kaide bu. İslam olma emri, yani teslim olma ve saadete ulaşma. İşte yaratılış sebebimiz, insanın var olma sebebi, insanın mutluluğu, insanın saadete ulaşması. Böylece bizler için Allah-u Teala ve Tekatasıddin'in gösterdiği bir genel hedefin var olduğunu görüyoruz. Mutluluk, saadet ve bütün insanların o sonsuz saadet haline ulaşmasını diliyor. Yüce Rabbimiz, biliyorsunuz ki biz insanları 3 ayrı cesetle yarattı. Fizik vücudumuz var, nefsimiz var, bir de ruhumuz var. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri fizik vücudumuzdan bahsediyor. وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَنْسُنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Sonra nefsimizden bahsediyor. Nefsimizin sevva edildiğini söylüyor. Şems suresinin 7. ayeti kerimesinde. Sonra ruhumuzun üfürüldüğünden bahsediyor. Secde suresinin 9. ayeti kerimesinde. Ve böylece bizler için Allah-u Teala'nın ihsanları söz konusu. 3 tane cesedin Allah-u Teala tarafından alınmış emirleri var. Bu emirler neler yapmamız gerektiğini, o sonsuz saadete nasıl ulaşacağımızı gösteren emirler sadece. İnsanlara nasıl görünürse görünsün, Allah-u Teala'nın insanları ibadete daveti, o insanların mutluluğunu oluşturacak olan temel sebeplerdir. Netice mutluluktur. Sonuç saadettir. Ve Allah'ın bizleri ulaştırmak istediği tek yer orasıdır. O mutluluk ve saadet. Etrafınızdaki insanlara bakın. Dikkatle bakın. Hep mutsuz insanlarla karşı karşıyasınız. Hep stres içinde, sıkıntı içinde, herkesin kendisine düşman olduğunu düşünen ve böyle benimseyen olayları, dolayısıyla kendisinin de o düşman insanlara onlar gibi davranmak mecburiyetini hisseden insanlarla dolu etrafımız. Aslında bunun sadece bir tek sebebi var. Nefsimiz. O nefsimizi terbiye etmedikçe, nefsimizdeki afetleri Allah'ın gösterdiği metotla tasfiye etmedikçe, bizim için şu dünya hayatında saadete ulaşmak neye sahip olursak olalım mümkün değildir. İnsanlar kendilerine göre senaryo uyduruyorlar. Mesela falanca zannediyor ki şu anda kazandığı paranın iki katını kazansa mutlaka mutlu olacaktır. Bir başkası 15 katıyla, bir başkası 100 katıyla, bir başkası da çok fazla para kazanmakla mutlu olacağını zannediyor. Diyoruz ki, ah Allah-u Teala o insanlara bu parayı verseydi, verseydi de görselerdi o paraya sahip olmanın kendilerine mutluluk hiç getirmediğini, hatta başlarına büyük dertler açtığını. Bundan bir süre evvel 500 milyon liralık, 1 milyar liralık ikramiyeler vardı. Milli piyango. Bunlardan iki tanesinin başlarına geleni art arda gazetelerde okumuştum. Bir tanesi hapse girdi, diğeri de çıldırdı. Bu olaylar dizisinde ne görüyoruz? Çok zengin insanlar var etrafımızda. Korkunç zengin insanlar. Mutlu oldukları söylenebilir mi? Yaşantılarına gidin, dikkatle tetkik edin. Paranın insanı saadete ulaştırması tezi sadece bir masaldır, bir hayal ürünüdür. İnsan çevresiyle ve kendi iç dünyasında bir uyum haline ulaşmadıkça, bir sulh ve sükun haline ulaşmadıkça hiçbir zaman o insan için saadet söz konusu değildir. Saadet bir uyum halidir, bir sulh ve sükun halidir, bir haz halidir. O sonsuz haza bir insanın ulaşabilmesi ise hiç de nefsinin ona önerdiği reçetenin gereği gibi değildir. Unutmayın ki biz insanlar birer mahlukuz. Nefsimizle, ruhumuzla, fizik vücudumuzla Allah-u Teala ve tekat hasretleri tarafından yaratılmışız. O yaratan bizim nelere muktedir olduğumuzu, nasıl saadete ulaşacağımızı en iyi o bilir. Buna misal olarak hani bir televizyon veriyorduk. Diyorduk ki bir televizyon aldığınız zaman
1: Allah.
0: size bir el kitabı veriyorlar. O el kitabını, el kitabındaki şartlara uygun olarak televizyonunuzu kullandığınız zaman, orada tarif edilenlere tam uyum sağlayarak düğmeleri çevirdiğiniz zaman, ayarları yaptığınız zaman
1: Allah.
0: bakıyorsunuz ki o televizyondan en üstün randımanı alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu televizyonu yapanlar, bu televizyonun performansını en iyi bilenlerdir. Unutmayın ki sizi de ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla bir üçlü olarak yaratan Allah'tır. Ve sizi yaratan Allah, yaratıcı olarak en iyi bilir. Siz nasıl mutluluğa ulaşacaksınız? Unutmayın ki sadece saadete ulaşmak için varsınız. Allah bunun için sizi yarattı. Halbuki siz mutlu değilsiniz. Mutlu olmamanızın kökeninde kesin olarak bilin ki başkaları yatmıyor. Yalnız siz varsınız. Nefsinizi Allah'ın emrettiği istikamette, onun emrettiği hedeflere ulaştırmadıkça, önce tezkiye, yani bir nevi arınma, temizlenme, sonra da tasfiye, yani onun bütün afetlerinden kurtulma olayını tamamlamadıkça, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için uygun gördüğü o sonsuz hazza hiçbir zaman ulaşamazsınız. İşte her olayda nefsiniz var. Neden etrafınızdaki insanlar mutlu değil? Hep huzursuzluk içinde, hep sıkıntı içinde. Neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler o saadete ulaşamıyorlar? Çünkü karşılarında en büyük düşmanları var. Kendi iç dünyalarındaki nefsleri. Eğer bir kişi nefsinin tesiri altında ise, Bunun hepsi emmarede olmak diyoruz. Allah'ın o güzel yoluna giremediyse, böyle bir kişi sonsuz bir mutsuzluk içindedir, sıkıntı içindedir. Bunun sebebi nefsine dayalıdır. Çünkü Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Ala ve Tekat Hazretleri Hazreti Yusuf'a şöyle dedirtiyor. Estağfirullah. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin misûi illâ ma rahime rabbi. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Yalnız Rabbimin esirgediği nefisler müstesna. Demek ki nefsimizin bize şerri emrettiği bir devre söz konusu. İşte bütün huzursuz olan, sıkıntı içinde, stres içinde olan, mutsuz olan insanlar, bu devredeki insanlar. Onlar için nefisleri var ve şu sebeplerden dolayı devamlı bir huzursuzluğun içerisinde kalmaya mahkumlar. Birinci sebep, nefislerinin onları şerre davet etmesi. Eğer nefsimiz bize şerre davet ediyorsa, her an nefsimizden bir şer daveti alıyorsak, vücudumuzda bulunan, o seviyedeysek ruhumuzu Allah-u Teala'ya göndermediğimize göre, elbette vücudumuzda ruhumuz, vücudumuzda bulunan ruhumuz şiddetle itiraz ediyor bu işe. Nefsimizin şer talebine, o da bir hayır talebiyle çıkıyor ortaya. Böylece nefsin bizi şerre ulaştırmak istediği, günah işletmek istediği, ruhumuzun da bize hayır işletmek istediği, sevap işletmek istediği bir kavga içine giriyoruz. Nefsimizle ruhumuz günün 24 saatinde devamlı kavga halindeler. Birisi her an şerre davet ediyor bizi, ikincisi de her an hayra davet ediyor bizi ve ikisi de dediklerini kabul ettireceğiz istikametindeki gayretleriyle devamlı bir kavganın içindeler. Kavga. Vücut ülkesinde iç savaş var. Nefsimizle ruhumuz bitmez tükenmez bir kavganın içerisinde. Sin suresinin 5. ve 6. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki وَلَكَ تَلَقْنَا الْاِنْسَانِ fi اَحْسَنِ takvim, سُمَّ اَرَدَتْنَاهُ اَسْتِلَا اَسْفَلِ سَافِلِينَ. Biz diyor insanı ahsene, en üstüne, en güzele dönüşebilecek olan bir hüviyetle, bir takvimle yarattık. Bir değişme metodu içinde, değişme süreci içerisinde yarattık. Sonra onu cehennemin en alt katına reddettik. Esfeli safiline. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ile olan ilişkilerimizde yelpazenin en üst boyutlarına ulaşmak da söz konusu, yelpazenin en alt boyutuna düşmek de söz konusu. Bu bizim Allah'ın reçetesini tatbik etmekte göstereceğimiz dirayete bağlı, göstereceğimiz gayrete bağlı ve davranış biçimimize bağlı. Ne zaman, nasıl, hangi şartlarda her şeyi en güzele dönüştürebiliriz veya dönüştüremeyiz? Bu bizim gayretimizin sonucudur. Demek ki insan nefsi en kötüye de dönebilen, en iyiye de dönebilen bir özellikle yaratılmış. Halbuki insan ruhunda bir değişiklik olması asla mümkün değil. İnsan ruhu sadece en güzele dönüktür. Bütün talepleri Allah'ın bize ihsan ettiği o sonsuz şaşmaz güzellik hedefleri üzerinedir. Mutluluk hedefleri üzerinedir. Bir insan mümkün olsaydı da daha başlangıçta nefsini hiç dinlemeseydi, yalnız ruhunun emrettiklerini yapabilseydi, o insan daha başlangıçtan itibaren bir şaşmaz mutluluk içinde olacaktı. Ama ne var ki nefs emredici. Hem şerre davet ediyor, hem de dediğini zorla yaptırıyor. Şimdi demiştik ki nefsin şerre daveti üzerine ruhumuz mutlaka karşı çıkıyor. Her olayda, hayatımızın her dakikasında bir olay vardır, bir hareket halindeyiz. Her olayda içimizde iki ses, devamlı bir kavga halindedir. Birisi bize şerri yaptırmak ister, günah işletmek ister bize. Ona göre güzellikler onun arkasında saklıdır. Birisi de bize hep hayrı tavsiye eder, hayrı yaptırmak ister. Bu sebeple ikisi kaçınılmaz bir kavganın daima içinde olmaya mahkumdurlar. Ama Allah Teala nefsi ahseni takvim içinde yaratmıştı. Yani ahsene ulaşabilme yeteneğiyle yaratmıştı. Eğer nefsimiz o kademelerden geçerek ahsen olabilseydi, o da ruh hüviyetinde olacaktı. Onun ruh hüviyetinde olması halinde de söz konusu olan şey ne olacaktı? Ruhumuzla nefsimiz arasında sonsuz bir savaşsızlık hali, sonsuz bir sulh hali oluşacaktı. Ama etrafınızdaki insanlardan muradım onlara bakmanız ki onlar hiçbir zaman o güzelim hedeflere ulaşmamışlardır. Sıkıntı içinde olan, hep birbiriyle kavga halinde olan insanlar var etrafınızda. Hep nefislerinin tesiri halinde, altında başkalarının kalbini kıran, nefislerinin icap ettirdiği şeyi yapan, bu sebeple etraflarıyla daimi kavga içinde olan insanlar dizisi. Bugün Türkiye'deki dava sayısı Türkiye nüfusunun yarısına eşit. Yani öyle bir olay düşünün ki, eğer iki kişi bir davayı oluşturacaksa, ki bir davada iki kişiden az yoktur, mutlaka iki taraf vardır, o zaman bu şu demek, bütün ülkemiz birbirine davalı. Böylesine nefislerinin tesiri altında yaşayan bir insanlar grubu oluşturmuşuz. Asıllardan uzaklaştığımızdan bu yana. Demek ki iç dünyamızdaki ilk olay, nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga hali. Bu kavga kaçınılmaz. Nefsimiz bizi şerre davet ettiği sürece ruhumuz mutlaka hayra davet edecektir. Öyleyse mutlaka kavga edeceklerdir. Nefsimiz değişimini tamamlayıncaya kadar kaçınılmaz bir iç savaş vücudumuzu kasıp kavuracaktır. Öyleyse savaş olan yerde sulh ve sükun olmayacağına göre bizim sulh ve sükuna ulaşmamız iç dünyamızda bu sebeple mümkün değil. Yetmez. Nefsimiz sadece şer işlemimizi istemekle kalmıyor. Onu bize yaptırıyor. Çünkü emredici nefs. Nefsi emmare. Nefsimiz aklımıza öyle bir tesir ediyor ki aklımız o günahı işletiyor bize. İşlettiği zaman ne oluyor? O günahı, herhangi bir günahı işlemenin sıkıntısını o günahı işlerken yaşıyoruz bir defa. Bir sıkıntı gelip kaplıyor içimizi derhal. Dikkat edin ki yaşamışsınızdır olayları. Ne zaman bir hayır işlerseniz içinizde bir rahatlık, bir ferahlama, bir huzur duyarsınız. Ne zaman günah işlerseniz o zaman da bir sıkıntı, bir hoşnutsuzluk hali duyacaksınız. Bunlar birbirinin zıttı olan iki tane mevhum. Ve eşyanın tabiatına uygun. Hangisini işlerseniz onun oluşturduğuyla karşı karşıya olacaksınız. Eğer işlenen şey günahsa mutlaka sıkılacaksınız. Eğer işlenen şey sevapsa, hayırsa o zaman da o hayrın huzurunu mutlaka hissedeceksiniz. Demek ki nefsimiz duruma hakimse, ki nefsi emarede nefsi hakim, duruma hakim olan daima nefstir. Nefsimiz duruma hakimse bize hep günah işletecektir. Her günah işlemekte de o sıkıntıyı mutlaka hissedeceğiz. Daha bunun ötesinde bir başka olay var. Eğer biz o günahı işlersek Allah Teala bunu cezasız bırakmıyor. Ruhumuza Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri öyle bir yetki vermiş ki nefsimizin yaptığı her hatanın karşılığında mutlaka nefsimize ruhumuz azap etmek mecburiyetinde. Bu azap müessesesinin Allah'ımız tamam. Bu azap müessesesinin oluşmasında bizim için sadece bizim yaptığımız şeylerin etken olduğunu hiç unutmayın. Eğer nefsimiz günahı işlemişse ruhumuz ona azap edecektir. Başka bir alternatif yok. Öyleyse üçüncü kademede ruhumuzun nefsimize azap etmesi kaçınılmazdır. Eğer nefsimiz şerri istiyorsa, o zaman başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasında sonsuz bir kavga var. Demek ki sulh ve sükun yok, kavga var. Eğer nefsimiz emrediliyse ve bize devamlı günah işletiyorsa, devamlı o günahları işlemek dolayısıyla huzursuz ve sıkıntılıyız. Her günahın işlenmesinden sonra da ruhumuz mutlaka nefsimize azap tatbik ediyor. Ve bizler için söz konusu olan şey o devamlı azabın içinde bulunmak. Eğer başkalarıyla olan ilişkimizde bizlere bir zulüm yapılmışsa dışımızdaki insanlar, üçüncü kişiler tarafından bu zulmün karşısında nefsimizin kin, öfke, gayz, intikam gibi afetleri hemen harekete geçiyorlar. Ve karşımızdaki kişiye bir ters hareketi başlatmak için el birliği ediyorlar. İçimizden bir şey bizi tırmalıyor. Mutlaka o kişiden intikamımızı almamız istikametinde. Bir şey içimizden bizi o intikama doğru itiyor. Ama burada iki tane alternatif var. Ya karşımızdaki insan güçlüdür, bize o kötülüğü yaptığı halde, bize zulmettiği halde ondan intikam alamayız. İntikam alamadığımız zaman intikam hissimiz kine dönüşüyor ve şuur altımızda da bir birikim başlıyor. İşte bu birikimin stres halini alması bizi huzursuz eden temel faktördür ve devamlı huzursuzluklara neden olacaktır. Aksini düşünelim. O kişiden intikamımızı aldığımızı farz edelim. İntikamımızı alırsak bu sefer de bir şer işlemiş oluyoruz. O günahı, o şerri işlemiş olmanın huzursuzluğunu yeniden duymak mecburiyetindeyiz. İntikam aldığımız sırada. Daha da ötede ruhumuz mutlaka nefsimizin üzerine azap tatbik edecektir. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. O azabın mutlak olarak konulması Allah'ın bir emrinin muktezası. Öyleyse etrafımızdaki insanları bu açıdan değerlendirin. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah'ın bir güzel yolunun bulunduğunu, insanları mutlaka saadete ulaştıracağını bilmiyorlar. Ve sadece bilgi sınırları içinde düşündükleri bir mutluluk olayı var. Herkes kendisine göre o mutluluğu hayal ediyor. Daha çok parayla veya etrafındaki insanlardan A'nın, B'nin, C'nin, D'nin, E'nin kendisine farklı bir davranış biçimiyle davranmaları halinde mutlu olacağını zannediyor. Oysa ki onu mutsuz kılan şey çevresi değil, onu mutsuz kılan şey kendi içindeki nefsi. Çevresindeki davranışlar değişse bile nefsi bu sefer başka vasıtalar icat edip, başka hedefler seçip gene o kişiyi mutsuz etmekte devam edecek. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala ve takat hasretleriyle kişinin ilişkilerinden evvel kişinin iç dünyasında bir huzursuzluğun var olduğunu görüyoruz. Bu huzursuzluğu doğuran temel etken insanın nefsi. 19 tane afetten oluşan nefsi. Her afet nefsimizde. Bütün kötü tohumlar nefsimizin içine ekilmiş. Ama dikkat edin ki nefsiniz alt edilemez bir düşman değildir. O düşmanı alt edilemez zannettiğiniz zamanlar siz Allah'tan daha yardım almıyordunuz. Ama ne zaman ki Allah'ın yoluna girersiniz. Allah'ın yardımı bire onken 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat artar. O zaman Allah'tan gelen yardım sizi mutlaka bir huzura, bir saadete ulaştıracaktır. İnsanlar bir takım iptilaların tesiri altındadırlar. Bu iptilaları Allah'ın yardımı yokken bırakmayı denemişlerdir. Ama evet, başaramamışlardır. Çünkü orada muhatapları nefisleridir. Bıraktıklarını zannettiklerinden bir süre sonra tekrar aynı düşman onları sırt üstü yere vurmuştur. Defaatle, mesela sigara denilen bir illeti defaatle bırakan, sonra tekrar başlayan insanlar gördük. İçki de bunun gibi. Alkol iptilası. İnsan kendi nefsine güveniyor. Diyor ki bırakacağım. Bıraktım diyor. Gerçekten bir süre bırakıyor. Sonra bir de bakıyor ki hiç olmayacak bir sebepten yeniden başlayıvermiş. Ve kendisine de
1: müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar. Kardeşliği yaşadılar. Kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar. Ve sevdiği yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su matrasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer matrayla koşuyor. Tam dudaklarına matrayı değdirecekken bir başkası ya Ömer su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matrayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor. Ona suyu veremiyor. O da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor. O da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi yani. Onlar da Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit oldular Allah için. Bütün kapılar sınırlar tutmak. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onlar için arkadaşlarımın hayatı onlar da daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yolunda olduğunuz için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlenen ebedin olarak onlardan, sabitlenen ahirin olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a anlatabilecek olan yegane toplumsunuz.
2: Emel ve dinleyenler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve bugün Amerika'dan yapılan yayınımızda sevgili müşterimiz, Katavuz Doktoru Sayın İskender Ali Nehir, İstis Sohbetlerinden bir yenisiyle daha sizler dinleyenlerimizle birlikte oluyorlar ve kendileri şu anda hattımızda sizlerle birlikte. Sevgililerimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. İnşallah tüm kardeşlerimiz olarak evlenirsen sonsuz cümlet ve muhabbet ediyoruz. Ve çok inetli dualarınızı beklerken eksik sohbetinizde sizi izleyen ve dinleyenlerimizde baş başa bırakmak istiyoruz sevgili efendimiz inşallah.
3: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerine öperiz. mutluluklar dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Aleyküm
2: selam ve rahmetullah ve berekatühü.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed ve Cebrail.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar cemaat halinde, toplum halinde yaşayan mahiyetleriz. Herkesin yek diğerine ihtiyacı var. Hiçbir insan başkalarından müstahni değildir. Herkesin her şeye ihtiyacı var ve ihtiyacı olan her şeyi kendisinin üretmesi mümkün değildir. Bu sebeple bütün insanlar ihtiyaçları açısından başkalarının ürettiklerine muhtaçtır. Bunun ötesinde herkes Allah'a muhtaçtır. Başkalarına ihtiyaç duymayan sadece yaratıcı olan Allah'tır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bizler bir toplumuz. Her yerde, dünyanın ve kainatın her tarafında insanlar var ve topluluklar halinde yaşıyorlar. Söz konusu olan böyle bir dizaynsa, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman başkalarıyla çok iyi ilişkiler kurmak mecburiyetindeyiz. Öyle olmalıyız ki, o iyi ilişkilerin sahibi olmalıyız ki etrafımızdaki insanlar bizimle birlikte mutluluğu yaşayabilsinler. Biz de onlarla birlikte mutluluğu yaşayabilirim. Hepimiz toplumun bir parçasıyız. Toplumla uyum sağlamak durumundayız. Eğer topluma kucağımızı açarsak, onları sevgiyle kucaklarsak, bizden onlara ulaşan etrafımızdaki insanların her birine ulaşan şey Allah'ın bize ulaştırdığı sevgi olursa, o zaman aramızda bütün insanlarla bir dostluk halesi oluşur. Hem biz mutlu oluruz, hem de çevremizdeki insanlara bizden mutluluk yayılır. Eğer davranış biçimlerimiz başkalarını mutlu edecek istikamette değilse, başkalarına huzursuzluk verdiğimiz gibi biz de huzursuz oluruz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz diğer insanların bir tamamlayıcısıyız. Toplumda herkesin bir yeri vardır. Herkes toplumun içinde bir yer işgal eder. Bütün insanlar bizden toplumu oluşturur. Şunu bilmenizi istiyorum ki, etrafınızda kim varsa aslında var olanların hepsi sizin mutluluğunuza açılan bir kapıdır. Birine her gün bir iyilikte bulunabilirsiniz. Onları mutlu edecek bir davranış biçimini her gün sergileyebilirsiniz. Her birine verebildiğiniz mutluluğun iki katını her seferinde siz yaşarsınız. Kısaca, bizim şu dünya üzerindeki mutluluğumuz başkalarına ulaştırabildiğimiz veya en azından ulaştırmak istediğimiz mutluluktan geçer. Başka insanlara mutluluk verebiliyorsak, vermek için bir gayretin sahibiysek biz de mutluyuz.
başkalarına huzursuzluk vermek için varsa, biz de huzursuzuz. Öyleyse her toplumda iki nevi insan vardır. Etrafına huzur vermeye çalışan, mutluluk ulaştırmaya çalışan, bu uğurda kendisine fedakarlıklar düşüyorsa, bunu da her zaman yapmaya hazır olan bir insan için çevresiyle olan ilişkilerinde bir uyumsuzluk oluşması mümkün değildir. Çevresindeki insanlar ona karşı uyumsuz davransalar bile o onları hoşgörüyle karşılayıp kendisinde meknuz olan güzellikleri onlara aktarmaya çalışır. Ve ondan çevresine akan şey her zaman pozitif olduğu için karşısından da pozitif bir tepki alacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle misiniz? Böyle olup olmadığınızı çok kolaylıkla anlayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların size karşı nasıl davrandıklarına bakın. Sevecenlerse, etrafınızdakilerin hepsi sizi seviyorsa, davranışlarından sevgi fışkırıyorsa, siz onlar için bir sevgilisiniz. Onların sevdikleri bir insansınız. Bunun aslında bir meyve olduğunu düşünün. Sizin onlara sunduğunuz mutluluğun geri dönüşü bu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz çevrenize sevgi saçan bir insansanız, çevrenizden de sevgiyi toplayacaksınız. Siz çevrenize nefret saçan bir insansanız, etrafınızdan da nefret toplayacaksınız. Birincisi Allah ile alışveriştir, ikincisi şeytan ile alışveriştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim boyunca kaç defa seni hiç kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik dediğini biliyor musunuz? O bir peygamberdi. Öyleyse bir peygambere bile Allah Teala insanların üzerinde bekçilik görevi vermiyor. Hiç kimse başkasının yaptığı bir davranıştan mesul değildir. Onun sorumluluğu hiç kimsenin üzerinde olamaz. Öyleyse hiçbiriniz başkaları üzerinde bir bekçi değilsiniz. Onların hatalarından sorumlu değilsiniz. Öyleyse başkalarının davranış biçimindeki eksiklikler, yanlışlıklar sizin için hiçbir zaman onları küçültmek istikametinde kullanılan birer vasıta olmamalı. Allah Teala buyuruyor ki hataları, yanlışlıkları aramayınız. Onları gördüğünüz zaman örtünüz, ortaya koymayınız. Yani davranışlarınızla hiç kimseyi zararlıda etmeyiniz diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler, mutlaka aranızda sevgili öğrencilerimiz de var. Çoğunuz öylesiniz. Öyleyse iki ayrı yaşayış biçimi olabilir herkesin. Bir, çevresine sevgi saçan ve çevresinden sevgi toplayan mutlu bir insan olmak. Daim zikre ulaşamadığı halde daim zikirde olan bir insanın yaşadığı mutluluğu yaşayabilmek. İki, çevresiyle münasebetlerinde çevresine karşı uyumsuz olmak, insanların hatalarını aramak, tespit etmek, bununla onları kontrol altında tutabilmeye çalışmak ve hem kendisinin kişinin mutsuz olması hem de başkalarının mutsuz kılması. İki ayrı davranış biçimi.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece ruhunuzla var olmaya çalışın. Ruhunuz biliyorsunuz ki kendisine mekmuz olan 19 ayrı güzelliğin sahibidir. Her zaman da öyle kalacaktır. Ama nefsimiz başlangıçta 19 tane çirkinliği, kötülüğü, afeti temsil eder. Ve mutlaka değişmelidir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz güzele doğru bir değişiklik geçirmek üzere yaratıldınız. Allah-u Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahseni takdim içinde yarattık. Öyleyse hepiniz bu gelişmeyi, güzele dönüşü gerçekleştirmelisiniz. Hepinizin elinde, etrafınızdaki insanlar sizin için bir göstergedir. Dikkatle onlara bakın, sizi seviyorlar mı? Yoksa sizden korkuyorlar mı? İnsanların sizden korkması bir hayır işareti değildir. Korku nefsin bir afetidir. Mutlaka sebebe dayalıdır. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa o zaman onları korkutacak bir şeyler yapıyorsunuz demektir. Neden korku sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de korku? Allah sevilen bir Allah olmak istiyor. Korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah kendisine davet eder ve seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Ruhunuzu Allah'a gönderebilmek, ona ulaştırabilmek için onu, Allah'ı sevmek mecburiyetinde olduğunuzu hiçbir zaman unutmamalısınız. Allah sizi seviyor. Eğer siz de onu severseniz, o zaman onun ruhunuzu ulaştırmak için, sevdiğinize ulaşmak için can atacaksınız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için aynı şey söz konusu. İnsanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyor mu? O zaman güzel bir noktadasınız. Seviliyorsunuz. İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sizinle beraber olmaktan tedirginler mi? O zaman yanlış bir yoldasınız. Bu davranış biçimlerinizin nefsinizle ilişkide olduğunu, nefsinizin ve şeytanın kontrolünde insanlara karşı yanlış davranış biçimleri sergilediğinizi düşünün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir davranış biçimleri dizisi bir insanı mutsuz ettiği gibi çevresindeki insanları da mutsuz eder, huzursuz eder. Ve gün geçtikçe başka insanlarla arası soğur kişinin. Sevgili kardeşlerim, bunun için dostluk önemli, bunun için sevgi önemli, bunun için Allah-u Teala aranızda nizâ etmeyiniz diyor. Eğer bir kavga oluşursa, anlaşmazlık oluşursa mutlaka Resul'e ulaştırın diyor. Davranış biçimlerinizin sevgi saçmasına dikkat edin. Sevgiyi başka insanlara ulaştırabilmek için onları sevmelisiniz. Ancak sevmediğiniz takdirde sizden sadır olan davranışlar
başkalarına ürkütücü boyutlarda olabilir. Sizden korku sadır olur. İnsanlar size korkuyla bakarlar. Hiçbiriniz böyle olmamalısınız. İnsanların korktuğu bir düzen içerisinde üstün olmayı sakın düşünmeyin. Bu üstünlük değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerde bu üstünlük değildir. Bu ancak şeytan ile olan ilişkilerde bir suni üstünlük sağlayabilir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, korku açısından onlardan ötedesiniz demektir. Onlar size korku vermiyor, siz onlara korku veriyorsunuz. Öyleyse şeytan sizin üzerinde, onların üzerinde olduğundan daha büyük bir hakimiyetin sahibi. Sizden insanlara onları ürkütücü, onları kontrolünüz altında tutmaya yönelik bir davranış biçimi ulaşıyor demektir. Oysa ki eğer insanları severseniz onlar da sizi sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki çeşit davranış biçiminiz var. İnsanlara sevgiyi sunmak ve mutlu olmak, insanlara nefreti sunmak ve mutsuz olmak. Meyvesi etrafınızdakiler tarafından sevilmek veya korkulmak. Öyleyse etrafınızdaki insanlar her zaman sizin için bir göstergedir, bir aynadır. İnsanlara dikkatle bakın. Sizden korkuyorlar mı, yoksa sizi seviyorlar mı? Sevgili izleyenler, dinleyenler, bilginizi, sahip olduğunuz şeyleri insanların üzerinde üstünlük kurmak için bir vasıta edinmeyin. Siz kaybedenlerden olursunuz. Onun için yaratılmadınız. İnsanları sevmek için yaratıldınız. Onlara mutluluk vermek için yaratıldınız. Doğru davranış biçimi Kur'an-ı Kerim'in söylediği davranış biçimidir. Allah Teala sahabeye diyor ki, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de, birleştirdi de birbirinizin can dostları oldunuz. Birbirinin can düşmanı olan insanlar birbirinden korkan insanlardır. Arkasında da sadece nefret vardır. Her kabile başka kabilelerden birçok insan öldürmüştür sahabenin arasında. Tabii o kabileden de birçok insan başka kabileler tarafından öldürülmüştür. Öyleyse böyle bir durumda bütün kabilelerin birbirine düşman olduğu, kan davası güttüğü ve her öldüren kişinin

Asıl tuvalete baktığımız zaman sana benim birbirlerine hayatlarını verdiklerini görüyorsunuz. Sahneyi hatırlayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanların etraflarında elindeki su masasıyla dolaşıyor. Su ihtiyacı olanı su vermek üzere hazır. Birisi sesleniyor, ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Matrayı ona uzatıyor. Tam o kişi sahabe suyu içecekken bir başkası ya Ömer su diyor. Birinci kişi diyor ki suyu ona ver. Ya Ömer diyor, onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer hakkından vazgeçip bu hakkı başkasına devreden kişinin sözünü bir emir telakki ediyor. Hemen koşuyor ikinciye. Ona uzatıyor matrayı. Tam ikinci sahabe matrayı alırken bir üçüncüsü ya Ömer su diyor. İkinci kişi de diyor ki suyu ona ver. Ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor ama yetişemiyor. Üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer geride daha iki kişi var onlara yetişirim diye ikinciye koşuyor. O da matrayı alamadan şehit oluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Ömer birinciye ulaştığı zaman da olay aynı. O da suyu içemeden şehit oluyor. Ne gördünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Her sahabe başka birisinin mutluluğu için son birinde hayatının en kıymetli hazinesi olan, o anda en kıymetli hazine sudur. Suyu başkasına terk etmek büyüklüğünü, civan mertliğini, sevgi dağarcığının ne kadar sevgiyle dolu olduğunu gösteriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar sahabeydiler. Şimdi siz kendinize bakın. Bütün kardeşlerimiz bir grup insanla beraber tasavvuf arkadaşlarıyla birlikte. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim hangi durumdasınız? Dikkatle bakın bakalım. Acaba kardeşleriniz bir ölüm tehlikesiyle karşılaşsaydı siz kendi canınızı onlar için verir miydiniz? Verebilmeniz için onları sevmeniz gerekli. Ancak seven insan buna katlanabilir. Öyleyse seviliyorsanız böyle bir insansınız demektir. Eğer sevilmiyorsanız o zaman ne onları sevdiğinizi iddia edebilirsiniz ne de onlar için bir fedakarlıkta bulunmayı. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yollarını açan şey, bütün mutluluk kapılarının anahtarı sevgidir. Birbirinize karşı sevgi duymalısınız. O sevgiyle var olacaksınız. Hayatınız o güzelliğin içinde yorularak geçecek. Kendinizi ne kadar insanlara adarsanız, mutluluğu o ölçüde yaşayabilirsiniz. Muhakkak ki derece derece bütün insanlarda yanlışlıklar oluşur.

0: İnsanlar bu hatalı davranışlardan kurtulmak için gayret sarf ederlerse bunu başarabilirler. Yoksa bir insan için başkalarına kötü davranmakla iyi davranmak aynı hüviyetteyse o kişi Allah'a layık olabilme seferberliğinde savaşı kaybetmiş olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, liyakatiniz Allah'a karşı sahip olduğunuz, Allah'ın size ihsan ettiği liyakat seviyeniz, iştiyakiniz de paralel bir olgudur. İştiyak Allah yolunda hizmet etmek, yani başka insanlara, etrafındaki insanlara hizmet etmek demektir. Öyleyse benliğinizden nefsinizin benlik afetinden, bencillik afetinden, egosundan acaba ne kadar kendinizi kurtarabiliyorsunuz? Hiçbir zaman insanların karşısında bir gurur abidesi olmayın. Başka insanları küçümsemeyin. Hele onlara böyle bir şeyi hiç hissettirmeyin. Güzelliği onlarla birlikte olduğunuz zaman, aynı hedefe yönelildiğiniz zaman, fırkalara ayrılmadığınız zaman yaşayabilirsiniz. Allah-u Teala kanununu ne kadar güzel koymuş sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah yolunda verdikçe alınır. Sizde olanları başkaları için kullandıkça Allah'tan onun mükafatını en az iki kat alırsınız. Bu hissetme açısından böyle. Yoksa dünya üzerindeki bir takım değerleri başkasına veriyorsanız, başkalarının emrine koyuyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan iki kat değil, 700 kata kadar varan bir nimetler dizisi alırsınız. Öyleyse davranış biçimlerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuz başkalarına da mutluluk verir. Mutsuzluğunuz başkalarını da mutsuz eder. Hala muhtevanın Allah'ın emrettiği boyutlara ulaşamadığını görüyorum. Allah'ın sizlerden beklediği ahengin, uyumun mutlu sonuçlarına henüz birçok grup ulaşamadı. Böyle mi olması lazım? Anlamayacak mısınız? Mutlu olmanız başkalarına ulaştırabildiğiniz mutlulukla oranlıdır. Varsa başkalarına mutluluk ulaştırabiliyorsanız siz de mutlu olabilirsiniz. Ulaştıramıyorsanız olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ulaştıramazsanız, mutluluk ulaştıramazsanız aslında başka bir şeye ulaştırıyorsunuz. Mutsuzluk. Sizinle beraber olmaktan insanlar tedirgin mi? Yoksa sizinle beraber olmak onları mutlu kılıyor. Ona dikkatle bakın, insanların davranışlarından bunu hemen sezersiniz. Eğer insanlar sizin davranışlarından tedirginse, bu kara ruhlara dolu bir dünyayı ifade eder size. Eğer insanlar sizin davranışlarınızdan mutluluk duyuyorlarsa, bu da bahar rüzgarları esen bir güneşli günü temsil eder. Beyaz bulutlar, çok az bulut ve masmavi bir gök. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gönlünüzün hudutlarını başkalarına açın. Kapılarınız başka insanlara mutluluk ulaştıran kapılar olsun. Sizden başka insanlara ulaşan tertemiz duygular olmalı. Hedefiniz sadece sizdekileri vererek mutluluğu satın almak olmalı. Siz insanlara iki şey verebilirsiniz. Ruhunuzun engin güzelliklerini veya nefsinizin o kapkaranlık dünyasının çirkinliklerini, çamurlarını. Nefret veren nefret satın alır. Sevgi veren sevgi satın alır. Öyleyse her an bir iştira işlemiyle karşı karşıyasınız. Satın alma işlemi. İşte satın aldığınız şeylere 24 saat boyunca insanlarla olan ilişkilerinizde dikkat edin. Satın aldığınız şeyler acaba size mutluluk verici şeyler mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse zaten mutlusunuz. Mutluysanız bunun anlamı başkalarına mutluluğu siz veriyorsunuz demektir. Satın aldığınız şeylere dikkatle bakın. Bunların üzerinde oluşturduğu tesir. Mutsuz musunuz? Öyleyse sizden de başkalarına mutsuzluk ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunların her biri bir dizayn ifade ediyor. Her biri hayat hikayenizin bir göstergesidir. Hep ruhunuzla davranmaya çalışın. İnsanları seven, onlara hizmet etmeye çalışan ve bundan zevk almaya çalışan bir insan olun. Beraber oluyorsunuz kardeşler olarak. Birbirinize hizmet eden insanlar olmalısınız. Birbirinize yardım eden insanlar olmalısınız. Böyle bir beraberlik el ele gönül gönüle Allah'a doğru yükselen bir yürüyüşü ifade eder. Toplumun Allah'a yaklaşması. Yani güzellikte yarışmak, sevgide yarışmak, hayırda yarışmak. İşte güzel olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala sahabe için diyor ki, onlar sabikundur. Sabikunel evelin, evvelki sabikunlar. Hayırlarda yarışan ve bu yarışmada ön safları işgal eden insanlar, başkaları için sadece güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan insanlar, bütün güzellikler onlar için sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar öğrenebilseydi ki sadece başkaları için vücuda getirdikleri güzellikler kendilerini mutlu edecek olan hususları teşkil eder. O zaman herkes sadece başkalarını mutlu etmeye çalışırdı. Ama insanlar bu kanunu bilmiyorlar. Mutluluk eken mutluluk biçer. Mutsuzluk eken mutsuzluk biçer. Sevgi eken sevgi, nefret eken nefretle karşı karşıyadır. Sizden başkasına uğraşan şey neyse karşınızdakinin bir ayna olduğunu unutmayın. Onlar da size aynı şeyi ulaştıracaklardır. Öyleyse siz de davranış biçimlerini bilmeyebilirsiniz. En güzeli yaptığını zannedebilirsiniz. İnsanların size karşı davranışlarına dikkatle bakın. Onlardan size ne akıyor? Sevgi mi? Korku mu? Nefret mi? Hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hangisi akıyor? İnsanları bir aile olarak terk ettiğinizde onların yüzlerinde ne okuyorsunuz? Ne okuyorsanız siz osunuz. Öyleyse onların üzerindeki görüntünüzü en güzele çevirmek, madem ki sizi mutlu edecek, neden o yolu denemiyorsunuz? Hepiniz diğer kardeşlerinizi sevmelisiniz. Bağrınıza basmalısınız. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenmelisiniz. İlginizi ve onlara vermek istediğiniz güzellikleri saklamayın. Açığa çıkarın. Onunla başkaları için bir sevgili, bir dost olmayı sağlayın. Sizin güzel davranışlarınızdır ki başka insanların da size en güzel davranışlarda bulunmasına sebebiyet verir. Sizden onlara bir sevgi seli atmıyorsa, onlardan size dönecek olan da sevginin yerine onlara verdiğiniz şey neyse odur. Korku, nefret veya onun gibi bir şeyler. Oysa ki Allah-u Teala sevmenizi istiyor. Oysa ki Allah-u Teala sevilmenizi istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, karşınızdakinden aldığınız sevgi görüntüleri sizin onlara ulaştırdığınız sevginin meyveleridir. Bütün ağaçlar meyve verir. Eğer sevgiyle dolu varsa, sevginin başkasından size yansımayacak olan hiçbir yönü mevcut değildir. Eğer severseniz, başkalarından da mutlaka size sevgi geriye dönecektir. Sevmezseniz, o zaman başkalarından da size dönen şey sevgi olmayacaktır. kilise etrafınızdaki her insanın aslında sadece sizin davranışlarınızın bir aynası olduğunu hiç unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanların size karşı olan davranışları sadece size, sizin onlara nasıl davrandığınızı gösteren bir göstergedir. Buna bakıp kendinize çekinizden vermelisiniz. Hep sorun sevgili kardeşlerim kendi kendinize. Acaba ben Allah'ın istediği gibi bir insan mıyım? Acaba Allah'ın bana verdiği vazifeleri en güzel şekilde yerine getirebiliyor muyum? Acaba insanlar benden şikayetçi mi? Yoksa beni seviyorlar mı? Bütün bunların pozitif cevaplara ulaşabilmesi onların davranışlarına değil, sizin davranışlarınıza bağlı. Siz onlara ne verirseniz onlar size onu yansıtırlar. Sevginin meyvesi sevgidir. Nasıl elma ağacının meyvesi elmaysa, sevgi ağacının meyvesi de sevgidir. O sevgiyi sulayın. Onu yetiştirmeye çalışın. Bir fidan gibi onunla ilgilenin. Onu en iyi ulaştırmaya gayret edin. İşte onun meyveleri etrafındaki insanların size ulaştıracakları sevgi ifadeleridir. Öyleyse unutmayın ki siz sevgiye dayalı bir davranış biçimini başkalarına sergilediğiniz zaman sadece onları mutlu etmekle kalmazsınız. Allah-u Teala size onlar üzerinde uyandırdığınız mutluluğun iki katını en azından geriye döndürecektir. Her güzellikle davranan Allah-u Teala'dan o güzelliğin karşılığını anında alır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın mutlulukla, huzurla, sürurla dolduğunu hissedersiniz. Her güzel davranışın ardında onun hediyesi olan, onun nimeti olan mutluluk yaşanır. Her kötü davranışın arkasında onun çirkin meyvesi olan mutsuzluk yaşanır. Ya tertemiz göklerde yüzen bir insan olursunuz ya da bataklığın dibinde boğulan bir insan. Unutmayın, ikisi de bunu yaşayan siz olmanıza rağmen başkalarının davranışlarına değil sizin davranışlarınıza bağlıdır. Boşuna insanları mutsuzluğunuzun sebebi olarak tanıtmaya çalışmayın. Mutsuzluğun arkasında sadece kendiniz varsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hep başkalarından size ulaşan şey eğer sizin saadet unsurunuzu sağlayamıyorsa o insanlara kabahat bulmayın. Onların size öyle davranmalarının arkasında sizin onlara olan davranış biçimleriniz yatar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse hayatınızın bir güzellikler demeti olması mümkün mü? Elbette. Yarın sabah kalktığınızda yeni bir 24 saat sizin için de oluşmuştur. Bu 24 saati başka insanların mutluluğu için nasıl kullanabileceğinizi bir düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendi rutin işlerinizi yapmaya devam edin. İş iki türlü yapılabilir. Bir, kendi lehinize yontarak işlerinizi yaparsınız. Egonuz, benliğiniz başkalarına değil, kendinize hizmet eder. Hatta başkalarını da size hizmet için kullanırsınız. İki, Allah'ın size verdiği her şeyi başkaları için kullanırsınız. İkincisinde mutsuzluğu, birincisinde mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey vermenin oluşturduğu bir alışı sergiler. Verdiğiniz şey hangi istikametteyse, çevrenizdeki bütün insanların her birinden aldığınız şey, onlara karşı olan davranışlarınızın bir aksidir. Aynadaki bir görüntüsüdür. Size yansıyan her şey aslında sizin davranışlarınızın başka insanlardan size geri dönüşüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse görüyor musunuz? Mutlu olmak hepinizin elinde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Mutluluğu yaşayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız. Ama saadeti elde etmek için başkalarını mutluluk rüzgarlarına ulaştırmalısınız. O rüzgarların sahibi hepiniz olabilirsiniz. Her toplantıda beraber olduğunuz diğer kardeşlerinize ve size dikkatle, kendinize dikkatle bakın. Başka bütün kardeşlerinizle hangi ilişkilerin içindesiniz? Seviliyor musunuz? Sevilmiyor musunuz? Onların davranışlarının arkasında kendinizi arayın. Size karşı soğuk davranıyorlarsa, size karşı sevgisiz davranıyorlarsa, bilin ki siz onlara karşı soğuksunuz, siz onlara karşı sevgisizsiniz. Ben onlardan sevgi beklemiyorum ki diye bir düşünce konunun ilacı değildir. Hiçbir zaman çözüm olamaz. Sevgi beklenmez. Sevgi oluşturulur. Sevgi fedakarlıktır. Başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? Allah için o kadar varsınız. Allah'ın katındaki değeriniz o kadar sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala başkası için yaptığınız bütün fedakarlıkları kendisi için yapılmış kabul edip onun mükafatını size mutlaka ödeyecektir. Daha bir başkasına mutluluk ulaştırmayı düşündüğünüz, onu planlamaya başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Ta ki o güzelliği sergileyip o insanı mutlu edesiniz. Sevgili izleyenler, mutluluğu, onu mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyi bir kişiye ulaştırıyorsunuz, onun mutlu olmadığını görüyorsunuz. O zaman, ama ben elimden geleni yaptım diyorsunuz. Sahiden yaptınız mı? Bir bakın bakalım. Ona mutluluğu ulaştırırken hiç ondan bir takım sinyaller aldınız mı? onun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu sizin zanlarınız mı belgeler, yoksa ondan aldığınız bilgiler mi? Eğer başkalarına mutluluk ulaştıracaksanız, gerçekten onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmaya çalışın. Eğer öyle değilse, davranışlarınızın bir anlamı yoktur. Kendi kendinizi sadece aldatırsınız. İnsanları mutlu edecek olan şeyler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların mutluluğu asıldır. Bu mutluluğa dikkatle bakın. Onları mutlu etmek her açıdan sizin elinizdedir. Herkes mutlu olabileceği bir şeyleri her zaman düşünür. Ve sinyaller gelir açık açık. Arkadaşlarınızın, tasavvuf kardeşlerinizin nelerle mutlu olabileceği konusunda herkes için ayrı bir işaretin hepiniz sahibisiniz. Neden kullanmıyorsunuz? Hayır, ben onun istediğini değil, kendi istediğim şeyi ona vererek onun mutlu olmasını istiyorum derseniz, bu bir yanılgı değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkes sizin ona vereceğiniz şeyle mutlu olmak mecburiyetinde değildir. Onun mutluluk dünyasında başka bir şey varsa, sizin ona ulaştırdığınız şey onu hiç mutlu etmeyecekse, ben onu mutlu etmek için çalıştım, elimden geleni yaptım, hani ama mutlu olmuyor diye kendinizi müdafaa etmeye çalışmayın. Siz sizin işini iyi yapmamışsınız. Ne olur eğer mutluluk ulaştıracaksanız, gerçekten o kişinin mutlu olacağı bir şeyi ona ulaştırsanız, bu birazcık daha inceleme yapmanıza bağımlı. Gözlerinden, konuşmalarından, davranışlarından, karşınızdaki kişinin neye ihtiyacı olduğunu anlarsınız. Başka insanlara sorduğunuz zaman da herkesin o kişiyle olan ilişkilerinden çıkardığı bir sonuç daima vardır. O sonuca dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğun dizaynında sizin davranışlarınız, başkalarının davranışları, bunların hepsi sizin duyduğunuz hislere, size ulaşan duygulara tercüman olur. Etrafınızdaki insanların üzerinde titremelisiniz. Her birinin üzüntüsü, her birinin mutluluğu sizi ayrı bir davranış biçimine ulaştırmalı. Onların mutluluğundan siz de mutluluk alabiliyor musunuz? Yoksa onların mutluluğunu kıskanıyor musunuz? Onların mutluluğu için Allah-u Teala'ya dua edip de, ya Rabbi, onlara verdiğin mutluluğu bana da ver, ben de istiyorum mu diyorsunuz? Yoksa beni mutlu et, onları mutlu etme mi diyorsunuz? İkisi arasında çok büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birincisi diğergâhlıktır. Başkalarını kendinizden öne geçirmenizdir. İkincisi bencilliktir. Öyleyse gıpta ile haset arasında büyük bir farklılığın olduğunu düşünün. Allah'ın veya başka insanların başkasına onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırması sizi mutlu ediyor. yoksa mutsuz mu ediyor? Ona dikkatle bakın. Başkalarını kıskanıyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, son derece basit bir ayrımı var bu konunun. Nefsinizin afetlerine ne zaman kapı açarsanız, o zaman mutlaka siz mutsuz bir insansınız. Ruhunuzun hasretlerine ne zaman kapı açarsanız, o zaman siz mutlu bir insansınız. Her şey, hepiniz için teker teker söylüyorum, sizin etrafınızda cereyan eder. Hepiniz başkalarıyla ilişkilerinizde bir merkezsiniz. Her şeyin sizden kaynaklandığı bir güzelliği yaşamak veya yaşamamak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Sevgi veren, sevgi alan bir insan, nefret veren, nefret olan bir insan. İkisi de siz olabilirsiniz. Öyleyse hayatınızın dizaynını bu temellerin üzerine bina etmeye çalışın. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bu güzelliği yaşamanızı ne kadar çok istediğimi biliyor musunuz? Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz sevgili izleyenler, dinleyenler. Sadece siz mutlu olasınız diye bütün bu dizaynlar sizin için geçerli. Öyleyse her şeyin en güzeli sizin için. Şu andan itibaren daimi zikre ulaşmak için yaptığınız, gösterdiğiniz gayretlerin yanı başında başkalarını mutlu etmek için de gayretler gösterecek misiniz? Mutluluğunuzun ona bağlı olduğunun ne zaman farkına varacaksınız? Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize sesleniyorum. Başkalarına mutsuzluk saçan insanlar olmayın. Başkalarına mutluluk saçan insanlar olun. Ve o mutluluğun her zaman en az iki katını siz de yaşayın. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuzun kapısı başkalarına ulaştırdığınız mutluluktur. Allah hepinizi sonsuz saadetlere ulaştırsın dualarımızla. Allah Teala'nın indinde sonsuz başarıların sizinle olmasını dileriz. Hepiniz için dua ederiz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. İyyâke nestaîn ve sırâtel müstakîm sırâtellezîne en'amte aleyhim ve gâre aleyhim veleddâllîn. Esselâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Allah razı olsun. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz?
1: Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı açtınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi.

Bu akşam sizlere güven, itimat meselesini anlatmak istiyorum. Türkçe'de güven kelimesi, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde hem itimat etmek anlamına geliyor, hem de Allah Teala bu konuda başka bir tabir daha kullanıyor. Allah'a tevekkül etmek, Allah'ı vekil tayin etmek. İnsanlar güven dedikleri zaman Allah'la irtibat kurmayan bütün insanlarda hep aynı söz söylüyoruz. Kendine güven, kendine güven, kendine güven. Bu külliyen yanlış bir olay. İnsanın güvenmesi lazım gelen temel kendisi değildir. Çünkü kendisi sadece bir kuldur. Güven duyulması lazım gelen makam Allah'tır. Güven duyulması lazım gelen makam irşat makamıdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz dizaynın en önemli yerini teşkil ediyor. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız, bana inanıyorsanız diyor, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer diyor güvenirseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bana güvenin, bana tevekkül edin, bana güvenirseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Gerçekten kuvvetli mi oluyoruz? Hayır, kuvvetli olmuyoruz. Hiçbir şey değişmiyor bizde. Allah bizimle beraber kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli olan Allah ise, Allah Teala bizimle beraberse, o zaman en kuvvetli olan bizimle birlikte olduğu için biz kuvvetliyiz. Biz kuvvetli olduğumuzdan değil. O kuvvetlilerin en kuvvetlisi olarak bizimle beraber olduğu için. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bir hedefe gitmekse burada kuvvetli olmak önemlidir. Allah-u Teala bana tevekkül edin, bana güvenin diyor. İşte Kur'an'da geçen mütevekkil sözü Allah'ı vekil tayin eden, Allah'a güvenen demek. Tevekkül eden demek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde insanlar için söz konusu olan Allah'a güven duymak. İnsanların kendine güven, kendine güven diye ifade ettikleri şey aslında Allah'ı tanımayanların söylediği bir masal. Ve bunun arkasında kendine güven diyen insanlar aslında nefslerine güvenmek durumundalar. Nefs de şeytandan direkt olarak muhteva alan bir müessesedir. Öyleyse insanların şeytanla ilişki kurmaları söz konusu. Allah'a güvenmeyen adam kendisine güvendiğini zannediyorsa aslında bu güven o kişinin kendisi olan güveni değildir. Gene devrede başkası var. Eğer güven duyduğunuz Allah değilse o zaman sizinle beraber nefsinizin bir ortağı var. Şeytan, iblis. Ona ise hiçbir şekilde güven olmaz. İblisle dostluk kurduğunuzda ne derler? Büyü yapanlar, hüddam yapanlar, cinlerle meşgul olanlar. Ama neticede şeytanın onları sürükleyebileceği bir tek yer var.
cehennem. Öyleyse şeytan dost olur mu? Kiminle dost gibi görünmüşse o kişiyi mutlaka cehenneme götürdüğü kesin kendisiyle birlikte. O zaman hangi dostluktan bahsediyoruz? Eğer dost arıyorsanız kainatta bir tek dost vardır. Allah. Allah-u Teala delaleti olanlar için bile ne diyor? Allah dilediğini delalette bırakır. Onlar için de Allah'tan başka dost yoktur diyor. Her zaman hangi standartların için olursa olsun Allah sizden yanadır. Allah-u Teala'nın sizden hiçbir beklentisi yoktur. Ama sizlerin ondan çok beklentiniz olmalı. O size talep ettiğiniz bütün güzellikleri verebilecek olan bütün faktörlerin sahibi. O Allah'tır. Yüce Allah-u Teala sizlerle olan ilişkilerinde sadece bir tek hedefe yönelik olarak hareket eder. Sizin mutluluğunuz. Kim olursanız olun. İnsan olarak yaratıldınız. Ve Allah-u Teala mutlaka sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu Allah-u Teala yerine getirebilir veya getiremez. Onun yeteneğinin olmasından değil, o her şeye kadirdir. Sizin iradenizin o istikamette hareket etmemesi yüzünden. Herkes için bir dilek söz konusudur. Bir insanın kulvara eşit şartlarla girmesi ne demektir? O kulvar üzerinde sizi hedefe götürecek olan bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu dilemeyenler yarışta sadece oturdukları yerde kalanlardır. Onların da gelecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a güven duymanın arkasında ne var? Allah'a güven duymanın arkasında Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmek var. Allah'a güven duymanın arkasında ne var? Allah'ın bizden istediklerini talep etmemiz ve Allah'ın da bu taleplerimizi mutlaka yerine getirmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın talepler müessesesinde bir dizaynı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Arkasında ne var? O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kanun olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu kanun asıl. Bu kanun varsa böyle bir dileğin sahibi olmayan kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından sevilmiş. Ne yazar ki Allah'ın kanunu var orada. O kanun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini, hidayete eremeyeceğini söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam amcasını seviyor. Amcasını Allah'a ulaştırmak istiyor. Cennete ulaşmak istiyor. Tamam. Dileği o. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği sürece onu hedefe hiç kimse götüremez. Allah-u Teala götürmez. Talebi olmadığı için. Götüremediği için değil, o kişinin talebi olmadığı için götürmez. Çünkü kanun koymuş Allah-u Teala. Koyduğu kanunları mutlaka realize eder. Mutlaka gerçekleştirir. Mutlaka tahakkuk ettirir. Öyleyse güven müessesesine baktığımız zaman bunun bir adının tevekkül olduğunu görüyoruz. İnsan Allah'a tevekkül eder. Allah insana tevekkül etmez. Tevekkül müessesesi küçükten büyüğe doğrudur. Bu müessese insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'ı vekil tayin etmesi demektir. Öyleyse bir insan
Allah'a teslim olmayı diliyor. Hazreti İbrahim'i hatırlayın, diliyordu. Ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki İbrahim, bu zor bir iştir. Hazreti İbrahim diyor ki Ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah Teala bunun yıllar sonra neticesini söylüyor Hazreti İbrahim'e. Oğlunu benim için kurban etmeni istiyorum ya İbrahim diyor. Hazreti İbrahim Allah'a tam bir güvenin içerisinde. Tevekkül meclisinde Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de gerçek anlamda tevekkül sahibiliklerini Allah'a ispat etmişlerdir. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan kendisi değildir. Kendisinden daha çok sevdiği oğludur. Biliyorsunuz ki anne ve babanın çocuklarına karşı duyduğu sevginin büyüklüğüyle çocukların anne babalarına duyduğu sevginin büyüklüğü aynı değildir. Daima anne babanın sevgisi fazladır. Özellikle annenin sevgisi fazladır. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde de insanların Allah'a duyduğu sevgi az ama Allah'ın insanlara duyduğu sevgi onun yüzlerce belki binlerce katıdır. Öyleyse tevekkül adını verdiğimiz güven duyma olayı Hazreti İbrahim tarafından ve Hazreti İsmail tarafından tam olarak uygulanmış. Hazreti İbrahim oğluna Allah seni ona kurban etmemi emretti dediği zaman Hazreti İsmail diyor ki baba, ben hazırım. Ve ikisi beraber yola çıkıyorlar. Yolda tam o Mekke'de şeytan taşlamanın yerinde şeytan karşılarına çıkıyor. Hazreti İsmail'in yanına gidiyor. O baban diyor, ona güvenme diyor. Sakın ona tevekkül etme diyor, ona güvenme. O seni kesmeye götürüyor diyor. O diyor katil. Hazreti İsmail gözü budur diye şeytanın gözüne bir tane yumruk atmış. Belki de yerden aldığı taşı patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hala yamuk bakar. Hazreti İsmail yüzünden. Ve Hazreti İsmail babasının kendisini kurban edeceği yere girdiği zaman baba diyor, gözlerimi bir bez kapat, hazırım diyor. Hazreti İbrahim Allah'a olan tevekkülünü orada da ispat ediyor. Dilediği hazır olan bir canı Hazreti İsmail'in evzi besmeleyle boynuna sürüyor. Hazreti İsmail'i kesmek mecburiyetinde. İşte bunu yapıyor ama bıçak Hazreti İsmail'in boğazını kesmiyor. Hazreti İbrahim şaşırıyor, yanlış bıçak mı aldım diye bıçağı taşa sürüyor, bıçak taşı kesiyor. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor. Diyor, onu bırak. Allah'ın verdiği emir, bu koçu kurban edeceksin. Ve bundan sonra usul haline gelecek bu. Koç kurban etmek. Hazreti İbrahim biliyorsunuz bulunduğu şehirdeki putları görüp fena halde kızıyordu. Bu putları bir gün elime bir fırsat geçerse hepsini parça parça edeceğim diyordu. Bir gece böyle bir fırsat geçti eline. Bütün putları parçaladı, parça parça yaptı. Sadece bir tanesini bıraktı. Neden bıraktı dersiniz? Hemen geldiler, İbrahim'i yakaladılar, Hazreti İbrahim'i. Dediler ki sen bizim putlarımızı kırarsın ha, seni şimdi burada linç edeceğiz. Hazreti İbrahim dedi ki, aranızda beni bu putları kırarken gören var mı? Yok. Kim kırdı biliyor musunuz dedi Hazreti İbrahim. Orada kırmadığı putu gösterdi. İşte bu kırdı dedi. Adamlar dediler ki, hadi canım sen dediler, o put yahu dediler. Bizim yaptığımız bir şey. Hiç dediler, o kırabilir mi başka putları? Hazreti İbrahim de taşı cebine koydu. Dedi ki, daha taştan olan basit şeyleri bile kıramayan bir put, kendi elinizle yaptığınız bir put üstelik de nasıl olur da sizi Allah-u Teala'ya daha çok yaklaştırabilir? Ve
Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya yalvardı ki benim soyumdan nebiler getir. Ey Allah, ey yüce Allah'ım. Allah-u Teala dedi ki kabul ettim. Ve Peygamber Efendimiz'e Hazreti İbrahim'in soyundandır. Hazreti İbrahim bunun üzerine cesaret aldı. Babamı da dedi. Allah-u Teala cevap verdi. Zalimler benim ahdime eremezler. Hazreti İbrahim Allah'a öylesine bir güven duyuyordu ki hiçbir şey onu korkutamazdı. Hazreti İbrahim putlarını kırdı diye fena halde kızgın bir şekilde ateşe atmaya karar verdiler. Mancınıkları hazırladılar. Hazreti İbrahim'i mancınığa aldılar. Atmadan evvel Cebrail aleyhisselam göründü. Dedi ki ey İbrahim söyle bana dedi ne yapayım. Ateşi söndür dersen hemen söndüreyim. Su haline getir dersen getireyim. Beni buradan al dersen alayım. Nereye istersen götüreyim. Emret. Allah'a öylesine güven duyuyordu ki Hazreti İbrahim Allah benim hangi durumda olduğumu bilmiyor mu? Dedi. Bu ifade Allah'a güvenin tam ifadesidir. Gelmiş fırsat eğer kaçması söz konusuysa hemen kaçabilirdi. Hemen kendini kurtarabilirdi. Ateş sönebilirdi. Her şey mümkündür. Ama Hazreti İbrahim benim diyor ilişkim Yüce Rabbimle.

duydukları güven gördü ki kendi hayatlarından daha kıymetli. Hazreti İbrahim'in kendi hayatından daha kıymetli mi? Elbette Cebrail Aleyhisselam'a ateşe atılacağı, mutlak öleceği bir noktada diyor ki ben Rabbimden isterim. Araya başkasını sokmam. Ben ona tevekkül ederim. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın babasına olan emri sebebiyle tamam diyor, ben hazırım. Beni kurban edeceksin, hazırım diyor. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de haber vermiş aynı şeyi. Öyleyse şeytan insanları kendilerine güvenmeye davet eder. Çünkü kişi eğer Allah'ı devreden çıkartırsa zayıflayacaktır. Artık kuvvetli değildir. Ve iblis onu kolayca ele geçirir. Onun için iblis ve hempaları bütün insanların kendilerine güvenmesini emrederler. Psikolojinin de psikanalizin de temelinde aynı ilke vardır. Kişinin kendine güven duyması. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Ama bu külliyen yanlış bir şeydir. Bir insanın güven hissini kendisine beslemesi halinde, kendisine güven duyması halinde ilk olayda Allah'ın yüzüne getireceği o kişinin güveninin neticesinde öyle bir dert açar ki Allah-u Teala o kişinin başına, o kişi kendine güvenmenin hiçbir şey ifade etmediğini olayla yaşar. İşte böyle bir şeyi yaşayan insanoğlu için kendisine duyduğu güvenin beş para etmediği neticesi ortaya çıkar. Evvela bir mahluk olduğumuzu unutmayalım. Biz yaratılanız. Bizi yaratan bir yüce kudret var. Aynı kudreti mikro alemde atom sistemini yaratıyor. Merkezdeki protonun etrafında bir elektrik yörüngede dönen elektronlar aynı kudreti güneş sistemini yaratıyor. İkisi birbirinden zerre kadar farklı değil. Öyleyse çeşitli yörüngelerde çeşitli hızlarla dönen birçok 9 tane, 10 tane gezegen. Güneş adı verilen merkezin etrafında hepsi dönüyorlar. Öyleyse mikro alemde, makro alemde Allah'ın yapısı, yüce yaratıcının yapısı, kendisine güven duyması lazım görenin yapısı. İnsanlar Allah'a güven duyarlar mı? Onu tanıdıkça güven artar. İşte insanların Allah'a güven duyması, Allah'ı tanımalarına, ona yavaş yavaş sevgi duymalarına, ondan hoşlanmalarına, sevgi duymalarına, Allah'a aşık olmalarına ve Allah'a hayranlık duymalarına bağlıdır. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a ruhunu teslim edecektir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a fizik vücudunu teslim edecektir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a nefsini teslim edecektir. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütünü görüyoruz. Öyleyse teslim ne demektir? Allah'a teslim olmak. Bir insanın Allah'a teslim olması demek, ben kendimi kendi irademle kullanmaktan vazgeçiyorum. Yüce Rabbim sana o kadar çok güveniyorum ki ben kendimi sana teslim ediyorum, sana emanet ediyorum. Ben bunca yıl yaşadım ve hayatımda

baktım ki kendi irademle vücuda getirdiğim olaylar beni mutlu etmedi. Öyleyse bu eksik şeylerin beşeri kaynaklardan oluştuğunu görüyorum. Ne zaman senin iraden beni kontrol altına alırsa, ne zaman senin iraden beni yönetirse, işte o zaman mutlu olacağıma inanıyorum. Bunun manası ne demek? Bunun manası Allah'a tevekkül etmek ve Allah'a köle olmak demek. İşte bu köleliğin en üst noktasında tasarruf müessesesi vardır. Ondan bir evvelki nokta iradenin ref edilmesi, ondan bir aşağıdaki noktada iradenin bağlanması. Öyleyse kim Allah'a iradesini bağlar? Demin demiştim ki Allah ile olan ilişkilerimiz Allah'tan hoşlanmakla başlar. Birinci merhale. Sonra Allah'a karşı sevgi duyarız. Daha üst boyutta bir hoşlanma, sevmek. Üçüncü merhalede Allah'a aşık oluruz. Bu sevmenin ötesinde bir duygudur. Karşılıksız sevmektir. Sevdiği uğruna büyük fedakarlıklar yapmaktır. Aşk insanı sevginin üst boyutuna ulaştırır. Ama burada da bitmiyor. Bunun ötesindeki son duygu hayranlıktır. İşte Allah'a karşı ona duyduğunuz güven duygusu sebebiyle hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayranlık adı verilen dört ayrı statüde bulunabilirsiniz. Her birinde güven duygusu, Allah'a karşı güven duygunuz biraz daha yükselecektir. Ve karşılıksız olarak kendinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Karşılıksız olarak, yani kainattaki en büyük karşılık ile sonsuz hürriyetin sahibi olacaksınız. İşte bir insanın Türkiye'den Amerika'ya gelmesi 9-10 saatlik, bazen 12 saatlik bir yolculuğu gerektirir. En hızlı uçaklarla. Ama Allah'a kul olduğunuz zaman, Allah'a güveninizin son safhasında, yani ona teslim olup da bu teslim sizi en üst boyutta muhtevasına aldığı zaman, dünyanın bir yerinden başka bir yerine gitmek değil, bu gezegenden başka bir gezegene gitmek bile saniyelerle süren bir olgudur. Şimdi anlıyor musunuz? Allah'a duyulan güven duygusunun ona teslimlerinin tamamlandığı noktadan sonra kendinizi bir muhteva içerisinde hayranlıkla ona teslim ettiğiniz zaman, karşılıksız bir teslim söz konusu olduğu zaman, yani iradeniz reddedildikten sonra tasarruf altına girdiğiniz zaman kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olursunuz. Bütün kainat ayaklarınızın önünde açılır. İşte Allah'a karşı duyulan güvenin en üst noktası tasarruftur. Tasarruf kendisini karşılıksız olarak Allah'a terk etmektir. Ben kendimi yönetmekten vazgeçtim. Beni, ey Rabbim, senin yönetmeni istiyorum. İşte burada Allah'ın iradesini sizin iradenize üstün kılmanız, ona karşı duyduğunuz güvenin gerçek işaretidir. Eğer ona güvenmeseydiniz, kendinizi ona teslim edemezdiniz. Öyleyse güven müessesesi
insanın kendisine karşı duyduğu güvense o kişiyi cehenneme götürür. Çünkü kendisinin arkasında Allah yoktur. Benliğin, egonun arkasında nefsimizin afetleri var. Egonun arkasında, ben kelimesinin arkasında şeytan var. O afetlere kumanda edebilen, onlara tesir edebilen iblis. Öyleyse Allah'a teslim olmak, bu itimadın, bu ona olan güvenin, bu Allah'a tevekkül etmenin son noktasına doğru bir gidiştir. Son noktada ona hayran olursunuz. Benliğinizi, size ait olan her şeyi, aklınızı, iradenizi, her şeyinizi ona teslim edersiniz. O Allah'tır. Sizi sizden binlerce defa fazla seven Allah. Öyleyse onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. İşte Allah'a karşı duyulan tevekkül sizin liyakatinizin de işaretini taşır. İnsanlar başlangıçta hep kendi iradeleriyle hürriyetlerinin gerektirdiği her şeyi yapmak isterler. Ve hep mutsuzluğu yaşarlar. Bu yaşadıkları mutsuzluk o insanları sadece ve sadece huzursuzluğa götürür. Ama eğer Allah'a karşı güven duyarlarsa, tevekkül ederlerse, bu tevekkül onları en güzele götürecektir. Allah'a teslimiyet arttıkça buna paralel olarak mutluluk artar. Allah'a teslimiyet arttıkça buna paralel olarak hürriyet artar. Bu teslimiyetin son noktası azat kabul etmez, kölelik müessesidir. Allah'a kulluğun en üstün noktası, kulluğun azami olduğu nokta, Allah'ın kölesi olduğunuz nokta, salah makamıdır. Salah makamının 7. safhası tasarruftur. Dikkat edin, Allah'a güvenin dizaynlarına baktığınız zaman bunun en üst 3 noktasından birincisi, en altta olanı iradenizi Allah-u Teala'nın bağlamasıdır. Sizin talebiniz üzerine gerçekleşir. Siz talep etmedikçe Allah-u Teala iradenizi hiçbir zaman bağlamaz. O kişinin iradesinin dışında kişiye zorla bir şey sağlamaz. Allah yolunda yücelmek isteyen kişi Allah'a tevekkül müessesesini arttırdıkça teslimiyeti artar. Teslimiyetin temelinde güven vardır. Tevekkül vardır. İşte Allah-u Teala ben sana teslim olmak istiyorum diyen kulunun gerçek anlamda teslim olup olamayacağını en iyi bilendir. Ama kim Allah'a teslim olmak isterse Allah onu teslim olabilecek olan boyutlara mutlaka ulaştıracaktır. Burada Allah'ın görmek istediği şey kişinin samimiyet derecesi. Ben Allah'a tevekkül ettim diyor birisi. Sözle hiç kimse Allah-u Teala'ya tevekkül edemez. Allah-u Teala kişinin iç dünyasına bakar.
gerçekten o kişi Allah'a güvendiği yorumu. Biliyor musunuz? Sizin Allah'a karşı duyduğunuz güvenle Allah'ın size karşı duyduğu güven paralel bir seyir takip eder. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da size daha çok güvenir. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da size daha çok ihsanda bulunur. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah hürriyetinizi arttırır. Günlerden bir gün böyle bir noktaya ulaşırsınız ki o noktada hepiniz için bir başka olay söz konusu olur. Tevekkülün sonuna ulaşmak. Burada azat kabul etmez. Azatı asla düşünmeyen bir kölelik müessesesi artık devreye bütünüyle girmiştir. Allah'a köle olan bu insan her şeyini Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini, kendisine ait olduğunu zannettiği ama gerçekte zaten hepsinin Allah'a ait olduğu her şeyini Allah'a teslim etmiştir. Bu Allah'a duyduğu güven duygusunun sonucudur. Kendisine güven duyan hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Onlar hiçbir zaman sizlere bahsettiğim bu mutluluğu, bu muhteşem olayı yaşayamazlar. İşte kendine güven duyan insanların büyücüler olduğunu görüyorsunuz, dinciler olduğunu görüyorsunuz, şeytanla işbirliği yapan insanlar olduğunu görüyorsunuz ve hiçbiri de mutluluğu yaşayamazlar. Bu insanlar sadece mutsuz olurlar. Hiçbir alanda saadete ulaşmaları mümkün değildir. İşte kim Allah'a güven duyarsa, tevekkül ederse Allah da ona güven duyar, Allah da ona tevekkül eder. Allah'ın güven duyması kişinin iç dünyasını devamlı gözden geçirmesi sebebindedir. İç dünyasında neler olduğunu insanın en iyi Allah bilir. Öyleyse bizim Allah'a olan güvenimiz arttıkça Allah'ın da bize olan güveninin artması söz konusudur. Ama tevekkül müessesesi insandan Allah'a yönelen bir sistemdir. Güçsüzün güçlü olana, güçsüzün kainatın en güçlü olanına, kainatı yaratana teslimini ifade eder. Öyleyse tevekkül etmek, güven duymak Allah'ın sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru yaklaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü artacaktır. Allah'ı hayatının en önemli yerine kişinin yerleştirmesi, ona karşı duyduğu hissin sevgiden hayranlığa dönüşmesi kısmındadır. Hoşlanma, sevgi, aşık olmak aynı seviyede olan iki varlığın birbirine karşı duyabilecekleri bir şeydir. Ama eğer söz konusu olan şey hayranlıksa o zaman aynı seviyeden bahsetmek mümkün değildir. Hayran olan kişi hayran olunandan daima daha aşağıdır. Kendisine hayran olunansa daima daha üst yeri işgal eder. İşte biz hayranız kime? Rabbimize. Hayran olmak tevekkülün sevgi açısından son aşamasıdır. Öyleyse teslim olmak tevekkülün teslim açısından nefsin teslimiyle son bulmasıdır. Nefsin teslimi
bir süre sonra bir başka gücün daha Allah'a teslim olmasını tevekkülü oluşturur. Bu iradenin Allah'a teslimidir. Kişi iradesini, dilediğini yapabilme yetkisini Allah'a teslim ediyor. Kadar güveniyor ki ona, öyle bir tevekkülün sahibi ki o benim Rabbim diyor. O beni benim kendimi sevdiğinden sonsuz defa fazla sever. Öyleyse ben ona teslimim. O benim sahibim. İşte bir insanın sahibi olduğunu bilmesi, sahibine teslim olması bu dünyadaki en büyük rahatlıktır. Allah Teala sizin omuzlarınıza giderek daha büyük yükler yükleyecektir. Bu eşyanın tabiatına uygundur. Manevi tevekkülünüz, tekamülünüz arttıkça bu tekamülün sonucunda Allah ile olan ilişkileriniz çeşitli merhalelerden geçer. İşte güven unsuru bu merhalelerin hepsini adım adım daha çok güvene, daha çok güvene, daha çok güvene taşır. Güven duymadığınız bir insana bir şey teslim eder misiniz? Etmezsiniz. O şeyi kaybetmek istemediğiniz için. İşte Allah'a güven duyanlar Allah'ın sevdikleridir. Allah'ı sevenlerdir. Sevgi güvenin işaretidir. Sevgi olmazsa güven olmaz. Her geçen gün Allah'ı biraz daha çok seveceksiniz. Ona biraz daha çok güveneceksiniz. Sevgi güvenin sorunu oluşturan temel faktördür. Ve bu güveni Allah'a karşı duyduğunuz zaman bundan en çok faydalı sonuçlar olacak. Sizsiniz. Kainatı yaratan, kainatta ve kainatın ötesinde, sonsuzlukta, her yerde, her alemde en güçlü olan sizinle beraber. Bunun için en kuvvetlisiniz. O sizinle beraber olduğu için. Ona sevginizin boyutlarında giderek daha üst boyutlarda bir yaklaşım göstermişsiniz. Hoşlanmaktan başlayan ve bağlantıları sonuna kadar getiren hayranlık müessesine ulaşan bir seyir içerisinde ona güven duygunuz giderek artmış ve bu merhalelerin sizin hayatınıza yansıyan bölümleri oluşmuş. Ruhunuzu Allah'a teslim etmişsiniz. Fizik gücünüzü Allah'a teslim etmişsiniz. Nefsinizi Allah'a teslim etmişsiniz. Ve teslimler bitti demişsiniz. Hayır, bitmedi. Tevekkül müessesesi onun bitmediğini gösteriyor. Çünkü tevekkül ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonraki safhayı ifade eder. O safhada siz başka bir şeyinizi daha Allah'a teslim ediyorsunuz. İradenizi. Dilediğinizi yapabilme yetkisini o yetkiyi kullanmak üzere Allah'a teslim ediyorsunuz. Yani bu sizin iradenizdir. Öyleyse Allah'a teslim ettiğiniz iradeniz sizin için sizi güzelliklere ulaştıran temel faktör. Öyleyse Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde
ve enivü ilâ rabbiküm ve eslümü lehu min kabli yetiyekümül azabı diyor. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse teslimle alakalı ayetlere baktığımız zaman bu dizayn içerisinde temel ayetleri görüyoruz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala innallâhe ye'mûlüküm entuaddül emanâti ilâ ehlihâ buyuruyor. Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri 3 emanet olarak koymuş ama emanetlerin sahibi bir tane. Emanetler ve emanetlerin sahibi. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah ile ilişkilerimizde emanetlerimiz var. İşte emanetler ilk bakışta yaratılış emanetleri olarak ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz olarak görünür. Bunları teslim ettiğiniz zaman İslam olursunuz. Ama bunun ötesi de var. Salah makamı bu üç teslimin ötesinde Allah'a duyulan emniyet hissinin, Allah'a duyulan güven hissinin son derecesinde içeriyor. Orada Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir evreye giriyorsunuz. Ve bu muhtevada Allah'ın sizde vücuda getirdiği üç tane vücudunuzun ötesinde iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse bütün bu teslimlerin muhtevasında giderek büyüyen, kök salan, her tarafı kuşatmaya başlayan bir güven duygusu var. Allah'a güven duymak. Kendine güven duyan hiç kimse Allah'a teslim edemez. O şeytanın aldığı telkinlerle kendisinin üstün olduğunu düşünür. İşte ateistler Allah mevhumunu kabul etmeyenler. Kendine duyan, güven duygusunu terkin eden bu insanlar aslında şeytanın önünde sadece bir oyuncaktırlar. Sizlerin ileride yaşayacağınız üç vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra iradenizi de teslim etmek suretiyle erişeceğiniz, yaşayacağınız o sonsuz mutluluğu, güven duygusunun son boyutlarını onlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Bırakınız son boyutlarını, hiç boyutlarını da yaşayamazlar. Hiçbir ateist kendisini Allah'a teslim etmez. O kendisini şeytana çoktan teslim etmiştir ama bunun farkında bile değildir. O kendine güvendiğini zannetmektedir. Oysa ki şeytan onu çoktan avlamış, Allah ile olan ilişkisini kırmış, kesmiş, yok etmiş ve onu şeytanın elinde oyuncak yapmış, cehennemin bir numaralı bendesi yapmış. Öyleyse Allah ile olan yapınıza dikkatle bakın. Bu yapı sizi en güzele götürebilecek olan bütün dizaynı ihtiva eder. Ama böyle bir dizaynda acaba siz neredesiniz? Herkes Allah'a teslim olamıyor. Teslim olamayanlar teslimin muhtevasını sadece bilmeyenler değildir. Teslim olamayanlar Allah'a
güven duyamayanlardır. Bunların bir kısmı şeytanla olan ilişkilerinden, nefsleriyle olan ilişkilerinden, kendilerine güven duygusundan Allah'a güven duygusuna doğru geçişi sağlayamazlar. Orada kalırlar. Nerede kalırlar? Kendine güven duygusunun labirentlerinde kalırlar. Orada bir taraftan şeytan, bir taraftan nefs, bütün çıkış kapılarını kapatmışlardır. O labirentin içinde insanoğlu döner ha döner. Ve bir türlü çıkış yolunu bulamaz. Çünkü şeytanla işbirliğinin tabi neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Öyleyse insanlar kendilerine güven duyduğunuz neden zavallı insanlar nefsleriyle ve şeytanla olan yakınlıklarının kurbanı olmaya mahkumdurlar. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Ve tabiatıyla Allah'a hiçbir zaman yaklaşabilmeleri, Allah'a hiçbir zaman tevekkül etmeleri mümkün değildir. Öyleyse tevekkül meselesini bir bütün olarak ele aldığınız zaman görüyorsunuz ki çok safhalı bir olayla karşı karşıyasınız. Allah'ın tasarruf attığı müessesesine kadar giden bir yakınlıklar dizisi. Böyle bir dizide hepiniz için söz konusu olan Allah'a bakış açınız. Eğer siz şeytanın uşağıysanız Allah-u Teala'ya asla tevekkül edemezsiniz. Ondan korkarsınız. Onu cezalandıran bir Allah olarak tanırsınız. Kim Allah'ı cezalandıran bir Allah olarak tanıyorsa o Allah'a tevekkül edemez. Allah'a güven duyamaz. Çünkü Allah-u Teala onu mutlu edecek olan bir Allah değil onun düşünce platformunda. Onu sadece cezalandıracak olan bir yaratıcı. Ve sanki bu kişi zanneder ki Allah kendisini cezalandırsın diye yaratmış. Oysa ki Allah onu da seviyor. Arap 178'de Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini zelalete bırakır. Oysa ki diyor zelalete bıraktıklarının da Allah'tan başka dostu yoktur. Yani kişinin dalaleti olması Allah'ın onu dostundan çıkarmasını gerektirmiyor. Ve Allah-u Teala herkesin dostudur. Herkesin dostudur ama dostlarından sadece kurtulmak isteyenleri kurtarır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sizin iradi yapınızın temel rol oynadığını hiç unutmayın. Ne demiştik? Bütün insanlar kulvara eşit şartlarda girerler. Bu eşit şartla kulvara giren kişinin start alabilmesi bir taleple gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu her şeyin başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Allah'a tevekkül duyabileceklerin temelini teşkil ederler. Sadece onlar Allah'a tevekkül edebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neden öyle söylüyoruz? Eğer o kişi Allah'a güven duymasaydı Allah'a niçin ulaşsın ki? Allah'a duyduğu tevekkülün, güvenin, itimadın bir sonucudur Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru
sonsuz uzaklıkta bir yolculuğu gerçekleştirecek, Allah'ın zatında ruhu yok olacak, ifna olacak. Bu hedefe yönelik olarak işaret ediliyor. Güvenmediği Allah'a bir insan ruhunu teslim eder mi? İşte şeytanla ilişki kuranlar için genel söylenti o ki onlar ruhlarını şeytana teslim ediyorlarmış. Baştan aşağı yalan. Ruh hiçbir standartta şeytanla ne bir ilişki kurar ne de şeytana teslim olur. Ruh şeytana her zaman üstündür. Her zaman galiptir. Şeytan ruha hiçbir şey yapamaz. Kaldı ki o ruhun bütün hüviyetine bürünmüş, takva zırhına girmiş olan bir insana da tesir edemez. Kimdir Allah'a en çok tevekkül edenler? Takva zırhını giymiş olanlar. Takva zırhı öyle bir zırhtır ki orada ruhunuz, orada fizik vücudunuz, orada nefsiniz ve orada iradeniz Allah'a teslim olmuştur. Artık siz onun irade yapısının altındasınız. İşte kim iradesini Allah-u Teala'nın bağlaması için müracaat etmişse, Allah tarafını kabul etmişse, bilin ki bu salah makamından sonraki bir olgudur. Makamların en yükseğinin, en üstününün sonuna doğru gerçekleşen bir olgu. Ve tevekkülün de son boyutuna yaklaşıyorsunuz. Burada iradenizin bağlanma boyutunda devamlı Allah'tan sual edersiniz. Her an ne yapacağınızı sorursunuz, sorarsınız. Her an cevap gelir. Kendi iradenizi hiç kullanmadan Allah'ın emrettiği her şeyi ard arda gerçekleştirmek suretiyle muhteşem bir hayat yaşarsınız. Güven duydunuz Allah'a, teslim oldunuz. Bu teslim daha üst kademeye ulaştığı zaman Allah-u Teala bağladığı iradenizi ref eder. Tamamen kaldırır. Artık kendi iradesini sizi tamamen bağlayacaktır. Burada artık sizin Allah'a bir şey sormanıza gerek yoktur. Her an O size emirler verecektir. İşte bu kademe tasarruftan evvelki son kademedir iradenin. Yok edilmesi, ifna olması, ref edilmesi, kaldırılması olayı. Allah'a karşı duyulan güven duygusunun da tevekkülün de sondan bir evvelki safhası. En son safhada ne olur? En son safhada güven duygusu öyle bir boyuta ulaşır ki kişi kendi iradesinden tamamen soyutlanır. Allah'ın iradesi onu külliyen kuşatır. Tasarruf altında olan kişinin kendi seçme hakkı mevcut değildir. Sadece Allah'ın kendisi için seçtiği şeyleri gerçekleştirmekle vazifelidir. Öyleyse tasarruf meselesi bir muhteşem dizayndır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Habibim sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık. İşte Allah'a karşı duyulan güven duygusunun son aşaması bu. Artık o kişi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi kendinden bir şey söyleyemez. Sadece Allah'ın söylediklerini söyler. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşma standartlarına kavlin en güzeli diyor. Kavlin ahsen olanı diyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden konuşmuyor. Sadece Allah'ın söylediklerini söylüyor. Öyleyse Allah'ın söylediği şeyler, Allah'ın yaptırdığı şeyler ve Allah'ın ifadesi Resullerimiz seçme hakkının sahipleri değildir. Bu sebeple onlar Allah'ın Resulleri
yaptıklarından mesul değillerdir diyor Allah Teala. İşte Allah'a karşı duyulan tevekkül meselesinin, itimadın, güvenin son safhası. Orada tasarruf altında bulunan kişi Allah Teala'nın indinde yaptıklarından sorumlu sayılmıyor. Çünkü o kişinin irade yapısı yok. Hesap verecek olan bir irade ortada yok artık. O da Allah'a teslim edilmiş. Böyle bir düzeyinde o kişi tasarruf safhasında iradi yapının bütününün Allah'ın olduğu noktada artık Allah'a tevekkülün en üst boyutuna ulaşmıştır. İşte hiç unutmayın, eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse hepinizin Allah'a iradenizle dahil olmak üzere bütün teslimleri gerçekleştirerek en büyük tevekkülle bağlanmanızı Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek ve ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ah. As-salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin de bir mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyemeyen bütün insanlar için mutluluk asıldır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden örülüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse iç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden örülüdür. Ve nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda başlamışan sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insan olur. Şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandanı olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin tatbikatını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir, her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. O ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından o mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah-u Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi yedi kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz yedi tane gök katını açıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırmayı istiyor. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırılması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında. Bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini mütakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlasa ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Tin Suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi takvimler reddettik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsinizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür.
daimi zikrolarsınız Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün adetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği hiçbir şekilde işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kavga bitmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzuru yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini mi takip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsi de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefs de ruh da hayrı dilemektedir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer. Ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ediyor. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derece kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işten bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için
onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah Teala. İşte bu aklımızın kullanıma mesaidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendilerine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat buluyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iç dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz.

intikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuza alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihette huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayacaklar ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur? Dış dünyasında ona gelirim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka ruhun istediği istikamette olacaktır. Çünkü nefsi ruh hüviyetine girmiştir. Bu kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayır işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk

Ben olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarından intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları, nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayır arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibi bir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhun nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar. Ayrı zaten nefslerine intikam afeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikimin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlasa ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir, bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekte ve günaha girmektedir.
bu sebepten huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlak ölesine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur, hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzdur. Sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediği ulaşsanız sizin içiniz uyulmaz zevkler haline alır. İhlası ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir metredir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir. Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddiacı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl bir mesafine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir vesiledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Allah-u Teala ile olan ilişkilerimiz, ya Allah'a kul olmaya ya da şeytana kul olmaya dayalı. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz şeytanın kuluyuz. Nefsimizdeki afetler %100 afet hüviyetini taşıdığı için, ruhumuzun hasretleri henüz nefsimizin kalbine hiç girmediği için. Girdiği sürece de devam ediyoruz şeytanın kul olmaya. Ne zamana kadar? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Şeytan hakimiyetini sonsuza kadar sürdürmek istiyor. Bizi kölesi olarak kullanmak istiyor. Zavallı insanlar, şu dünyada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı şeytanın kulu olduklarından habersiz olarak yaşıyorlar. Ve neden mutsuz, neden huzursuz olduklarının farkında değiller. Hep mutsuzluklarını ve huzursuzluklarını başkalarının yaptıklarına bağlıyorlar. Başkalarının kendilerine yaptıkları onların kötülük olarak değerlendirdiği şeylerin sebebinin kendileri olduğunun farkında değiller. Yani hep başkaları hatalı, başkaları kabahatli, başkaları onları devamlı huzursuz eden birer vasıta. Ve o insanlar başkaları sebebiyle mutsuzlar. Hep böyle zannettiriyor iblis insanlara. Halbuki bütün kendilerine ulaşan kötü davranışların sebebi kendileri. İtiraf etmedikleri kötü davranışlar sebebiyle başka insanlar da onlara kötü davranıyor. Başka insanlar mutlaka kendilerine kötülük yaptığı insanlar değil. Onların dışındaki insanlardan da kötülük alıyorlar. Ama arkasında sadece kendileri var. İşte İblis'in söylediklerine dikkat edin. İstiyor ki sizi nasıl olsa doğuştan itibaren nefsinizdeki afetler sebebiyle şeytan afetlerinize tesir etmeyeceğine hep onun dediklerine itaat ediyordunuz. Bunun ömrünüz boyunca devam etmesini istiyor. Ama Allah Teala size verdiği teknikle, zikirle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmanızı temin etmek istiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın davetini yerine getirmeniz veya şeytanın davetini yerine getirmeniz söz konusu. Şimdi şeytanın davetinin yerine getirilmesi sadedinde nelerin duruma hakim olduğuna dikkatle bakalım. Ne diyor şeytan? Onların suratımızda kimin üzerine oturuyorum diyor. Ne diyor şeytan? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldırıyorum diyor. Neden yukarıdan da saldırırım demiyor? Saldıramaz da ondan. Allah-u Teala'nın işaret verdiği bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın saldırısının sağdan veya soldan olması. Yukarıda eğer mürşidin ruhu varsa, şeytan asla size yukarıdan bir saldırıya geçemez. İşte saldırısının muhtevası bu sebepten sağdan veya soldan. Aşağıdan da kalbinize karanlıklarını sokan iblis yukarıdan aşağı bir şey gönderemez. Çünkü o yol Allah'ın yoludur. Bütün şeytanın gayreti sizi sırat-ı müstakime ulaştırmamak. Ne demek istiyor acaba sırat-ı müstakimin üzerinde otururum demekle? Yani sizin sırat-ı müstakime ulaşmanıza mani olurum demek istiyor. Nasıl mani oluyor? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor İblis. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda 70'ten fazla ayetin yok olduğunu söylüyor, mevcut olmadığını söylüyor İblis. Ve asırlar boyunca insanları yalanlarıyla belli bir hedefe yöneltmiş. Neticede din alimleri de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması diye bir şeyin mevcut olmadığını söylüyorlar. Sonuç ne olmuş? Bırakınız başka kitapları, fakat Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bu tarafa geçen 14 asır içinde şeytan sırat-ı müstakimin üzerine oturmuş mu? Oturmuş. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyor mu? Oluyor, kesin. İşte Nisan suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu söylüyor hepimize. Çivi çekiyor Allah-u Teala. Anlayalım diye, öğrenelim diye hem zihnimize hem de kalbimize çivi çekiyor. İşte böyle diyor bunun gerçeği. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar küfür üzeridirler ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Katta lübelenin bayida, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ne yapıyorlarmış insanlar? Allah'ın yolundan saptırıyorlarmış. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kimler bunlar? Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Herkesi Allah'ın yoluna çağıracaklarmış. Sahabe gibi. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın yoluna çağırıyorlardı. Allah'ın yoluna girmeyenler, Allah'ın yolunun dışında olanlar, insanları Allah'ın yoluna çağırmak yerine Allah'ın yolundan saptırıcı bir faaliyet gösteriyorlar. Kim bunlar? Tekrar işaret ediyorum. Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Kim bunlar? Allah'ın yolunda olmadıklarına göre dalalette olacaklar. 10 ayet-i kerime Allah'ın yolunda olmayanların, mürşitlere tabi olmadıkları için ruhları vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Bu insanların da uzak bir dalalet içinde olduğu kesinlik kazanıyor. Devam ediyor ayetler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem küfür üzeridirler hem de zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başkalarına zulmettikleri için. Nasıl bir zulüm? Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için. Bunu net olarak bizler yaşadık. Zamanımızdaki, bizim ülkemizdeki din adamlarına insanlar gidip soruyor. Birisi var diyorlar. Diyor ki diyorlar, insanların ruhları ölmeden evvel vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkarmış. Allah'ın zatına ulaşırmış hayattayken bu kişi ve de Allah'ın zatında da ifna olurmuş, yok olurmuş. E böylece de kişi üstelik hidayete erermiş, Allah'ın evliyası olurmuş. Böyle bir şey var mı diyorlar bu din adamlarına. Bizim ülkemizdeki din adamlarının %90'ından fazlası onlara cevap veriyor. Diyor ki hayır. İnsan ruhu o insan yaşarken vücudundan asla ayrılamaz. Hafazan Allah, bir ayrılsa insan ölür. İşte böyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 110 kat yerine 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Bu insanlar bu kadar bin, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 bin kadrosu var. Bir de profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, buna ekleyin üniversitelerimizde. Bilmem 100 binin ne kadar üzerinde insan. Bunların çok büyük bir kısmı insanlara Allah'ın emrettiklerini değil, şeytanın emrettiklerini söylüyorlar. Onun için zalimdirler. Onun için küfür üzeredirler. Bu demek ki küfür üzere? Kalbindeki mühür açılmamış. Açılmadığı için de kalbinin içine iman yazılmamış olanlar. İki tane alternatifiniz var. Ya küfür üzeresiniz ya da iman üzeresiniz. Ne zaman iman üzere olabilirsiniz? Mürşidinize ulaşıp da önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman kalbiniz açılır Allah Teala tarafından. Ne zaman? Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah Teala kalbinizin kapısını açar, içine imanı yazar. Ne olursunuz? İman üzere olursunuz. Bu yazılmadan, kalbiniz içine iman yazılmadan ne yazık ki küfür üzere olan bir insan oluyorsunuz. Ve hal böyleyse, ki böyle olduğu kesin, Allah Teala diyor ki onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Kime, niçin zalimdirler? Başkalarını da, kendileri Allah'ın yolunun dışındadırlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için küfür üzeredirler ve zalimdirler diyor. Zulüm, başkalarına yapılan zulüm sebebiyle küfür üzere olan bir insanları zalimler hüviyetine götürüyor. Arkadan kesinleştiriyor Allah Teala hükmünü. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Ne zaman günahlar sevaba çevriliyor? Mürşidinize ulaşıp, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz gün günahlar sevaba çevriliyor. Asla böyle bir şey yok. Allah'ın yoluna girmeyen bu insanlar için. Zalim olan ve küfür üzere olan bu insanlar için asla böyle bir şey yok. Geçmez. Allah Teala sonuyu söylüyor. Allah onları asla Allah'a ulaştıran tarika, yani tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Halbuki onlar müşriklere ulaşsalardı, önünde çıkıp tövbe etselerdi, el öpselerdi, arkasında ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah seselerdi, ne olurdu? Ruhları vücudundan ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Nebe suresinin 30. ayet-i kerimesine göre. Zâliker yu'emmel hakkı fennan şahit taze ilâ rabbihi merhaba. İşte o gün hakkınızdır. O gün dinleyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Böyle olacaktı kişiler. Ama böyle değiller. Çünkü Allah'ın yolundan kendileri sapmışlar. Başkalarını da saptırıyorlar. Ve sonuç Allah onları tariki cehenneme ulaştırır diyor. Ebediyen orada kalacaklardır. Böyle insanlar da duruma hakim olan ne? Resul mü? Allah mı? Yoksa şeytan mı? Duruma hakim olan şeytan. Allah'ın emrini yerine getirmemişler, mürşide tabi olmamışlar, belayetteler. Belayette olan bu insanların belayette olmalarının muhtevası içinde yaşadıkları devirde Resul varsa ve ona tabi olmamışlarsa, o zaman bu insanlar için Allah-u Teala özel bir isim kullanıyor. Sadece küfür üzere demiyor, fasık diyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki biz bütün nebileri, bütün peygamberleri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki ben ey nebiler size kitap verdik ve ne verdik? misak, kitap verdik ve hikmet verdik. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, sizlere bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Hepsi diyorlar ki söz veriyoruz. Allah-u Teala da buyuruyor ki ben de şahitlerdenim. Siz de birbirinize şahit olun. 82. ayet-i kerimede diyor ki Resul diyor belli olduktan sonra ona tabi olmayanlar fasıklardır diyor. Ondan yüz çevirenler fasıklardır diyor. Tabi olmayanlar ve yüz çevirenler. İşte kim Allah'ın yolundan yüz çevirirse, Allah'ın yoluna girdikten sonra yüz çevirirse o kişi fasıktır. Ama dikkat edin, kim Allah'ın yoluna girmişse, gerçekten Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidine ulaşmışsa mutlaka o kişi hidayete erer. Hangi şartların içinde olursa olsun yaşarsa mutlaka hidayete erer. Hidayete erdikten sonra tehlike vardır. O kişi ondan sonra yoldan ayrılırsa o zaman fasıklar cümlesine girer. Veya Resul belli olduğu halde hiç ona tabi olmazsa yine fasıklar cümlesindendir. İşte Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Senin kardeşimizin sorduğu o sualler listesinde. Muhteva hep aynı. Kimdir fasık? Allah'ın yoluna Resul belli olduktan sonra girmeyen kişi. Veya yola girip hidayet erdikten sonra Allah'ın yolundan çıkan kişi. Mürşide tabi olduktan sonra tabiyetten çıkan kişi. Veya Resul belli olduktan sonra tabi olmayan veya ondan yüz çeviren kişi. Bir insanın Allah'ın yolundan çıkmasının arkasında olan şeyleri arıyorsanız bunlar dünya nimetleridir her şeyden önce. Mevsim afetlerine dayalı olan bütün negatif faktörler insanların yoldan çıkması için birer vasıtadır. Bunların arasında bugünkü konumuz dünyadaki insanlara şeytanın güzel gösterdiği şeyler. Bunların Resul'e karşı olan sevgiden daha önemli olması, Allah'a karşı olan sevgiden daha önemli olması. Siz dünya malını Allah için mi istiyorsunuz? Allah için ben bunu kazanayım da başkalarının istifadesine sunayım diye mi istiyorsunuz? Yoksa sizin olsun diye mi istiyorsunuz? Eğer sizin olsun diye istiyorsanız o zaman şeytan sizi aldattı demektir. Dünya malı sizi Resul sevgisinden men ettiği gibi Allah sevgisinden de men eder. Ve hareketlerinizi yaparken namazlarınızı ihmale başlarsınız. Zikrinizi ihmale başlarsınız. Onların arkasında sizi eğiten, negatif eğiten başka bir şey vardır. İşte o iblistir. Aylar evvelden itibaren kendinizi kontrol edin. Acaba geçen süre içerisinde ben Allah'ın emirlerine daha çok itaat eden biri miyim? Bu aynı zamanda Allah'ın yasaklarına karşı koymakta daha öne geçtiğinizi de gösterir. Yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine dünya malı bir talebin içinde miyim? Başka bir ifadeyle Allah'ı mı tercih ediyorum yoksa dünya malını tercih ediyorum? Çocuklarım mı önde, Allah mı önde? Eşim mi önde, Allah mı önde? İşte bu meseleye dikkatle bakın. Birçok insan için bu söylediklerimi tersine çevirmek rahatlıkla mümkündür. Ben eşimi ve çocuklarımı önce tutmuyorum. Niçin önce tutmuyorsun? Allah'ı önce tutmak için mi? Yoksa kendini önce tutmak için mi? İkisi de zulümdür. Kendinize zulümdür. Çocuklarınızı ve eşinizi sevmezsiniz. Kendinizi seversiniz. Dünya malını seversiniz. Bu Allah Teala'nın söylediklerine tamamen ters düşen, emirlere tamamen ters düşen bir olaydır. Siz onlara tahkim ediyorsunuz demektir bunun anlamı. Nefsinizi çocuklarınızdan ve eşinizden önde tutuyorsunuz demektir. Allah'ın söylediği, Allah'ın önde tutulması hiçbir zaman çocuklarınıza zulmü, eşinize zulmü gerektirmez. Öncelik açısından söylüyor Allah Teala. Namaz kılmak vakti girdiğinde her şeyi bırakıp onu mu yapıyorsunuz? Yoksa o hariç her şeyi mi yapıyorsunuz? En sonunda namaz mı geliyor? Bu içinde bulunduğunuz sistem içerisinde nerede olursanız olun, zamanın her devresinde ve her yerde namaz kılabilirsiniz. Öyleyse ihmal edilmesi mümkün olmayan bir müessesedir. Arabada namaz kılabilirsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken de namaz kılabilirsiniz diyor. Öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat etmenizi istiyorum tercihiniz açısından. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesi ve en leyse lil insani illa ma sa'a diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. İki nevi çalışmanız söz konusu. Dünya nimetlerini elde etmek için çalışmanız. Veya Allah için çalışmanız. Dikkat edin. Bu çalışmada iki ayrı faktörün Allah'ın söylediklerini size yanlış göstermemesi gerek. Dünya nimetlerini niçin istiyorsunuz? İki ayet-i kerime konuyu açık tutuyor. Onlar bizden, ya Rabbi bana dünya malı ver diye talepte bulunurlar. Biz onlara ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasipleri yoktur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bu kişiler haram veya helal. Kendisine Allah'ın dünya malını vermesini istiyor. Bu dünya malından mutluluk duyacaklarını zannediyorlar. Eğer o malları haram ele geçirmişler, hiçbir zaman bundan mutluluk duyamazlar. Başka biri de diyor Allah Teala bana der ki diyor, ya Rabbi bana dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Dünyadaki hasene de büyük kesim itibariyle dünya malıdır. Onlar da dünya malını Allah Teala'nın istiyorlar. Niçin istiyorlar? İşte orada durum. Kendi hasis menfaatiniz için, nefsinizi tatmin etmek için Allah Teala'dan dünya malını istiyorsanız, Rabbena hep bana diyorsanız, bu sizi yerin dibine sokar. Cehenneme girersiniz. Ama dünya malını Allah yolunda kullanmak için istiyorsanız bütün kapılar size açıktır. Cennet kapısı da açıktır. Dünya mutluluğu kapısı da açıktır. Ama Allah sizi imtihan eder. O dünya malına sahip olduktan sonra imtihan eder Allah Teala sizi. Sahiden bunu dünya yolu, Allah'ın yolunda mı kullanıyorsunuz? Yoksa hasis sevkinizin, şu nefsinizin kötü afetlerinin tatmin edilmesi yolunda mı kullanıyorsunuz? İşte burada durum. Burada farklılık baş gösterir. Dünya malını kazanmanıza engel yok. Allah Teala kazanmanıza engel koymadığı gibi ne kadar çok isterseniz o kadar çok vermeye hazırdır. Ama siz ondan ne kadar çok alırsanız başkalarına o kadar çok vermeye hazır olun. İmtihana çekilirsiniz. Böyle yapmazsanız imtihanı kaybedersiniz. Allah Teala size istiyorsanız dünya malını verir. Ama verdiğiniz dünya malını Allah yolunda kullanmıyorsanız o zaman birinci kategoriye giriyorsunuz. Orada onlara ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. İkinci grup diyor ki ya Rabbi bana ver dünya malını ve beni imtihan et. Bakalım senin emrettiklerini yapıyor muyuz? Bana emir var ki ben bu parayı falancaya vereyim. Bana emir var ki falan konuda hayra kullanayım. Ne emir verirsen onu yaptığımı göreceksin. Eğer böyleyseniz, gerçekten bunu yapıyorsanız, dünya malı sizi asla Allah'ın yolundan uzaklaştıramaz. Allah'ın yolunda daha sağlam, daha güçlü kılar. Zekatını daha çok veren, Allah yolunda başka insanlara, onları Allah yoluna bağlamak üzere devamlı veren birisi. İşte bu, Allah Teala'nın istediği bir şeydir. Allah fakirlerin çok olmasını istemez. Ama zenginlerin de kendi aziz menfaatleri açısından nefslerinin afetleri yolunda zengin olmasını istemez. Böyle bir zenginlik söylediğim gibi kişiyi mutlaka cehenneme götürüyor. Misalleri verdik. Öyleyse konunun inceliklerini bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala'nın bu söylediği ayet-i kerimelerdeki dünya malı, onu kazanmaktan tamamen elinizi eteğinizi çekin. Sadece bir lokma ile bir hırka sizin olsun, bununla yetinin manasına gelmiyor. Allah-u Teala orada söylediği şeyleri şarta dayalı koymuş. Sizi fıska düşürmesi tehlikesi olduğunu işaret ediyor. Yani dünya malını kazanacaksınız. Kimin için? Kendiniz için. Bu kendiniz için kazandığınız şeyi kendiniz için